0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به ولا حد في تركه فإن لم يكن سنة مني ماضية فما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيها أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة. Bu hadis-i şerif de Efendimiz bir usul koymuş oluyor ortaya. مَهْمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَالْعَمَلُ بِهِ Yani vacibun demek. Size Allah'ın kitabından ne verilmişse emir olarak, ne tavsiye, ne emir varsa veyahut yasak olarak şunu yapmayın tarzında ne hüküm varsa onunla amel etmek sizin boynunuza borçtur. Yani farzdır. Allah kitabında buyurmuş. İçki içmeyin, tamam bitti. Hırsızlık etmeyin, tamam bitti. Zina etmeyin, tamam bitti. Yani yalan söylemeyin. Bak ötekileri yapmıyor da Müslümanlar. Yalana gelince o zaman yalan kıvırabiliyor. Halbuki yalan da söylemeyecek. Efendim gıybet etmemek, o da var ayet-i kerimede ama gıybet ediyor. Yani Allah'ın emirlerinde hiç ayrım yapmadan Kur'an-ı Kerim'de Allah bir şeyi emretti mi onu tutacak. La özre ve la hadde fi terkihi. Bu emri terk etmenin bir özrü olmaz. Bir sınırı da olmaz. Yani mutlaka Allah'ın emrini yapmak lazım. Fe illem yekun fi kitabillahi. Eğer bir meselede Kur'an-ı Kerim'de açıkça bir işaret yoksa, bir delil, bir ayet yoksa o zaman fe sünnetun minni madiye. O zaman benim sünnetim, cari olan sünnetime uyun demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Fe illem yekun sünneten minni madiyeten. Eğer cari benden nakledilmiş, tahakkuk etmiş, hüküm haline gelmiş bir sünnet çıkmamışsa ortada yoksa فَمَا قَالَ أَصْحَابِي O zaman benim ashabımın dediğini tutun diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki biz dini işlerimizi, dünyevi işlerimizi Allah'ın rızasına uygun yapmamız gerektiği zaman Kur'an'a bakacağız. Kur'an'ı öğreneceğiz. Ahkamına uyacağız. Kur'an'da bir mesele hakkında teferruat göremezsek, bir sarahat göremezsek Efendimizin sünnetine bakacağız. Sünnetinde göremezsek Efendimizin ashabının o hususta nasıl hareket ettiğine bakacağız. Ashabi inne ashabi bi menziletin nücum. Çünkü benim ashabım yıldızlar gibidir semai. Gökte yıldızlar nasılsa benim ashabım da yıldızlar gibidir gökteki. Fe eyyuha ahastum bihi ihtedeytum. Nasıl gökteki yıldızlara, yıldızları tanıyan bir insan baktığı zaman istikameti bilir de yolunu bulursa, işte bak şurada kutup yıldızı var, işte şurada falanca yıldız var. O halde istikametimiz şöyle olacak, şuradan dolanalım, şöyle gidelim diye yolunu nasıl yıldızdan biliyorlarsa, eskiden öyle bilirdi insanlar. Ne yapsınlar? Yollar yok, levhalar yok, karayolları yok, dağın başına çıktı, çöle çıktı. Uçsuz bucaksız her tarafı aynı olan bir düz arazi nereden bilecek veya denize çıktı. İstikameti nereden bilecek? Yıldızlara bakarlardı. Oradan istikameti bulurlardı. İşte onun için ashabını da Peygamber Efendimiz yıldızlara benzetiyor. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Nasıl yıldızlardan hangisine uyarsanız, doğru yolu buluyorsanız benim ashabıma da uyunca yolu bulursunuz. Ve ihtilafu ashabi leküm rahmetün. Eğer benim ashabım bir meselede ihtilaf etmişlerse, birisi şu şöyle olsun demiş, ötekisi de bana göre böyle olması daha iyi demiş. Bu da rahmettir. İsteyen onu tutsun, isteyen onu tutsun. Kolaylıktır, bir genişliktir. İki taraflı söylenmesi bir kolaylık olmuş oluyor. O da ümmetimin ihtilafı rahmettir buyurdu Peygamber Efendimiz. Bu cins kanaatteki içtihattaki fark zarar vermez. O bir rahmettir, Allah'ın rahmetidir. Hangisine kani olursa senin gönlün, oradan gidersin gene aynı sevabı alırsın. Rabbimiz bizi Peygamber Efendimizin sünnetine mütemessiklerden eylesin. Ashabını iyi tanıyıp bilenlerden eylesin. Onların yolundan ayırmasın. Ahirette de onlara komşu eylesin. Mehya gulam fe inne haza yevmun men hafize fihi basarahu gufr

gününü kastederek. Arefe günü nedir? Kurban bayramından bir gün önce. Yani hacıların Arafat'a çıktığı gündür. O gün fevkalade kıymetli günlerden birisidir. Orucunun sevabı çoktur. Efendim ve dualar makbuldür. Allahu Teala Hazretleri hem Arafat Dağı'na çıkmış hacılara hem de ümmetin hacca gidememiş olanlarından efendim yolunca yürüyenlere o gün çok çok ihsanlarda, ikramlarda bulunur. Günlerin en şereflilerinden birisidir. Ama kendisine sahip olacak insan. Günaha devam edip dururken olmaz. Harama bakıp dururken olmaz. Şimdi Efendimiz o sahabiye öyle buyurmuş. Bizim için de aynı şey. Biz de gözümüze sahip olacağız. Bu devirde sizin ve bizim en çok tehlike gözdendir. Hadi bakalım, baba yiğitsen gözüne hakim ol, bakma. Yani eli, yüzü ve ayaklarıdır hanımların görülmesinde haram olmayan yerleri. Yüzü, çehresi, elleri, ondan sonra ayaklarıdır. Öbür taraflarını hep örtmesi lazım. Hocam ben örtüyorum, şeffaf naylon giyiyorum. O örtmek olmaz ki. Şeffaf naylonla örtmek olmaz. Şimdi yani arada hatırımıza gelen bir şeyi söyleyelim. Peygamber Efendimiz diyor ki, ahir zamanda, yani bu dünyanın bozulduğu zamanda kadınlar olacak. Nasıldı? Kâsiyâtün âriyâtün. Böyle geçiyor tabir. Giyinmiş ama çıplaklar. Giyinmiş çıplaklar. Nasıl giyinmiş çıplak olacak? Şeffaf elbise olur, altını gösterir. Veyahut elbisesi var ama uzun, aferin maşallah, uzun etek giymiş, o beline kadar yırtmacı var. Veyahut bilmem şurası kapalı, beline kadar arkası açık. Ya burası niye böyle açtın? İlle bir yere açık. Yani bir kusurlu. Naylon çorap da örtmez. Altı belli oldu mu olmaz. Bol olacak, belli olmayacak, görünmeyecek. Uzun şekli belli olmayacak. Örtünme öyle olur. Altı çok kalın bir kumaştır hocam. Yani muşamba gibidir, çadır bezi gibidir. Altı görünürse olmaz. Kalınlığı mühim değil. Yani ne kadar kalın olursa olsun. Altı da görünmeyecek, şekli de belli etmeyecek. Bol olacak, öyle giyinecekler. Vay vay vay bu zamanın insanların haline. Mehlen anillahi mehlen fe innehu levla şebabe huşşaun ve şuyuhun rükkaun ve behaimu rütteun ve etfalun ruddaun le subba aleykümül azabu sabba. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten öteki hadis-i şerif okuduğumuz buyuruyor ki Peygamber Efendimiz mehlen anillahi mehlen. Allah mühlet vererek tehir ediyor. Mühlet vererek tehir ediyor. Yani birden cezanızı vermiyor buyurmuş. Mehlen demek biraz duraklama demek yani. Şimdi bir insana mesela derler ki mehlen Arapçada. Yani dur, acele etme, sana söyleyecek şeyim var. Hareket etme filan manasına gelir. Burada da mehlen geçmiş. Yani Allah acele etmiyor. Hemen cezayı vermiyor. Mehlen anillahi mehlen. Allah'tan yana böyle bir mühlet vererek, acele etmeyerek bir ruhsat hali var insanlarda. Eğer böyle Allah acele etmemesi olmasaydı, suçlunun cezasını hemen verme adeti ilahiyesi olsaydı, o zaman ne olurdu? Mahvolurdu insanlar. Ama acele etmiyor Rabbimiz. Niçin acele etmediğinde bu hadis-i şerifte buyuruyor ki, Allah'tan böyle bir mühlet ile, Allah'tan bir mühlet ile böyle insanlar, efendim azaptan uzak duruyorlar, başlarına azap inmiyor. Neden? Levla şebabun huşşaun. Eğer genç, Allah'tan korkan gençler olmasaydı. Dikkat edin, genç ama huşşa, yani haşi, Allah'tan huşu üzere, korku üzere olan, Allah'a saygısından dolayı günaha sapmayan pırlanta gibi gençler olmasaydı. Ve şuyuhun rükkaun, secdede rükuda ibadet eden ihtiyarlar olmasaydı, abid gençler olmasaydı, Allah'tan korkan takva ehli gençler olmasaydı, efendim namazlı niyazlı abid ihtiyarlar olmasaydı, ve behaimu rütteun, otlayan masum hayvancıklar olmasaydı, ve etfalun ruddaun, süt hemen efendim küçük tıfıl çocuklar olmasaydı le subbe aleykümül azabu sabba, Allah'ın azabı sizin üzerinize böyle bardaktan boşanan yağmur gibi boşanır. Ama Allah mühlet veriyor. Yani cezanızı birden başınıza indirmiyor. Kimin hatırına? Allah'tan korkan gençler, ibadet ehli ihtiyarlar, otlayan hayvancıklar, efendim süt emen çocuklar hürmetine azap tehir oluyor. Ama bazen de nasıl geliyor? Yani şöyle şeyde resmini gördüm de yüreğim parçalandı. Boğazına kadar, göğsüne kadar hayvan yanardağın lavının içine girmiş. Günlerce orada kalmış. Lav akmış, yağmur yağmış, çamur olmuş. Böyle kıpırdaması mümkün değil. Böyle durmuş kalmış. Hayvanın duruşu gözümün önünde yüreğimi parçaladı. O insanlar, kimisi orada başı çıkmış, günlerce uğraşmış, efendim şey yapamam.

Kendisini kurtaramamış. Ne kadar büyük bir azap. Yanardağ patlıyor, lavlar bütün insanları örtüyor. Yani azap öyle inebilir insanların başına. Neden inmiyor? İşte iyi kulları var da Allah onlar için affediyor. İyilerin en başında dikkat ederseniz gençleri sayıyor. Allah'tan korkan gençleri. Niye? Çünkü ihtiyarlayınca insan şehveti azalır. Zaten evlenmiştir. Hayatta evlilik denilen şeyin ne olduğunu da bilir. Canım işte çok büyütecek de bir şey değilmiş der. Ama delikanlı, kanı cıvıl cıvıl kaynıyor, ateşli. İşte onun Müslümanlığı daha önemli. Onun namazında, niyazında olması, onun Allah'tan korkması daha önemli. Onun harama bakmaması daha önemli. Onun Allah yolunda yürümesi daha önemli. Allah onu seviyor. Yani Allah yolunda yürüyen gençlere müjdeler olsun. Allah'ın en sevdiği kimseler. Ondan sonra İhtiyarları zikretti burada. İhtiyar belki de hep ibadet ederek öyle ihtiyarladı gitti. Ömrü namazda, camide. Bir de küçük çocukların hatırı çok oluyor. Küçük yavruları Allah koruyor. Şeyde söylemişti büyüklerimiz, Uludağ'da bir otobüs eski senelerde uçmuş uçuruma. 39 yolcusu mesela, kaç yolcusu varsa içinde, hepsi ölmüşler. Otobüs tangır tungur böyle uçurumdan yuvarlanırken, annesinin babasının kucağından yavru düşüyor, karnının üstüne yumuşacık, bir o sağ kalıyor. Allah koruyor. Bizim de yeğenimiz vardı, 6. kattan betonun üstüne düştü. Ertesi gün koşturuyordu evde gene. Paraşütle mi indin mübarek, 6 kat yukarıdan aşağıda? Yani ertesi gün evde koşturuyordu annesi de, aman koşma ya bir şey olur diye, yani daha belli olmaz filan diye. Biraz şurası morlaşmıştı, o kadar. Hiç keyfinde bir keder yoktu yani. Bir de yine büyüklerimiz anlattılar. Vapur gidiyor. Bir gürültü, bir patırtı, bir feryat, çığlık filan. Ne oldu diyorlar? Kundaktaki çocuk düştü diyorlar denize. Kundak çocuğu düşmüş, yani küçük yavru düşmüş. Kaptan diyor ki, kaptana dur dur gemiyi diyorlar. Yani Marmara'dan Çanakkale'ye doğru giden bir gemide oluyor bu hadise. Dur dur. Ya durdurayım ama diyor, şimdiye bulamayız bile onu. Olsun ne olur dur dur filan. Gemiyi durduruyor. Kim bilir ne kadar uzakta durur gemi o hızla. Kayığı indiriyorlar. Filikayı. Küreklerle geriye doğru tayfalar asılıp gidiyorlar. Çocuk böyle denize düşünce cump diye aşağıdan tulumu şeyi bir şişmiş, hava yapmış. Çenesini böyle havaya kaldırmış. Çocuk suyun üstünde ciyak ciyak bağırırken sudan alıp getiriyorlar gemiye. İbret yani. Denize düşüyor da sonra neden sonra böyle filika indirip şey yaptıktan sonra getiriyorlar. Allah bizi sevdiği kul eylesin. Amin. Günahlardan korusun. Kulluğunda, güzel kulluğunda muvaffak eylesin. Salih ameller işlemek nasip etsin. Huzuruna çıktığımız zaman böyle yüzü ak, alnımız açık olmayı nasip eylesin. Azabından da korusun dünyada, ahirette. Gazabından da korusun. Hışmına uğratmasın, ateşinde yakmasın. Sonuncu hadisi şerif, mehlen, mehlen ya kavm. Bihaza heleketil ümemü min kablikum. Bihtilafihim ala enbiyaihim. Ve darbihimil kütübe ba'duha ba'daha bi ba'din. İnnel Kur'an'a lem yenzil yükezzibu ba'duhu ba'da. Bel yusaddiku ba'duhu ba'da. Fema arahtum minhu fa'melu bihi. Fema cehiltum minhu feradduhu ila alimihi. Sadaka Resulullah. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz etrafındaki insanların münakaşa yaptığını gördü. Dini konuda ayetleri okuyarak birbirleriyle mücadele eden, yok o öyle değil, şu ayette şöyle deniyor, bu ayette böyle deniyor diye münakaşa ettiğini görünce, onların o halini görünce dedi ki, mehlen durun, mehlen durun demek dedim ya demin, mehlen durun, alıkoyun kendinizi, bırakın bu işi. Ya kavm, ey topluluk, bihaza heleketil ümemü min kabliküm, sizden önceki ümmetler şu işten dolayı helak oldular. Yani sizin şu yaptığınız işten dolayı helak oldular. Nasıl o, ne işi? Bihtilafihim ala enbiyaihim. Peygamberlerine karşı ihtilafa düşmek yüzünden. Ve darbuhumul kütübe ba'daha bi ba'dın. Kitabının ahkamını birinin ötekisine karşı çıkarıp vuruşturmak suretiyle helak oldular. Birisi kitabın bir kısmını aldı okudu, ötekisi öteki kısmını aldı okudu. İki fırka birbirleriyle çekiştiler. Bundan helak oldular. İnnel Kur'ane lem yenzil yükezibu ba'duhu ba'da. Kur'an içindeki bazı ayetler öteki ayetleri yalanlayıcı olarak inmedi ki, birisi ötekisini tekzip edici olarak inmedi ki, bel yusaddiku ba'duhu ba'da. Aksine hepsi birbirini tasdik eder, hepsi birbirini teyit eder, hepsi bir uyum içindedir, hepsi bir hakikatin birer vecihesini gösterir veya muhtelif vecihlerini gösterir. Fema arahtum minhu fa'melu bihi. Bu ayetlerden bildiğiniz varsa

0: net olarak manasını anladığınız varsa onunla amel edin. وَمَا جَهِلْدُمْ مِنْهُ Bu ayetlerden bilmediğiniz, manasını anlamadığınız varsa فَرَدُّهُ اِلَى عَالِمِهِ Bilen kimseye havale edin, kendiniz ileri geri konuşmayın dedi Peygamber Efendimiz. Kur'an-ı Kerim ile karşı karşıya geçip insanların o ayet okuyup, o öteki ayeti okuyup münakaşa etmesini istemedi. Eski ümmetler böyle helak oldu buyurdu. Nihayet sayfanın sonundaki son hadisi şerifi okuyoruz. Nun harfine geçtik. Nadani Cibrilu min tilkail aşrı fekale ya Muhammed yekulü leker rahmanu azze ve celle men zükirte beyne yedeyhi felem yusalli aleyke dehelen nar. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Nadani Cibril, Cebrail aleyhisselam bana seslendi, nida etti. Nereden? Min tilka'il arş. Arşın tarafından bana seslendi. Ne buyurdu? Fekale ya Muhammed, ey Muhammed buyurdu. Yekul leker Rahman azze ve celle. Aziz ve celil olan Rahman Rabbimiz sana buyuruyor ki Men zükirte beyne yedeyhi. Her kimin yanında senin adın geçerse, felem yusalli aleyke, o sana salatu selam etmezse, dehelen nar, cehenneme girer. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsan salaten ve selamen daimeyni mütelazimeyni ila yevmiddin. Allah-u Teala Hazretleri Resulullah'ın muhabbetini içimizde coştursun. Onu her anışımızda canı gönülden ona salatu selam etmeyi, dua etmeyi, yolunda yürümeyi nasip eylesin.
1: Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

0: Ultramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra mobil hattımız 501-630-3030.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

İbni Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

0: İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لم تغفلون عن أسلحتكم

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her

0: değildir. Çünkü hastalıkta gidemediği zaman sorumluluk düşüyor. Yol emniyeti olmadığı zaman sorumluluk düşüyor. Onlardan vebal kalkıyor. Çünkü haccın sıhhatinin şartları var. Bir de edasının şartları var. Kitaplarımızda öyle derler. Yani sıhhatinin şartları namazın şartları gibi, namazdan önceki olması gereken gibi, işte maddi imkan, sağlık, yol emniyeti vesaire gibi hususlar. Bunlar olmayınca tabiatıyla insanlar da sorumlu olmazlar. Eline gelmiş. Dolayısıyla da o ama bu imkanlar varken hiçbirine tevessül etmeyen insanlar da sorumlu olarak dünyadan ayrılmış olurlar.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra, akra.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım.

Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı Selam'dır. Güven altına alan Mü'mindir. Görüp gözeten Müheymin'dir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz'dir. Yaptırım gücüne sahip Cebbar'dır. Büyüklükte denge olmayan Mütekebbir'dir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: El-Ahadîf-ü-Şerîfe. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım! Okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: اللهم حضرت إبراهيم وعائلة

0: Senin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike alayya ve abu'u bi zembi. Faghfir li fe innehu la yaghfiru zhunube illa ent.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. bana lütfettiğin

0: sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti d-deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. Ve şerri fitnetil gina ve şerri fitnetil fakri ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyni hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehud din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve

0: büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşi. Subhanallahi zinata arşi. Subhanallahi zinata arşi.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatihi. Subhanallahi midada kelimatihi. Subhanallahi midada kelimatihi.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahumma ecirni minen nar. Allahumma ecirni minen nar. Allahumma ecirni minen nar. Allahumma ecirni minen nar. Allahumma ecirni minen nar. Allahumma ecirni minen nar. Allahumma ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennem

0: şerrinden kurtar.
1: Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.
0: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. El-mü'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El-hâliqul bâri'ul musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve berekatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben

0: Senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş-şeytâni ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhira. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. senden başka ilah yoktur.

0: لي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İbni Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur.

Hazreti İsmail aleyhisselam zamanından böyle kurban kesilmesi bir adet. Tabii fukara istifade ediyor, bayram ediyor. Yemeklerin en kıymetlisi et yemeği olduğundan bu et yemeğini bulamayan fakirler kurban bayramında ziyafet oluyor. Müslümanlar arasında bir muhabbet oluyor, bir bolluk oluyor. Çok hikmetleri var. Yani saymakla bitmeyecek kadar. Kim elinde maddi imkanı varken, mali genişliği varken, kurban kesebilecek parası, pulu, imkanı varken kurban kesmezse bizim şu namaz kıldığımız namazgahımıza, mescidimize yanaşmasın, yanımıza gelmesin buyurmuş. Yani sevmiyor Peygamber Efendimiz, sevmeyecek kesmeyeni, gelmesin yanımıza. Madem kesmiyor, bu güzel vazifeyi yapmıyor, ben onu istemiyorum manasına. Yani iyi Müslüman değil demek oluyor. O bakımdan kurban önemli bir olay.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar

0: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

İbn Abbas radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

0: Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki buradaki vel fecri ve leyalin aşrın, buradaki 10 günden 10 geceden murat aşrül adha. Adha neydi? Kurbandı. Yani kurbanın evvelindeki Zilhicce'nin bu kurbana kadar olan 10 günüdür diye beyan etmiş. Vel vitru yevmi arafe, tek gün denilen arafe günü. Müstesna hasta güzel bir efendim müstesna zaman gün. Efendim ve şefu yevmin nahr, çiftte efendim o sözle de kastedilen kurban bayramı yani arafeden sonraki gün diye hadis-i şerif var. Sahih hadis-i şerif efendim buralardan belli oluyor ki efendim bu 10 gün Kur'an-ı Kerim'le de hadis-i şerifle de efendim önemine işaret edilmiş bir gün. Bu günlerde yapacağınız salih amelleri arttırın ve gayrete gelin, çok güzel hizmetler yapın.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran. Reklam.
2: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetin tebbin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İyilemü eyyühe'l ihvan. أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله وأقم الصلاة إلى آخر الحديث. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, her namazı söylerlerdi. Saflarınızı doğrultun derdi. Ve safları düzeltmeden de namazı durmazdı. Saflar düzelir. Sen ileri, sen geri. Bazen de arada geziciler de olur böyle safların arasında. Onları böyle tam sıraya koyduktan sonra tamam derlerdi. O zaman Resul-i Ekrem de Allahu Ekber derdi. Fakat tabi ilk İslam devri, herkes bilmiyor bir şey, böyle tatbik olunurdu. Bugün ise bunu bilmeyen yok artık. Yani her namazda bunu tekrar etmek iyidir. Mesela Arabistan'da bugün her namazda İmam Efendi sevu der. Çünkü oraya her yerden her türlü yabancı geliyor. Bilen de var, bilmeyen de var. Bunun için onu söylemek vazifesi. Fakat bizim cemaatimiz mahduttur. Mahdut olduğu halde bu safların düzgünlüğünü, fesıklığını muhakkak herkes bilir. Bilmeyen kimse de yoktur zannederim. Yalnız bazı ihtiyar olur. Yahut şuuruna sahip değil artık. Onun hareketlerinin de kusuruna bakılmaz. Yanındakiler de onu düzeltiverir. Matlab burada safın düzgünlüğü. Safın düzgünlüğü. Gönlün düzgünlüğüne alamet. Saflar düzgün olursa o saftaki Müslümanların gönülleri de düzgün demektir. Saflar bozuk olunca bu saftaki Müslümanların gönülleri de bozuk demektir. Safın düzgünlüğü matlub olur da gönüllerin düzgünlüğü matlub olmaz mı? Asıl düzgünlük gönüllerde. Gönüller bozuk olduktan sonra safları ip de çeksen böyle olmaz iş yani. İş gönüllerde. İnanın gönüllerin düzgünlüğü de İki şeye bağlı. Birisi Allah-u Celle ve Ala'nın emirlerini tutmak, birisi de yasaklarından kaçmak. Bu iki şeyin üzerinde toplanıyor bütün dava. Bütün dava bu iki şeyin üzerinde. Okuyacağımız dersler hep buna aittir. Emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak. Emirlerini tutamadıkça, yasaklarından da kaçamadıkça tekemmül denilen kemal, insanlıktaki kemal elde edilemez. İnsan yetişir, büyür, ölür gider. Ama nasıl gider? Allah'tan. Binaenaleyh bizim Müslümanlıktaki gayemiz kemale ulaşarak, Hakk'ın rızasını kazanarak ahirete göçmektir. Yoksa paraları toplayıp da zevk-ı sefa peşinde ölmek değildir. Dünyanın her şeysi güzeldir. Allah Teala bunu hep bizim için yaratmış. Çeşit envai çeşit. Bugün adeta cennete benzer bir durum. Her şey var dünyada. Elhamdülillah. Memleketimizde üstün bir nimetlere kalp olmuş. Ve bunları yiyip de Allah-u Teala'nın nimetlerine şükredememek ki emirlerini tutup yasaklarından kaçmamak. Ama bazen var ki insanlar emirlerini çok iyi tutarlar. Emirlerini tutarlar ama yasaklarından kaçamazlar. Olmaz. Emirleri tutup da yasaklardan kaçmamak kemale insanları hiçbir zaman ulaştırmaz. Çünkü biliyorsun şu cezyen iki hattı geliyor. Birisine müsbet, birisine menfi diyorlar. Bu ikisi birleşmeyince bu lamba yanmıyor. İkisi birleşmeyince lambanın yanmadığı hepimize malum. Binaenaleyh müsbet de menfi emirle nehidir. Emirini tut, nehyini yapma, işte o kadar. Binaenaleyh emirleri tutmak için Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi bakınız bir de şu var. Ramazan'dır şimdi. Hepimiz oruçluyuz. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak der ki anda kabul buyur. Fakat şöyle bir emir var biliyorsunuz ki kem min saimin, ne kadar oruçlu insanlar var. Sayısı belirsiz yani. Kem min saim. Hadi söylenmiyor. Ne kadar oruçlu insanlar var ki leyse min siyamihi illel cu'u vel atış. Orucundan ancak kendisine kâr olan açlık ve susuzluğudur. Oruçlu olmuş, akşama kadar aç durmuş. Bundan kazancı şu açlığı ve susuzluğu olur. Başka bir faydası olmaz mı? Bu ne demek acaba? Bu ne demek? Bu adam akşama kadar

kalsın da hiçbir fayda görmesin bu orucundan. Bu çok acı bir şey. Bu yalnız oruca mahsus değil. Namaz da böyle, zekat da böyle, bütün ibadetler de böyle. Bak, rubbetalin, çok Kur'an okuyanlar var. Hafız olmuş, hoca olmuş, hafızdı, okuyor, çalışıyor. Çok, rubbetalin, çok okuyan Kur'an var ki, yel anıgül Kur'an, Kur'an'ına lanet ediyor. Yeter, yeter artık diyor. Yeter, yeter. Kendini doğru düzelt diyor. Allah'a dön diyor. Allah'a dön. Kendini düzelt. Yalanı bırak. Hileyi bırak. Hudbayı bırak. Riyakarlığı bırak. Gösterişi bırak. Her şeyi bırak. Allah'a kul ol. Akşam bizim İmam Efendi günahları okuyor bize. Bu günahları okurken çok mühim aziz kardeş. Bir yere geldik ki hepimizin her zaman bu vartaya düştüğümüz bir şey. Azıcık birbirimize kızdık mıydı? Gözümüz kapanır, kulağımız da tıkanır, ağzımızdan çıkanın kulağımız düşmez. En hafifi, en mürai herif, sus artık. En mürai herif, bir Müslümana mürai demek. Bir Müslümana mürai demek. Allah-u Teala Müslümanları ne kadar seviyor, ne kadar seviyor. Başka bir insanın ona mürai demesine razı olmuyor. Bunu diyen insanın 40 senelik ibadeti mahvolur diyor. Bu Müslümanlar ne kadar gaflete düşmüşüzdür. Birbirimizin aleyhinde ne kadar konuşuruz, ne kadar söyleriz, neler yaparız. Bunlar hep Müslümanlığı bilmemenin, imanın ne demek olduğunu bilmemenin, sevabın, günahın ne demek olduğunu bilmemenin alametidir. Hiçbir Müslüman, çünkü riya ameli iç işidir. İç işini ancak Allah bilir. İç işini Allah bilir. Senin, benim, o adamın içini bilmeye hakkımız, kudretimiz de yok, hakkımız da yok. Bunu riyakar olarak yaptığı ameli, mürai olarak yaptığı ameli hangi şeyle biliyoruz? Hiç. Tahminen söylüyoruz. Ya dilimizin ucuna geldi söylüyoruz. Bunun için Peygamber her zaman tekrarlıyor. İki şey sizi cennete çıkar. Birisi şu dil, birisi de takva. Onun için bak bu iki şey ne kadar bir Müslümana mürai demenin ne kadar büyük bir günah olduğunu göstermek için Cenab-ı Peygamber 40 senelik ibadet bahsediyor. Şimdi burada gelecek ki aşağıya doğru. Buna zulüm diyorlar. Bu zalimane hareket edenlerin çok sevapları var. Ne kadar? Dağlar kadar böyle sevaplar kazanmışlar. Çok. Fakat yarın huzur Rabbül Alemine gelindiği vakitte bu dağlar kadar olan sevapların karşısında eziyet görmüş, eza görmüş, cefa görmüş. Onun yüzünden bunu gıybet etmiş, bunu zemmetmiş, bunu kötü söylemiş. Bunlar geliyorlar, haklarını istiyorlar Cenab-ı Hak. O günde hakim Allah dedi var. Bu hasenatların hepsi gidiyor. Gittikten sonra alacakları daha bitmiyor. O zaman bu alacaklarının günahlarını Cenab-ı Hak bu sevaplı adamın üzerine yüklüyor. Sevabı bitti. Bitti ama bu günahkarların, öteki davacıların günahlarını bu adamın üstüne yüklüyor. Sonra bu da ne kadar mahamet meydan diye bilmiyorum abi. Allah kıvrımlar. Onun için bu Ramazan bizi insanlığa davet ediyor. Aç durmaktan maksadımız, ibadetleri fazla yapmamızdan maksadımız, Allah'ın razı olabileceği kamil bir mümin olabilmek. Allah Teala bizi yerine halifesi olarak göndermiş. Bu halifeliğe liyakat kesbedecek bir müminin kamil olmanın yollarını gösteriyor. Bunun için iki şey var. Emrini tut, yasağını tut. Şimdi burada okuduğum hadis-i şerifteki buyruk, İttekillah, Allah'tan kork. Her işin başı Allah korkusu. Allah korkusu olmadı mıydı? Ağzından çıkanı da gözünü doymaz, kulağını duymaz, ne söylediğini de bilmezsin. Her şey olur. Allah korkusu. Allah korkusu olduktan sonra insan dilinde korkudur, gözünde korkudur, her şeysi, her azası titrer insanı ki Allah'ımın razı olmadığı acaba bir hareket benden sadır olur mu diyerekten. Allah'ımın razı olmadığı bir hareket sadır olur mu diyerekten korku içerisinde. Bu Allah korkusunun içe sinişinden ibarettir. Allah korkusunu hepsimiz söylüyoruz, hepsimiz biliyoruz. Allah'tan korkuyor adam deriz bir de bir. Deriz ama bu korku bizde var mı yok mu? Bunu hiç aradığımız yok. İnanın Cenab-ı Peygamber burada İttekillah, Allah'tan kork. Sen de hepimize

0: Allah'tan korkmasını tavsiye ederim. Korku olmadıktan sonra Kur'an okurken okuyoruz. Vettekullah, vettekullah, vettekullah. Hemen her sayfada 3-5 defa gidiyor. Allah korkunun Cenab-ı Hak tekrar tekrar bize içimize sinsin diyerken tekrar tekrar buyurmuş. E ittekillah, Allah'tan kurtar. Ve ekimiz salah. Namazı bırakma. Namazını kıl. Namazına müdavim ol. Namazını da dürüst kıl. Dürüst kıl. Nasıl ki vücudumuzu kıbleye karşı çeviriyoruz, gönlümüzü de Allah'a karşı çevirerekten, ya Rab işte bu bedbaht kulun, garı yüzlü kulun senin divanına geldi, kusurlarımı affeyle diyerekten elimizi bağlıyoruz, başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesle'in, ihdine sıratal müstakim. Tam durulacak yer. İhdine sıratal müstakim. Bana doğru yolu nasip et ya Rabbi. Doğru yol bana nasip et. Hidayet ehlini doğru yola, ben doğru yolun adamı olayım. Doğru yolun adamı olayım. Müslüman olur da bir insan, Allah yolundan ayrılırsa, okuduğu ne demek olur? Demek ki dili söylüyordur kendisine bir şey. Hem Allah, ben doğru yolu diyor, hem de yamuk yolu seçiyor. Seçerken yolun yamuğunu ve bozuğunu seçiyor, sonra diyor ki, ihtine sınavdan tutakın. Yani Cenab-ı Allah bize bir kuvvet vermiş, bir kudret vermiş, bir de irade vermiştir. Bu irademizde bize diyor ki siz iradenizi sarf edin bakalım. Hayra mı sarf edeceksiniz, şerre mi sarf edeceksiniz? Hayra sarf ederseniz sizin için mükafat var. Şerre sarf ederseniz iradenizi, bu zaman da sizin için babadır. E bu irade bizim elimizdeyken biz de Allah-u Teala'dan yardım istiyoruz. Ya Rabbi bize ihdine sıratal müstakim diyoruz. Bu sıratal müstakimi istediğimiz halde yolumuz bu istediğimiz yolun gayrisi ise bu sözümüzde yalan çizdi. Onun için Allah'tan kork ve ekimiz salah. Namazda doğru kıl. Namaz kıl demiyor ama. Namazı doğru kıl diyor. Ekimiz salah. İkame et. Namaz çok neymiş. Çok da mesail vardır. Çok mesail vardır. Okumakla da bitmez yani. Bugün işte Ramazan münasebetiyle camilerimizdeki gelen kardeşlerimizin çoğu abdestte de kusurludurlar. Namazda da kusurludurlar. Ve bunu öğrenmek de istemezler. Gelir cemaatle namazı kılar gider. Yedi ağza üzerine secde yapılır. Secde yedi ağza üzerinedir. İki el, iki diz, dört. İki de ayakların parmaklarıdır. Ki kıbleye karşı döndürür bunları böyle basıp üzerine. Altı. Bir de alın olur. Yedi. Bu yedi ağza tamam olursa secde o namaz namaz olur. Halbuki çok insanlar var ki ayaklarını böyle koyuyor üstüne. Namazı duruyor, ayağı üst üstten duruyor secdede. Bilmiyor. Yanındaki de ikaz edemiyor, kimse de söyleyemiyor. Dinlemiyor da vaaz nasihat de dinlemiyor. Okumak da yapmıyor. Onun için namaz meseleleri İmam-ı Şafii radıyallahu anh hazretleri rahmetullahi aleyh bir gece yatmış da demişler imam efendim. Uykunuz nasıl oldu? 12 bin mesele hallettim demiş bu gece. Namaz meselesi. Namaz mühimdir. Namazı kıl. Ve atiz zekah. Namaz Allah'ın emri. Namaz Allah Celle ve Aleyh'in emri. Kur'an'da ve akimus salah ve akimus salah diye müteaddit diyorlardır. Hep gelir değil mi? Başta elif la mim zâlikel kitâb-ı la rabbe fî. Udellil müntekin. Ellezîne yü'minûne bil gayb ve yukîmûne salah. İman edenler kimlerdir? İşte bu iman edenler yukîmûne salah ve yutûne zekah. Namazı ikame edenler. Bu Allah'ın emri Celle ve Aleyh. Buna vazifemizi yapmış olmakla elhamdülillah, iftihar ederiz. İkincisi de zekat ki mahlukatına şefkat. Mahlukatına şefkat ve aciz zekattır. Zekatı vermekle hem Allah'a olan emri ifadesi oluyoruz, hem de mahlukuna karşı şefkatimizi göstermiş oluyoruz. Onun için Ramazan ayımız zekat ayıdır. Herkes, her Müslüman bakarsın kendi varlığından Allah Teala kendine nasip etirse onun 1/40'ını ayırıp Müslüman kardeşlerinden muhtaç olanlara vermekle mükelleftir ki İslamiyet'i tamam olur. Burada bir de bayram vardır. Bayramda da fıtra derler. Bayram fıtrası bir para verir. Bu da gayet cüz'i bir şeydir. Bu mutlaka bunu vermek için benim bu kadar iktidarım, benim bu kadar zenginliğim yok. Ben böyle fıtra verecek durumda değilim. Demek de çok abestir. Bir Müslüman Kazanabiliyor az çok bir şey, kazanıyor. İşte bunun içerisinden 10 lira yahut 20 lira çıkaracak, verecek bir Müslümana, muhtaç Müslüman. 10 lirayı, 20 lirayı insan neye vermiyor ki? Hangi fakir var ki bugün sigara içmesin? Hangi fakir var ki zikrumlanmasın? Ne çeşit yerlere, haramlara, paralara harcar? Burada fırtasını verecek 10 lira yahut 20 lirayı ben zengin değilim der. Benim verecek durumum yoktur. Halbuki bugün 40 milyon Müslüman bugün, 10'ar lira verse bu kadar para eder. Yalnız mükellef olmak şart değil. Doğan çocuğun da bugünkü doğan çocuğunda bu zekatı, bu fıtrayı vermekte babası şeydir, vermesi mümkün. Ölmemiş, yanı çıkmamış bir adamın da ölüm halinde yani zekatta ama ölmemiş, onun da fıtrasının verilmesi lazım. Yani şefkat bakımından, Müslümanlara yardım bakımından Cenab-ı Hak bizlere ne lazımsa söylemiş. Yani hem Allah'a kulluk edeceğiz, hem de Allah'ın kullarına yardımdan kaçınmayacağız. Ve sıl-i rahimek, akrabayı talikatını daima bırakma. Onları sıl-i rahimek. Vakt-ı dayf, misafirine ikram et. Ve'mür bil ma'ruf, ve'ni'anil münker. Hak ile emret, münkirattan da uzak olmalarını yine. Münkiratı işletme. Münkiratı işletme. Bu çok acı şey. Bugün münkirat evimizin içerisine girmiş, hepimizi kafese konmuş şekilde. Bunun derdinden kurtulmamıza çare yok. Allah kurtarsın yani. Şimdi nasıl dua edelim ki Allah da bizi bu şerlerden kurtarsın. Meğer ki bu aletleri kırıp kaldırırsın. Büyük yere demek ve'mur bil ma'ruf, iyilikle emretmek hepimizin vazifesi. İyilikle emretmek, namazını kılmayana namazını kıl, orucunu tutmayana orucunu tut, zekatını vermeyene karşı zekatını ver, hayrını işle demek. Ve enhe anil münker. Münkeratta olanları, içki içeni, kumar oynayanı, zina edeni, faiz yiyeni vesaireleri, onları da men et. Ve enhe. Men et. Ve zil me'al hak. Hayzü mazal. Ama şu çok. Ve zil me'al hak. Hak ile ol. Hakçı ol yani. Hakkı müdafaa edenlerden, hakkı muhafaza edenlerden, hakkı koruyanlardan ol. Ve zül ma'ala. Ölünceye kadar da hak üzerinde bulun. Manası. Zül ma'ala. Hakkı müdafaa edici, hakkı muhafaza edici. Hakkı muhafaza edemeyen hakkı müdafaa edemez. Hakkı müdafaa etmek için hakkı muhafaza eden muhafazakardan olmak lazım ki hakkı müdafaa etsin. Şer tarafında olursan nasıl hakkı müdafaa edeceksin? Ve zül ma'ala. Hak ile daima, daim ol. Ölünceye kadar hak üzerinde ol. Allah hak üzerinde olanları, hakkı muhafaza edenlerden eylesin cümlemizi, ölünceye kadar da hak üzerinde olanlardan eylesin.
1: El-Fatiha.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve

kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çıs etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam.

Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

0: Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akran, reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Cenab-ı Hak bu yüzden yani gönlünde Kabe ateşi, yangını, hasreti, Efendimizin hakikaten susuzluğunu çekenlere bir yol nasip eylesin. Gittiğiniz zaman şu oluyor, yani aşık oluyorsun. Zaten hac bu anlamda Cenab-ı Hakk'a aşıkın maşuka yolculuğudur. Ve hani ikinci defa, üçüncü defa gidene soruyorlar işte aslında şunu yapsalar. Bunlar bireysel tercihler. Ben kendi kanaatimce kimseye şunu yap, bunu yap demek akıl vermektir. Tutarsa ne ala, ama hakikaten bu sevdaya tutuşanı da engellememek lazım. Karışmamak lazım. Çünkü hakikaten tutkun oluyorsunuz. Ama bunu yaparken de tekrar ifade ediyorum. Sıfırlanmak, işte ne diyelim, bir takım kusurlarımızı örtmek, işte buraya gidersem düzelirim anlamında değildir. Çünkü nasıl bakıyorsak öyle görüyoruz. Nasıl yaşıyorsak öyle algılıyoruz. O yüzden de hakikaten yana yakıla gitmenin, dolu dolu gitmenin bizi zenginleştireceğini, arttıracağını düşünüyorum. Yoksa boş kovayla gidersek ya da delik kovayla gidersek doldurduklarımız bir hafta içinde kayboluyor. Hakikaten hac, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de meşairle söylediği, yani anlam ve semboller dolu yolculuktur ki hayatta bu anlamda hakikaten bize anlamlar ve semboller üzerinden seslenmekte.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Amiral Çenko.

Sevgili dinleyenler, bugün programımızda Uzak Doğu'ya gidiyoruz. Ming Hanedanlığı döneminde yaşamış olan ünlü Müslüman Amiral Cheng Ho'nun hayatını paylaşmak istiyoruz sizinle. Cheng Ho, 15. yüzyılın başlarında Batı Okyanusu'na yaptığı 7 seyahat ile ünlenmiş ve dünya tarihine geçmiştir. İslam dünyasında Hacı Mahmud Şems olarak bilinen Cheng Ho, 1371 yılında Yunnan eyaletinde Müslüman Çinli bir ailede doğmuştur. Endonezya'da ismi Cheng Ho ve Sam Po Kong olarak anılmaktadır. Cheng Ho'nun ataları Hui ulusundan olan Çinli Müslümanlardandır. Soyadları Ma'dır. Ma, Peygamber Efendimizin ismi Muhammed'in Çince'deki telaffuzundan gelmektedir. Cheng Ho'ya doğduğunda verilen isim Ma He'dir. Cheng Ho ismi ona, hizmetinde bulunduğu imparator tarafından verilmiştir. Müslüman Amiral Cheng Ho'nun dedesi ve babası, hac görevini yerine getirdiklerinden hacı olarak çağrılmış ve nesilden nesile ailesi hacı olarak adlandırılmıştır. Babasının adı Ma Hacı'dır. Annesi soylu bir aileden gelen, erdemli ve ahlakıyla anılan birisidir. Amiral Cheng Ho, Yunnan'ın ilk valisi Seyyid Acel Şemseddin Ömer Al-Bukhari'nin 6. kuşaktan torunudur. Bu zat, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyundan gelmektedir. Seyyid Acel, Yunnan'ı 6 yıl boyunca adalet ile yönetmiş ve halk tarafından çok sevilen bir yönetici olmuştur. Yunnan'daki Müslüman varlığının güçlü olmasını sağlayan en önemli kişilerden biridir. Çinli Müslüman Amiral Cheng Ho'nun atalarından birisi de Suo Fei Er'dir. Kaynaklarda Buhara Emiri olarak geçmektedir. Çin'deki Müslüman camianın kurucusu olarak da nam salmıştır. Cheng Ho, 11 yaşındayken Ming Hanedanlığı ordusunun yaptığı baskında babasını kaybeder ve esir olarak Ming Sarayı'na getirilir. Daha sonra Ming Hanedanlığı'nın imparatoru olacak olan Prens Zhu Di'nin hizmetine verilir. Dürüstlüğü ve askeri dehasıyla saray erkanının güvenini kazanan Cheng Ho, Prens Zhu Di'nin imparator olmasıyla beraber mevkisinde daha da yükselir. İmparatorun emriyle deniz yoluyla batıya yapılacak seyahatlerin amiralliğine getirilir. Ming Hanedanlığı'nın gücünü tüm dünyaya göstermek isteyen imparator, onun kumandasında yaklaşık olarak 300 gemi ve 28 bin kişiden oluşan büyük filoları Batı Okyanusu'na gönderir. Filonun içinde gökbilimci, siyasetçi, harita çizeri, doktor, geleneksel tıp uzmanları, vaizler, etnografler de vardır. Bu kişilerden biri Arapça ve Farsça dillerine hakim olan Ma Huan'dı. Ma Huan, tercüman olarak Cheng Ho'nun bazı seyahatlerine katıldı. Tercümanlığın yanı sıra seyahatleri boyunca aldığı notlar günümüze kadar gelerek Cheng Ho'nun seyahatlerine dair bilgiler edinmek için aydınlatıcı bir kaynak olmuştur. Müslüman Amiral Cheng Ho, 1405 ile 1433 yılları arasında 7 sefere çıkmıştır. 37'den fazla ülkeyi ziyaret etmiş, Endonezya limanlarından Sri Lanka'ya, Hürmüz Boğazı'ndan Filipinlere, Malay Takım Adası'ndan Arabistan'a, Vietnam'dan Hindistan'a, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e, Çin'den Afrika'nın doğu sahillerine kadar ulaşmıştır.

Kristof Kolomb'un Amerika'ya seyahatinden 87 yıl önce yapılan bu seyahatler, hem Avrupa hem Asya tarihi için büyük değer taşır. Müslüman amiralin seyahatlerinin hiçbiri sömürge amacı içermemiş, sadece siyasi ve diplomatik ilişkiler amaçlanmıştır. Bu seyahatlerle Çin'deki bitki örtüsü genişletilmiş, Çin astronomisi ve Çin tıbbı ilerlemiş, Güneydoğu Asya ülkelerinden Çin'e değerli taşlar, kokular ve baharatlar getirilmiştir.

Aynı zamanda Çin'deki gelişmiş tarım ve üretimle ilgili değerli bilgiler de gidilen yerlerdeki halkla paylaşılmıştır. Bu seyahatleri önemli kılan diğer bir nokta ise seyahatler için yapılan gemilerin büyüklüğü ve içindeki mürettebat sayısıdır. Cheng Ho'nun seyahatleri diğer seyahatlerle karşılaştırıldığında hiçbir donanma onun komutasındaki donanmanın seviyesine ulaşamamaktadır. Araştırmacılar bu donanmaya duydukları hayranlığı şöyle dile getirmişlerdir. Cheng Ho'nun donanması Vasco da Gama'nın Portekiz donanmasının 90 katı büyüklüğündedir. Gemideki denizci sayısı diğer donanmalardaki denizci sayısının 150 katından daha fazladır. 10. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Güneydoğu Asya kıyı ticaret limanlarında Arap, Hintli, Çinli ve yerli Müslüman tüccarların ortak çabaları ile İslam coğrafyasının ilk adımları atılmıştı. 14. yüzyılın sonlarına gelindiğinde de Cheng Ho'nun seyahatleri Güneydoğu Asya'daki İslamlaşma sürecinin hızını arttırmış ve Vietnam'dan Malay ve Endonezya takım adalarına kadar yayılmıştır. Seyahat edilen ülkelerle yapılan ticarette Orta Doğu, Güney ve Güneydoğu Asya'dan Çin'e yerel ürünler getirilmiştir. Bunlar çoğunlukla şifalı otlar, baharatlar, mücevherat ve hayvanlardan oluşmuştur. Yabancı bitkiler, hayvanlar ve otlar Çinlilerin yaşam biçimini zenginleştirmiş ve ufuklarını genişletmiştir. Günümüzde Malezya'nın bir şehri olan Malaka'nın 15. yüzyılda Güneydoğu Asya'nın bölgesel gücü ve İslam'ı öğrenme merkezi olarak yükselişi de yine Cheng Ho'nun seyahatlerinin en önemli başarılarından biridir. Malaka'nın yöneticisi İskender Şah, 1406 yılında Aceh'den bir prensesle evlenip Müslüman olmuştur. Cheng Ho, 1409'da Malaka'ya ulaşmış ve İskender Şah'a ülkesini tanıdığına dair resmi tablet hediye etmiştir. Malaka ve Çin arasında ticaret yapılmıştır. Hatta Çin'den gelen malzemelerle Malaka'nın ilk kalıcı binaları inşa edilmiştir. Malaka, diğer uluslardaki tüccarları cezbetmiş, önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Güneydoğu Asya tüccarları, baharatlarını ve diğer yerel ürünlerini Malaka'ya getirerek, dünyanın geri kalan bölgelerine buradan ihraç ettiler. 1434 ile 1511 yılları arasında, Malaka Sultanlığı'nın elde ettiği bu siyasi ve ekonomik güç, şüphesiz ki İslam'ın yayılmasına ciddi öncülük etmiştir. Cheng Ho ve filosu, Malaka'nın İslam'ın öğrenilmesi ve yayılması için merkez olma yolunu açmıştır. Cheng Ho, yaptığı seferler sırasında Endonezya'nın Java ve Sumatra adalarındaki mevcut Çinli yerleşim yerlerini buldu. Çin dışında yaşayan Çinlilerle karşılaşması, Cheng Ho'nun seyahatlerinin diplomatik ve ticari amaçlarına yeni bir açı kazandırdı. Bu Çinli Müslümanlar, Orta Asya ve Çin'in bazı bölgelerinden Moğol istilaları sebebiyle kaçan Hui Müslümanlarıydı. Cheng Ho, bu Müslümanlar tarafından içtenlikle karşılanmış, hatta bölgedeki korsanlara karşı Cheng Ho'nun korunmasına destek olmuşlardır. O dönemde Java adasında Arap ve Hint tüccarların az bir kısmı Müslümandı. Hinduizm, Majapahit Krallığı ve seçkinler tarafından benimsenen bir dindi. Cheng Ho'nun seferleri, Endonezya'daki Çinli halkın gelişiminde ve İslam'ın Çinli Müslümanlar tarafından Endonezya'ya yayılmasında doğrudan etkili olmuştur. İlk yaptığı çalışma, Çinli Müslümanları ve yurt dışı Çin topluluklarını yönetmek için bir yönetim sistemi kurmak oldu. Günümüzde Vietnam olarak bilinen Champa'yı kurduğu sistemin merkezi yaptı. Böylece Champa, deniz aşırı Çinli Müslüman topluluklardan sorumlu genel merkez oldu. Graf 1984, sayfa 14. Bu merkezin bir şubesi de Filipinler'de açıldı. Seyahatler devam ederken Cheng Ho, Java adasında Çin mimari örneklerinin olduğu camiler inşa etmeye başladı. Camilerdeki mimari tarz asırlar boyunca yeni yapılarda da uygulandı. Cheng Ho, 1433 yılında çıktığı 7. seyahatinde rahatsızlandı. Tarihçilerin bir kısmı Hindistan'ın Kozikode şehrinde de vefat ettiğini, diğer kısmında dönüşte gemisinde vefat ettiğini ve denize defnedildiği görüşüne sahipler.
Allah ondan razı olsun. Akra.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra, reklam.

Hacu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu uzhiyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi Hazreti Ayşe Sıdık'a validemizden rivayet etmiş bu hadis-i şerifin metnini okuduk, mealini anlatalım. Haccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve farnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Bi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir veç ile tartılacak. Semavatı ve arzı içine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorularına cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.
4: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

istediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya. Akra.

Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

0: Akra Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Ak Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Men same yevme zineti edreke ma fatehu min siyami seneti, yani yevme aşura. Kim yevmi zinette oruç tutarsa, bu yevmi zinetten neymiş? Yani yevme aşura, aşure günü. Yani Muharrem'in 10. günü. Kim Muharrem'in 10. günü oruç tutarsa, edreke yakalar ma fatehu min siyami seneti, geçirmiş olduğu seneden tutamadığı nafile oruçların sevabını yakalamış olur. Demek ki takvimimize işaret edeceğiz. Önümüzdeki aşure günü takvimlerde, bizim takvimlerde de işlenmiştir. Şeye de dikkatli bakarsanız, efendim, hicri takvimin günlerine de Muharrem'in 10'u oluyor. Tabii sırf 10'unu tutmayıp 9 ve 10'u tutmak, 10 ve 11'i tutmak şeklinde tavsiyesi var Peygamber Efendimiz'in. O günleri oruçlu geçirmeye gayret edin. Bir de terviye günü var, biliyorsunuz. Terviye günü hangisidir? Zilhicce'nin 8. günüdür. Yani hacıların Arafat'a çıkmasından bir gün önceki gündür. O zaman artık yolculuk oluyor diye çeşmelerde, kuyularda develeri iyice sulayıp suya kandırırlarmış. Deve suyu da depo edebiliyor, biliyorsunuz. Onun için terviye suya kandırma manasına geliyor. Böyle develeri iyice besleyip hac işlemeye, hazırlığa girişmek günü olmuş oluyor. Arafat'a uzun da olduğundan, Arafat bir günde gitmiyorlar. Mine'ye kadar gidilirdi. İşte terviye gününde Mine'de 5 vakit namaz kılardı Peygamber Efendimiz. Yevmi terviyede oruç tutan, savmı yevmi terviye, kim bu Zilhicce'nin 8'inde oruç tutarsa ne olur? Bu oruç kefaretü senetin, bir senelik günahın kefareti olur. Ve savmı yevmi arafe kefaretü seneteyn, ve arafe gününün orucu da 2 senenin günahına kefaret olur. Onu biliyorduk, bir geçen senenin, bir gelecek senenin diye. Tabi onun arkasından da bayram geliyor. Arefe'den sonraki gün bayram oluyor. Bayram günü de yevmi nahır derler. Nahır, deveyi kurban etmek demek. Onun için yevmi nahır, biz de kurban bayramı diyoruz. Onlar yevmi nahır diyorlar. İyidi adha deniliyor. Adha da kurbanlık hayvanın ismi. Kurbanlık hayvanı kesme bayramı manasına geliyor. Bugünlerde çok önemli günler. Çünkü Ebu Davud'un Sünen'inde kaydedildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki inne azamel eyyam, günlerin en hayırlısı, en muazzamı, en büyüğü indallah, Allah'ın dinde yevmen nahri, yani kurban günü olan, kurban bayramı olan gündür. Sümme yevmel karri, yevmel kar ne demek? Yevmül istikrar fi Mina, yani Mina'ya hacıların gelip çadırlarına yerleştiği gün demek. O da Zilhicce'nin nesi oluyor? 11. günü olmuş oluyor. Demek ki bu günler hakkında, Zilhicce'nin 10 günü hakkında, Zilhicce'nin özellikle Arefe günü hakkında, yani 9'u hakkında, bayram günü hakkında ve bayram gününden bir gün sonra 2. gün hakkında çok hadis-i şerifler var, rivayetler var, teşvikler var. Peygamber Efendimiz 9 günlük oruç tutardı. Bayram günü oruç tutmak haramdır, biliyorsunuz. Kurban bayramında herkes kurban eti yiyecek, bayram edecek. Allah'ın bayram edin dediği zaman da artık o oruç uygun olmuyor. Senenin oruç tutulmayan günüdür o, kurban günleri. Ama terviye gününde, Arafa gününde oruç tutmayı tavsiye ederim. Kardeşlerimiz hiç kaçırmasınlar. Türkiye'deki kardeşlerimiz o günleri oruçlu geçirsinler. Hatta daha önceden bu benim konuşmamı duydukları günden itibaren de oruç tutmalarını arttırsınlar. Ne kadar çok tutarlarsa bu Zilhicce'nin 10 gününden sevapları o kadar çok olur. Biz de duadan unutmasınlar. Allah bu günlerin böyle feyzinden, bereketinden, manevi mükafatından, ikramlarından faydalanmayı nasip etsin hepimize. çok büyük mükafatlar ihsan eylesin. Bayrama ulaştırsın. Bayramı rızası ve çile idrak etmeyi, bayramı hakiki bir bayram olarak yapmayı nasip etsin. Nice nice bayramlara, mübarek günlere sıhhat afiyete eriştirsin. Tabii Müslümanın asıl bayramı ahirette cenneti kazandığı zaman olacak. Cenneti kazanıp cennete girmeyi, cehenneme düşmeden, azaba uğramadan doğrudan doğruya cennete gitmeyi, Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı, Peygamber Efendimiz'in böyle sünnetini tuta tuta, tabii Peygamber Efendimiz'in sevgisi, rızası kazanılır. Sünnetini ihya etmek lazım. Yani unutulmuş olan güzel adetleri tekrar diriltmek lazım. İhya, diriltmek demek. Biz bunları böyle kitaplardan okuyacağız, sizlere hatırlatacağız. Sizler de bu güzel sünnetleri Efendimiz yaparmış. Sahabe-i kiram da Efendimiz'in sünnetine uygun olarak ısrarla, aşk ile, şevk ile bunları yaparlarmış. Çarşı pazarda herkes yüksek sesle tekbir getirirmiş, zikir olunurmuş, nice nice hayırlar yapılırmış diye. Bu güzel ibadetleri canlandıracağız, yapacağız ki Allah ibadet ettikçe lütfedecek, kötülükler, şerler def olacak, ref olacak, üzerimizdeki musibetler, fitneler, belalar kalkacak, maddi, manevi hayır, bereket gelecek, beldelerimize bereket yağacak. Afetlerden, musibetlerden kurtulmanın yolu nedir? Allah'a itaattir. Belalara uğramanın sebebi nedir? Allah'a isyandır, günahtır, efendim hayırlardan uzak durmaktır, vazifeleri yapmamaktır. Şairin birisi söylemiş, bela gelmez kula, kul azmayınca, kaza gelmez kula, hak yazmayınca. Yani evet, mukadderat, kaza, kader, bunlar Allah yazıyor, ondan başına geliyor ama bela ve musibetler de kullara neden geliyor? Bir hatasından dolayı geliyor, bir suçundan dolayı, bir ihmalinden dolayı, yapması gereken bir vazifeyi yapmadığından dolayı geliyor. Müslümanların başına bu şeyler neden geliyor? İki sebepten olabilir. Bir, Allah imtihan için, bir imtihan sorusu gibi karşısına getirir Müslümanı. Müslüman onun karşısındaki takındığı tavırdan dolayı sevap kazanır. Yani iki sebepten. Birisi böyle, kul sevap kazansın diye. Peygamber Efendimiz'e öyle olmuş. Ashabına öyle olmuş. Hülefai Raşidine öyle olmuş. Rahat bir vakit geçirmemiş mübarekler. Gece gündüz efendim böyle ömürleri mücadeleyle geçmiş. İkinci sebep ne olabilir? Kul bir edepsizlik yaptığından dolayı Allah ona ceza gönderir. Birisini musallat eder, başına ona o cezasını verdirtir. Şairin birisi yazmış, benim de hoşuma gidiyor, küçükten beri ezberimdedir. Hak kulundan intikamın yine kul ile alır. Bir kulu musallat eder, bir zalimi zulmettirir ona. Neden? Kendisi cezayı hak etti de Allah o zalimi ona ondan musallat ediliyor. Hak kulundan intikamın yine kul ile alır. Bilmeyen ilmi ledünnü anı kul yaptı sadır. Cümle işler Halık'ındır, kul eliyle işlenir, Hakk'ın emri olmaz ise sanma bir çöp deplenir. Yani Cenab-ı Hak müsaade etmese, emri olmasa bir yaprak kıpırdamaz, bir çöp yerinden oynamaz. Hepsi Allah'ın emriyle oluyor. O halde ne yapması lazım? Müslümanın Allah'a kendisini sevdirmesi lazım. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışması lazım. Vesile araması lazım. Vesileler bulması lazım. Ben Cenab-ı Mevlam'ın rızasını nasıl kazanırım? Kendimi nasıl Allah'ın sevgili kulu yapabilirim diye gece gündüz onu düşünmesi lazım. Tüccarın dükkanımı nasıl kâra geçirebilirim? Zarardan nasıl kurtarabilirim diye düşündüğünden çok çok daha fazla olarak böyle yapması lazım. Tabii öyle olmayınca ahiret unutulup da

0: dünyaya dalınınca o zaman ne oluyor? Allah ceza gönderiyor, bela gönderiyor. Onun için aziz ve sevgili dinleyiciler, ne yapmamız lazım? Allah'a iyi kul olmayı amaç edinmemiz lazım. Var gücümüzle ona çalışmamız lazım. Gecemizi, gündüzümüzü, işimizi, gücümüzü ona ayarlamamız lazım. Ben ne yaparsam Allah'ın sevgili kulu olurum. Ne yaparsam sevaplı olur diye. Ben böyle düşündüğüm için, sizin böyle olmanızı istediğim için işte böyle hadis kitaplarını, tefsir kitaplarını okudukça zamanı gelince size ikaz edilmesi gereken sevaplı ibadetleri söylemesi gereken sevaplı ibadetleri söylüyorum. İkaz edilecek noktalarda ikaz ediyorum. Bugünlerin kıymetini bilin. Hacı evine girinceye kadar duası makbuldür. Hacıları karşılarsınız yoldan. Duasını almaya gayret edersiniz. Onu da unutmayın. Hacca gelemeyenler de işte ibadetler, saydığım hadis-i şerifler, namaz kılsın, oruç tutsun, tesbih çeksin, zikretsin, sevapları kazansın, Allah'ın rızasına ersin, cennetiyle, cemaliyle müşerref olsun, Allah'ın lütfu keremiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali, bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir.

etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Şems Suresi. Sevgili dinleyenler, uyarıcı ve açıklayıcı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Şems Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 15 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen ve güneş anlamına gelen Şems kelimesinden alır. Sure, arka arkaya 11 defa tekrarlanan yemin ifadeleriyle başlar ve nefsini arındıranın kurtulacağı ve Semud kavminin yalanlamasının sonu anlatılır. Surenin son ayetlerinde ibret verici bir örnek olarak söz dinlemeyen ve helak edilen Semud kavmi anlatılmaktadır. Semud kavmi azgınlığı yüzünden peygamberleri Salih'i yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı, mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. Allah'ın peygamberi Salih onlara, Allah'ın dişi devesine ve onun su içmesi nöbetine dokunmayın demişti. Fakat onu yalanladılar. Onu, deveyi de ayaklarından biçerek devirip kestiler. Rableri de onları günahları yüzünden gazabıyla kırıp geçirdi. Orayı dümdüz etti. Bunun sonucundan yere batırmasından da o korkacak değildir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşi

ile cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver, der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru, der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Galip bin Abdullah el-Leysi'nin Meyfa'ya gönderilişi. Seferin tarihi, mevkii ve sebebi. Meyfa seferi hicretin 7. yılında Ramazan ayında yapılmıştır. Meyfa veya Minfa, Necd taraflarında Batn-ı Nahl'in arkasına düşen Nakra doğrultusunda bir yerdir. Meyfa'nın Medine'ye uzaklığı 8 berit merhaledir. Uval ve Abd-i Salebe oğulları Meyfa'da otururlardı. Hicretin 4. yılında Salebe ve Enmar kabilelerinin Peygamberimiz Aleyhisselam'la çarpışmak üzere toplandıkları haber alınınca Zatür Rika'ya kadar gidilmişti. Medine yaylımındaki hayvanları yağmalamaya hazırlanan ve Muhammed bin Mesleme kumandasındaki 10 kişilik keşif birliğini Zülkassa'da kuşatarak şehit etmiş olan Salebe ve Uval oğullarına hicretin 6. yılının Rebiyül Ahir ayında Ebu Ubeyde bin Cerrah Zülkassa'da baskın yapmışsa da onlar dağlara kaçmışlardı. Aynı yılda Cumadel Ahire ayında tarifte Zeyd bin Harise'nin 15 kişilik keşif birliğini görünce Peygamberimiz Aleyhisselam'ın büyük bir kuvvetle geldiğini sanarak kaçışan Salebe

0: oğulları işin böyle olmadığını anlayınca Zeyd bin Harise'nin arkasına düşmüşlerdi. Salebe oğulları Gatafanlardandı. Gatafanlarsa Hayber Yahudilerinin yardımına koşmuşlar, yardımdan vazgeçmeleri için yapılan teklifi de reddetmişlerdi. Uval ve Abdi Salebe oğullarına bir darbe indirmek sırası gelmişti. Peygamberimiz aleyhisselam, Galip bin Abdullah'ı 10 kişilik askeri bir birlikle Uval ve Abdi Salebe oğullarının üzerine gönderdi. Çoban köle Yeser, Küdr gazvesinde esir alınmış ve Müslüman olunca Peygamberimiz aleyhisselam tarafından azat edilmişti. Yeser Habeşliydi. Peygamberimiz aleyhisselama, ''Ya Resulallah, ben Abdi Salebe oğullarına ansızın saldırmanın yolunu bilirim. Beni onlara göndereceğin birlikte yolla.'' demişti. Yeser böylece Meyfa seferinde mücahitlere kılavuz oldu. Yeser mücahitleri başka bir yoldan götürdü. Azıklar tükendi. Mücahitler açlık sıkıntısı çekmeye, hurmaları sayıyla bölüşmeye başladılar. Bütün gece yola devam ettikten sonra kılavuz Yeser hakkında yanlış zanna düştüler. Kendisinin gerçek ve sağlam Müslüman olmadığını sandılar. Sellerin oyduğu bir yere eriştiler. Yeser orayı görünce tekbir getirdi ve ''Vallahi umduğunuzu elde ettiniz. Şu çukuru geçinceye kadar yola devam ediniz.'' dedi. İslam ordusunun gizli bir duygu ve sezgiyle hiç konuşmadan ve ses çıkarmadan kara taşlık yerdeki tepeciye kadar yürüdüler. Yeser arkadaşlarına ''Sesini o cemaate eriştirecek kadar gür sesli bir adam olsa da gidip bağırsa uygun görür müsünüz?'' diye sordu. Galip bin Abdullah ''Ey Yeser, ben ve sen ikimiz gidelim, gizlenmiş olarak onları çağıralım.'' dedi. Öyle yaptılar. Düşmanı gözleriyle görebilecekleri, halkın, çobanların ayaklarının takırtısını, sağlam sütlerin fışırtısını duyabilecekleri bir yere kadar sokuldular. Acele İslam ordusunun yanına dönüp hep birlikte geldiler. Düşmanın bir kabilesinin yakınına kadar ilerlediler. Birliğin kumandanı Galip bin Abdullah öğütledi ve kaçanları yakalamak için izlemekten, araştırmaktan nehyetti. İslam ordusunun aralarındaki anlaşmazlık ve kırgınlıkları giderdi ve ''Ben tekbir getirince siz de tekbir getiriniz.'' dedi ve hemen tekbir getirdi. Hep birlikte tekbir getirdiler, hep birlikte saldırdılar. Meydanlarının ortasına vardılar. Düşmanların ileri gelenlerinden bazılarını öldürdüler. Ele geçirebildikleri davar, deve ve sığırları Medine'ye doğru sürdüler. Hiçbir esir alamadılar. Beşir bin Sa'd'ın Cinab'a gönderilişi. Seferin tarihi, mevkii ve sebebi. Sefer, hicretin 7. yılında Şevval ayında yapılmıştır. Cinab, Gatafanların topraklarından Fezare oğullarının Medine ile Feyd arasındaki yurtlarındandır. Hayber seferi sırasında kılavuzluk yapmış olan Eşca kabilesinden Hüseyl bin Nüveyre Medine'ye gelmişti. Peygamberimiz aleyhisselam ona, ''Arkanda bıraktığın yerlerden ne haber var?'' diye sormuş. Hüseyl de, ''Gatafanları Cinab'da toplanmış olarak bırakmış bulunuyorum. Uyeyne bin Hısn onlara, ''Siz mi bizim yanımıza gelirsiniz, yoksa biz mi sizin yanınıza gelelim?'' diye haber salmış. Onlar da, ''Sen bizim yanımıza gel de hep birlikte Muhammed'in üzerine yürüyelim.'' diye haber salmışlar. ''Onlar ya seni ya da senin yanındakilerinden bazılarını öldürmek istiyorlar.'' demişti. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'i yanına çağırdı. Aldığı haberi onlara anlattı. Her ikisi de Beşir bin Sa'd'ı yolla dediler. Peygamberimiz aleyhisselam Beşir bin Sa'd'ı çağırdı. Ona bir sancak bağladı. Yanına 300 kişi katarak onu hemen yola çıkardı. Hüseyl bin Nüveyre'yi de kılavuz olarak yanlarına kattı. Geceleri yürüyüp gündüzleri gizlenmelerini kendilerine emretti. Mücahitler Hayber'in aşağılarına kadar ilerlediler. Cinab taraflarında Fedek'le Vadil Kura arasındaki Yümn veya Cebar'a eriştiler. Cebar, Gatafanların Cenab tarafındaki topraklarındandır. İslam ordusunun Selah mevkiinde konakladılar. Selah, Hayber'in aşağısında bir yerdir. Selah'tan ayrılarak ilerlemeye devam ettiler. Gatafanlara yaklaştılar. Kılavuz Hüseyl, Gatafanlarla aranızdaki uzaklık bir günün üçte biri veya yarısı kadardır. İsterseniz siz gizlenin, ben sizin casusunuz olarak gidip edineceğim haberleri size getireyim. İsterseniz hep birlikte gidelim dedi.
1: İslam askerleri,
0: hayır, önce seni ileri gönderelim dediler. Hüseyin'i gönderdiler. Hüseyin bir müddet ortadan kaybolduktan sonra geri döndü ve onların yaylım hayvanlarının ilk kısımları şuradadır. Baskın yapıp onları ele geçirmek ister misiniz dedi.
1: İslam süvarileri,
0: önce ganimet mallarını ele geçirelim, sonra da gatafanları araştıralım dediler. Deve, sığır gibi büyükbaş yaylım hayvanlarına baskın yaptılar. Çobanlar dağılarak hızla uzaklaştılar. Pek çok hayvan ele geçirildi. Elleri ganimet mallarından dolup taştı. Gatafan cemaatleri önce çarpışmaya hazırlandılar, sonra da dağıldılar. Sonra tekrar hazırlanıp yurtlarının yüksek yerlerine sığındılar. Beşir bin Sa'd İslam süvarileri ile birlikte gatafanların konak yerlerine gitti. Fakat orada hiç kimse bulamadılar. Ele geçirdikleri ganimet mallarıyla geri döndüler. Selah mevkiine geldikleri sırada Uyeyne bin Hısn'ın casusuna rastladılar. Onu tutup öldürdüler. Sonra Uyeyne bin Hısn'ın cemaatine rastladılar. Uyeyne, İslam ordusunun gatafanları kaçırıp mallarını itinam ettiklerini bilmiyordu. Mızrak ve kargılarla çarpışmaya giriştiler. Uyeyne bin Hısn'ın cemaati bozuldu ve dağıldı. İslam ordusu onların arkalarına düştüler. İki kişi yakaladılar. Uyeyne bin Hısn'la adamları her tarafa kaçışıp kurtuldular. İslam ordusunun aldıkları esirleri Medine'ye getirdiler. Kendileri Müslüman olunca Peygamberimiz Aleyhisselam onları yurtlarına gönderdi.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Akradaşım, yoldaşım.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdin Resulüne.

0: Güvercin serinliği.
1: Gökyüzü bugün masmavi ve sımsıcak. İnsanı hamam gibi terletiyor. Ama ya bu cami? Güvercinlerin havalanıp indiği, kanat çırpışlarının yüzlerimize serinlik ulaştırdığı bu cami avlusu. Çam ağaçları arasındaki şadırvanından soğuk suların aktığı, güvercin ve serçelerin kanat çırptığı bu yer öyle güzel ki.
2: Hadi çabuk olalım, ezan okunmak üzere.
1: Tatlı bir telaşla oturup kollarımızı sıvıyoruz.
2: Bakalım kim daha önce alacak abdesti?
1: Diye yarışın startını veriyor Semih. Her abdest alışımız da böyledir zaten.
2: İlk olarak elleri 3 defa yıkamalıyız.
1: Semih,
2: neden ilk ellerimizi yıkıyoruz?
1: Diye soruyor.
2: Akıllım, ellerimiz her şeyin başlangıcıdır. Diğer organlarımızı yıkamak için temiz ellere ihtiyacımız vardır.
1: Diyor Semih. Ağzına ve burnuna 3'er defa su almadan önce. Aydınlık yüzlerimiz daha bir aydınlanıyor. Avuçlarımızı doldurarak yüzümüze tatlı bir serinlikle çarptığımız su ne berrak böyle. Sonra güçlü kollarımızı daldırıyoruz çeşmenin altına.
3: Hey, ağır ol bakalım. Bu ne hız böyle?
1: Bak, hem suyu üzerime sıçratıyor hem de aceleden yanlış yapıyorsun işte. Diye söyleniyorum. Semih kaşlarını çatarak konuşuyor.
2: Ne yanlışı be? Bal gibi de doğru yapıyorum. Sağ kol, sol kol, sonra da kulaklarımız değil mi?
1: Diyorum büyük bir iştahla. Bu sesi bir şeyler biliyor olmanın ifadesi.
2: Tamam. Şimdi ne yapacağımı söyleyebilirim. Kollarımızdan sonra bir defa başımızı hafifçe ıslatmalıydık değil mi?
1: Diyor Semih. Ona mes etmek derler akıllım. Diye karşılık veriyorum. Neşeli bir şekilde kaşlarını çatıyor Semih. Bu kaş çatışını çok seviyorum nedense. Bu sırada güvercinler konuyor şadırvana. Sonra bizi taklit etmeye başlıyorlar ve küçücük kafalarını su birikintisinin içine daldırıveriyorlar.
2: Kulaklarımızın pasının silinmesi ve daha iyi duyması için 3 defa da kulağımızı mesedelim, ardından da bir kez boynumuzu,
1: diyor seni.
2: Vay be, tavşana bak, meseleyi hemen çaktın ha.
1: Deyince Semih gülümseyerek bakıyor bana. Yüzü öyle güzel ışıldıyor ki abdestin ışıltısını yüzünden rahatlıkla okuyabiliyorum. Sabahın serinliğinde çiğ damlayan bir gülün tazeliği kadar serin bir gülümseyiş bu.
2: Ve sevgili ayaklarımız,
1: diyorum.
2: Evet, ayaklarımız, ama ilkin sağ ayağımız.
1: Her abdest alışımızda güçlenen ayaklarımızı 3'er kez yıkıyoruz.

0: Minareden içimize uzanan ezan sesiyle birlikte güvercinler havalanıyorlar. İçimize tatlı bir serinlik doluyor. Şimdi daha çok güçlenmiş gibiyiz.
1: Biliyor musun?
0: Diye soruyor seni.
1: Biliyorum,
0: diyorum.
1: Neyi biliyorsun?
0: Diye soruyor şaşırarak. Günde 5 defa abdest almakla her gün nehirde 5 defa yıkanarak temizlenmenin aynı şey olduğunu diyorum. Semih gözlerime gülümseyerek bakıyor. Her meseleden rahatça kurtuluyor olmama şaşırıyor elbette. Sonra diyor ki,
2: sen hiç kar yağarken abdest aldın mı?

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanlar üzerinde hac Allah Teala'nın bir hakkıdır. Hani insanlarımız yaşlanıyor, emekli durumuna gelince gidiyorlar. Kitaplarımızda şöyle deniliyor. Hac ibadeti ömürde bir defa yapılmak üzere farz kılınmış bir ibadet. İnsan bir defa hacca gitti mi artık o görevi, yani Allah'ın bir insan üzerindeki hakkını ödemiş olmaktadır. Zamanına gelince ömür boyu derler ama derler ki, çünkü insanın ne zaman öleceği belli değil. Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Sonraya bırakmak bazılarınca caiz değil, bazı fakihlere göre, bazılarına göre de cevaz vermişler. Ölmeden önce eğer insan, diyelim ki ömrüne yakın 80 sene diyelim ki bir insan yaşıyorsa, 79. yaşında gidecek dahi olsa hac görevini ifa etmiş, sevabını almış olur ama geciktirmesinden dolayı da tabiatıyla bir sorumluluk olabilir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber, bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu, o kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu, o kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükut etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha! Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha! Burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar dedi. Sonra söyleyin tebliğ ettim mi diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine evet dedik. O da Allah'ım

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Teşekkürler, merhaba. Allah Resulü sadece müjdeler, fetihler haber vermiyordu. O acı haberleri de ashabına bildiriyordu. Hazreti Hüseyin şehit olacaktı. Hem de Müslümanların elinden. Ve bir baba için bu çok acı bir haberdi. 39. bölüm. Kanlı toprak. Ümmü Seleme validemiz Efendimizin vefatından çok sonra bir rüya gördü. Bu rüyasında Allah Resulü'nün başında ve sakalında tozlar bulunuyordu. Son derece üzgündü. Hazreti Ümmü Seleme bu durumun sebebini sorunca Peygamberimiz biraz önce Hüseyin'in öldürüldüğünü ve buna şahit olduğunu belirtti. Ümmü Seleme validemiz uykusundan uyanınca ağlamaya başladı. Ve Allah Resulü'nün saklamak üzere kendisine verdiği toprağa baktığında kan rengine dönüştüğünü gördü. Hazreti Hüseyin o sırada şehit edilmişti. Ümmü Seleme, Allah Hüseyin'i şehit edenlerin kabirlerine ateş doldursun diyerek bayıldı. Uhud Savaşı. Bedir Savaşı üzerinden bir yıl geçmişti. Müşrikler Ebu Süfyan'a gelip, biz Bedir'in intikamını almak istiyoruz. Bunun için de senin savaş sırasında Müslümanlardan kaçırdığın o kervanın mallarıyla kuvvetli bir ordu kurmak istiyoruz dediler. Söz konusu kervanda 50 bin altın dinarlık mal vardı ve tüm Kureyşli müşrikler buna ortaktı. Ebu Süfyan bu durumu dile getirip, herkes bunu istiyor mu diye sorunca hep bir ağızdan evet diye bağırdılar. Bunu ben de isterim. Çünkü oğlum Hanzele de Bedir'de öldü dedi. Bunun üzerine başta Sakif ve Kinane oğulları olmak üzere birçok kabile Mekke'ye akın etmeye başladı. Çok güçlü bir ordu kurulacaktı. Bu arada en çok konuşulan şey Allah Resulü ve askerlerinden nasıl intikam alınacağıydı. Mekkeli müşriklerden Cübeyr bin Mut'im Hazreti Hamza'yı öldürmek için planlar yapıyordu. Çok iyi mızrak kullanan kölesini çağırıp, ''Ey vahşi, Hamza'yı öldürürsen seni azat edeceğim.'' diye söz verdi. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, vahşiyi her görüşte, ''Ey köle, Hamza'yı öldürmekle bize bir hediye ver, biz de sana bir hediye, hürriyetini verelim.'' derdi. Kısa bir süre içinde Mekke'de 3000 kişilik bir ordu hazırlandı. Askerlerden 700'ü zırh giyecekti. Bunlardan 200'ü atlıydı. Geri kalan askerler deveye binecekti. Silah noktasında da hiçbir eksiklikleri yoktu. Bu orduya 15 müşrik kadın katıldı. Bunların başında da Ebu Süfyan'ın karısı Hint vardı. Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin hanımı da onlar arasındaydı. Bu kadınlar şarkı söyleyip oynayarak askerlere moral vereceklerdi. Peygamberimiz Bedir Savaşı'ndan sonra Müslüman olan amcası Hazreti Abbas'ın Mekke'de kalmasını istemişti. Hazreti Abbas müşriklerin yeni bir ordu kurduklarını görünce hemen bir mektup yazdı ve güvenilir bir adamla Medine'ye gönderdi. Mektupta müşrik ordusundaki askerlerin yanı sıra at ve deve sayısı yazıyordu. Hazreti Abbas'ın adamı peygamberimizi Kuba mescidinden çıkarken buldu ve mektubu ona verdi. Peygamberimiz mektubu okuduktan sonra Ensardan Sa'd bin Rebi'nin evine gitti ve gizli kalması şartıyla bu haberi kendisine bildirdi. Fakat Sa'd'ın karısı o sırada bir köşeye gizlenmiş, konuşmaları baştan sona dinlemişti. Allah Resulü gidince evden dışarı fırladı ve duyduklarını herkese anlattı. Haber bir anda her yere yayıldı. Müşrikler geliyordu, hem de karşı konulmaz bir orduyla. Haber duyulduğunda hazırlıklar başladı ve Allah Resulü'nü korumak amacıyla çevresinde nöbet tutulmaya başlandı. Peygamberimiz mektup geldiği günün ertesinde, ''Dün gece rüyamda kendimi sağlam bir zırh içindeyken gördüm. Yanımda da kesilmiş bir sığır vardı. Kılıcımı yere çarptığım zaman ağzı kırıldı. Onu tekrar çarptığımda eski halini aldı.'' dedi. ''Ya Resulallah, bu rüyayı nasıl yorumladınız?'' diye sorduklarındaysa, ''Sağlam bir zırh içinde bulunmayı Medine'de bulunmakla eşdeğer gördüm. Medine dışına çıkmadan savaşmanın doğru olduğunu anladım. Bana ait bir öküzün boğazlanmasını, ashabımdan bazılarının şehit düşeceği, kılıcımın bir kısmının kırılmasını da ailemden birisinin şehit olacağı şeklinde yorumladım.
Kılıcımı tekrar çarptığımda eski haline dönmesi ise Müslümanların er geç galip geleceklerine işarettir buyurdu. Peygamberimiz Medine'de kalarak savaşmak istiyordu. Sahabilere, müşrikler Medine'ye girerlerse onlarla şehir içinde savaşırız. Çünkü sokak çarpışmalarını onlardan iyi biliriz. Yüksek evlerin üzerinden onları ok ve taş yağmuruna tutarız demekteydi. Medine sokakları evlerin bitişik olması sebebiyle kale duvarlarını andırırdı. Peygamberimiz kendi görüşlerini belirttikten sonra sahabilere danışmak istedi. Abdullah bin Übey Efendimizin görüşünü savunarak, ''Ya Resulallah, Medine'de kal, sakın düşmana karşı ayrılma. Çünkü biz ne zaman Medine dışında savaştıysak hepsinde de yenilgiye uğradık. Medine'de kaldığımız zamanlardaysa hep galip geldik. Şehir içinde kalırsak kadınlar ve çocuklar da bize yardımcı olur. Damların üstüne çıkıp müşriklere taş yağdırırlar.'' dedi. Hazreti Hamza, Numan bin Malik ve Sa'd bin Ubade gibi sahabiler, ''Ya Resulallah, Medine'de kalırsak müşrikler kendileriyle savaşmaktan korktuğumuzu sanırlar. Bu durum onlara cesaret verir. Bedir'deyken biz onları 300 kişiyle yendik. Oysa şimdi sayımız daha fazla.'' diyerek düşmanı Medine dışında karşılamak istediler. Hatta Hazreti Hamza, ''Allah adına yemin ederim ki Medine dışına çıkıp düşmanla çarpışmadıkça bir şey yemeyeceğim.'' dedi. Hazreti Hamza o gün oruç tutuyordu. Bu yüzden de böyle yemin etmişti. Numan bin Malik ise, ''Ya Resulallah, gördüğünüz rüyayı anlatırken bazı sahabilerin şehit düşeceğini söylemiştiniz. Onlardan birisi de mutlaka benim. Medine'de kalıp savunmaya geçmekle beni cennetten mahrum etme.'' diye yalvardı. Hazreti Hayseme de şehit olmak için çok istekliydi. Peygamberimiz onların savunma yapmak yerine çarpışma özlemi taşıdığını görünce evine girip zırhını kuşandı. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer de hemen yanına gidip zırhını kuşanmasına yardım ettiler. Peygamberimiz zırhını gömleğinin üstüne giydi. Kılıç kuşanmak için bir kayış kemer taktı, kalkanını sırtına yerleştirdi. Peygamberimiz zırhını kuşanırken askerler de saflar halinde dizilmişti. O sırada Sa'd bin Muaz ve Useyd bin Hudayr askerlere seslenip, ''Efendimiz Medine'den çıkmak istemiyordu. Fakat sizler ona baskı yaptınız. Oysa ki bir peygamber kendi başına hiçbir şey söylemez. Ona Allah bildirir. Siz bu işi ona bırakmalıydınız.'' dediler. Daha önce konuşanlar büyük bir pişmanlık duymaya başladılar. Allah Resulüne vahiy gelip dururken onu yönlendirerek çok büyük bir hata ettik dediler. Efendimiz yanlarına dönünce, ''Ya Resulallah, biz senin görüşünden farklı bir yola girdik. Medine'de kalmayı istiyorsan öyle yapalım.'' dediler. Allah Resulü ise, ''Bir peygamber zırh kuşandıktan sonra müşriklerle karşılaşıp savaşmadıkça ya da Allah onunla düşmanları arasında bir hüküm vermedikçe zırhını sırtından çıkartıp yere koymaz. Hadi Allah'ın ismiyle gidiniz. Sabır ve sebat ettiğiniz takdirde Allah'ın yardımı sizinle olur.'' dedi. Amr bin Cemuh topal bir sahabiydi. Çok iyi yetişmiş 4 oğlu vardı. Bu gençler peygamberimizle birlikte savaşa katılırdı. Hazreti Amr Uhud savaşına katılmak isteyince oğulları ona karşı gelerek, ''Bu haline savaşmaya mecbur değilsin. Allah sana hesap sormaz.'' dediler. Hazreti Amr ise, ''Siz daha önce benim Bedir savaşına da katılmama, belki de şehit düşüp cennete girmeme engel oldunuz.'' diyerek onlara kızdı. Daha sonra silahlarını alıp askerlerin arasına katıldı. Efendimiz onu gördüğü zaman aynı şeyleri söyledi. Fakat Hazreti Amr, ''Ya Resulallah, şu topal ayaklarımla cennette yürümem uygun olmaz mı?'' deyince peygamberimizin gözleri doldu. Oğullarına dönüp, ''Babanızı kendi haline bırakınız. Umulur ki Allah ona şehitlik verir.'' dedi. Hazreti Amr büyük bir sevinçle kıbleye dönüp, ''Ya Rabbi, bana şehitlik nasip et. Beni meyus olarak buralara tekrar geri döndürme.'' dedi. Yüce Allah bu ihlaslı duayı kabul etti. Hazreti Amr Uhud'da şehit oldu. Peygamberimiz, ''Allah'a yemin ederim ki onu cennette yürürken gördüm.'' buyurdu. 1000 kişilik ordu yola çıkmadan önce peygamberimiz 3 mızrağa 3 sancak bağlatarak onlara Hazreti Ali, Hazreti Useyd ve Hazreti Hübab'a verdi. Daha sonra da atına binerek yayını omzuna astı. Mızrağı elindeydi. Askerler de aynı şeyleri yapıp onun iki yanında yer aldılar.
Başta Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade olmak üzere 100 civarında zırhlı asker peygamberimizi korumak için öne geçtiler. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar oğulları ve eşleriyle vedalaştılar. İslam ordusu yola çıkmaktaydı. Gözyaşları sel gibi akıyordu. Ordu Medine'den ayrıldığında peygamberimiz ordusunu durdurdu. Askerleri bir kez daha gözden geçirip yaşı küçük olanları geri gönderdi. Bunların arasında Semüre ve Rafi adlı iki delikanlı vardı. Ancak bunlar geri dönmeye niyetli değillerdi. Sahabilerden bazıları, ''Ya Resulallah, Rafi çok iyi ok atar.'' dediklerinde peygamberimiz onun harbe katılmasına izin verdi. Bu sefer de, ''Ya Resulallah, Semüre onu güreşte yener.'' dediler. Allah Resulü ona da izin verdi. Peygamberimiz yaşları genellikle 15'in altında bulunan 10 kadar genci Medine'de kalan kadınları, çocukları, hasta ve ihtiyarları korumakla görevlendirerek geri çevirdi. Ebu Said el-Hudri o gençlerden biriydi. Dönüşünü şöyle anlatmaktaydı. Babam beni Allah Resulüne gösterip ''Ya Resulallah, oğlum iri kemiklidir, izin ver o da gelsin.'' deyince peygamberimiz bana dikkatle bakıp geri dönsün buyurdu. Ben o zaman 13 yaşındaydım. Medine'ye dönmek zorunda kaldım. Uhud'a doğru yola çıkan İslam ordusu ilk günün sonunda Şeyheyn denilen yerde konakladı. Peygamberimiz hemen 50 kişilik bir muhafız birliği seçti. Bunlar müşriklerin gece karanlığından faydalanarak ordu içine sızmasını engelleyeceklerdi. Müşriklerin en büyük güvencesi süvari birliğiydi. 200 kişilerdi. Bunların yarısı Halid bin Velid'in, diğer yarısı da İkrime'nin emri altındaydı. İslam ordusu içindeki münafıklar bu arada boş durmuyorlardı. Yaşadığı sürece baş münafık lakabını hiç kimseye kaptırmayan ve Müslüman görünmesine rağmen müşriklere arka çıkan Abdullah bin Übey, mücahitlerin arasına karışarak, ''Ben Muhammed'e Medine'de kalmasını söyledim. O da önce benim gibi düşünüyordu. Fakat daha sonra gençlere uydu. Bu yüzden büyük bir tehlike bizi bekliyor. Medine'nin dışında çarpışarak kendimizi öldürtmemiz doğru olur mu?'' deyip geri dönme niyetini belirtmeye başladı. Askerlerin kafası karışmıştı. Önde gelen sahabiler onlara defalarca ikaz etmelerine, Allah Resulü'nü yalnız bırakmanın ve savaştan kaçmanın Kur'an ayetlerine göre en büyük günah olduğunu söylemelerine rağmen birçok kişi bu adama aldandı. Savaşmayı bilmiyoruz deyip geri döndüler. Ayrılanlar 300 civarındaydı. İslam ordusu bir anda 700 kişiye düştü. Sahabilerden Abdullah bin Amr dönen bozguncuların arkasından ''Ey Allah düşmanları, Allah belanızı versin, Allah hem peygamberine hem de Müslümanları inşallah sizin yardımınıza muhtaç etmeyecektir.'' diye bağırdı. Münafıkların Uhud'dan ayrılıp Medine'ye dönmeleri üzerine nazil olan ayetlerde Allah şöyle buyurdu. ''İki ordu karşılaştığı gün başınıza gelenler Allah'ın emriyle gerçekleşti. Bu durum müminlerle münafıkların ayrılması içindi. O giden kişilere gelin de Allah yolunda harp edin, hiç olmazsa savunmada bulunun dendiğinde savaşmayı bilseydik yanınızda bulunurduk dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Kalpleriyle inanmadıkları şeyleri ağızlarıyla söylüyorlardı. Onlar ne gizlerlerse Allah çok iyi bilir. Âl-i İmran Suresi 166-167. Ayet-i Kerimeler.

0: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Akra Reklam.
2: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Akra dinle, farkında ol.

الحَجُّ وَطَيِّبُ بِهَا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يُوَجِّهُ اُضْحِيَّتَهُ اِلَى الْقِبْلَةِ اِلَّا كَانَ دَمُهَا وَقَرْنُهَا وَسُوْهُهَا حَسَنَاتٍ مُحْضَرَاتٍ فِي مِزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَيْلَمِ Hazreti Ayşe Sıdık'a validemizden rivayet etmiş bu hadis-i şerifin metnini okuduk, mealini anlatalım. Haccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve farnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Bi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir vecih ile tartılacak. Semavatı ve arzı işine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide, ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.

0: gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'dan Evlilik Okulu programından hepinize selamlar, muhabbetler. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikte stüdyoda mikrofon başında yerimizi aldık. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Sevgili hocam, bugün yine bir dinleyici sorusuyla devam edeceğiz. Dinleyicimiz, şimdi birazdan soruyu aktarınca da göreceksiniz hocam, bir neredeyse programa gidişatını hazırlar şekilde sorularını böyle teker teker hazırlamış, bir olay yerine sorular sormuş hocam. Sorular şöyle: empatinin anlamı nedir? Empatiye ek özellik eklemek istersek ne olabilir? Yaşadığımız her durum sonrası empati yapmalı mıyız? Empati ve çeşitleri var mıdır? Empati farklı psikolojik rahatsızlıklar getirir mi? Empati duygumu doğru şekilde nasıl değerlendirebilirim gibi böyle bir sorular silsilesi şeklinde mesaj gelmişti hocam. Bize, size aktaralım, empatiyi konuşalım dedik. Empati nedir diye o ilk sorusuyla başlayabiliriz hocam.
2: Tabii empati kavramı bizim kültürümüze değergâmlık olarak da olan bir şey. Değergâmlık, başkalara değerleri hakkında gam kaygı hissetmek. Farsça kökenli.
1: Aynı gibi mi hocam? Yani aynı mı değerlendirmeliyiz yoksa farklar var mı?
2: Yakın ama aynı değil tabii. Empati daha sonra, empati tanımı da psikolojide tanımlanması da işte 100 yıllık falan bir geçmişi vardır en fazla. Burada empati kavramı insanın en önemli başka insanlarla, özellikle bu empati kavramının önemi otistikler incelendikten sonra ortaya çıktı. Otistikler, otistik kişi çocuklar mesela, ileri otizmde tabii hafif olan bazı otizm türleri var, yüksek fonksiyon, onlarda pek çok bozulmuyor empati. Otizm gelişmiş, otizm olan çocuklarda empati yeteneği yok onlarda. Empati yapamıyorlar. Mesela empati nedir? Karşı tarafın duygularını, isteklerini, ihtiyaçlarını anlayabilmek. Şimdi burada otistik kişi sadece yemek, içmek, üremek, barınmak gibi temel ihtiyaçlarına odaklı yaşar. Diğer hayvanlarda da öyledir. Çünkü diğer hayvanlarda da empati yoktu ya da çok sınırlı küçük normları vardır. Şimdi böyle bir durumda empatinin başkalarının duygularını, aynı zamanda haklarını dikkate almayı

0: başarabilmek diye özetleyebiliriz empatiyi. Empatinin böyle insan sosyalleşmesindeki en önemli duygudur. İnsanın sosyal varlık olmasını sağlayan duygudur. Hı. Kötülüklerin kaynağı da empati yoksunluğu olarak geçiyor. Hı. Mesela Baron diye bir ünlü duygusal zeka ile ilgili kitap yazan, insan neden kötülük yapıyor ile ilgili çalışmaları yapan birisinin bu kitabını okudum ben. Kötülüğün anatomisi gibi filan bir isimler var. Orada tek işlediği konu empati yoksunluğu. Yani bu suç işleyen kişilerde empati yoksunluğu nedeniyle karşı tarafın duygularını, acılarını, ihtiyaçlarını görmüyor. Onları eziyet ediyor. Sadece kendi için yaşıyor. Bu empati hayvanlarda yok. Ama insanlarda bu bencil insanlarda köreliyor. Bencillik. Ve kötülüğü böyle başlatıyor. Burada otistiklerde bu kavram gelişemiyor. Çünkü empati kavramı beynimizin zihin kuramı dediğimiz, yani zihin teorisi dediğimiz teoriyle çok yakından ilgili. Zihin teorisi. Şimdi zihin teorisinde ne var? Yani insanda olan bu özellik. Yani otistiklerde çok yok bu. Hayvanlarda sadece motor ayna nöronlar var. Hayvanlarda. Şeyde de tabii otistik beyinlerde de o vardır. Birisi elini kaldırdığı zaman karşı tarafın beyninde elle ilgili motor alanlar harekete kalkar, geçer. Mesela bunun ilk şeyde bulunmuş. İtalya'da maymun laboratuvarı, deney hayvanlar laboratuvarında bir maymunun başına elektrotlar bağlanıyor. Başka bir maymun da aynı odada, onun başına da elektrotlar bağlanıyor. Kayıtlar alınıyor devamlı şeylerin, işte beyinleri nasıl çalışıyor diye. Orada kayıt alınırken başka kafesteki maymuna muz veriliyor. Ondan sonra araştırmacı, tabii müthiş gözlemcilik önemli araştırmacılıkta. Araştırmacı bakıyor ki diğer kafeste olan maymunun da beyninde aynı alanlar aktif hale geçiyor. Ayda müz almadığı halde muz alan yerler aktif geçiyor. O zaman onlara beyinlerinde ayna nöronlar vasıtası o beyinler konuşuyor diyor. O zaman aynalama yapıyor nöronlar. Onun üzerine ayna nöronların olduğu telsiz internet gibi çalışan canlı insanların da daha bu gelişmiş. Hayvanların sadece motor anlamda ayna nöronlar olduğu şey yapıyor. O zaman ilk dile geliyor ve kanıtlanmış da oluyor daha sonra. Nörobilimin psikolojiye katkısıdır bu. Beyin kayıtlarını, beyin sinyallerini kaydetmenin katkısıdır. İnsanda peki bu nasıl oluyor? İnsanda duygusal ayna nöronlar var. Senin beyninde bir konuya çok duygusal odaklaştığın zaman beraber yaşadığın kişinin beyninde de benzer alanlar harekete geçiyor farkında olmadan. Hatta yani geçenlerde yayınlandı, bunu birlikte yaşayan, birbirlerini seven kişilerin beyinlerindeki EEG kayıtları birbirine çok benzemeye başlıyormuş. Böyle devamlı. O derece ki senkron çalışmaya başlıyor beyinler. Koherans gelişiyor beyinlerde. Bunu ben daha önce Michelangelo fenomeni olarak söylüyordum. Michelangelo biliyorsun büyük şey. Rönesans sanatçısı. Tavut heykeli yapmış yani. 10-15 metre büyüklüğünde bir heykel. Michelangelo fenomeni. Michelangelo soruyorlar heykeltıraşa. Ne yapıyorsun sen diyorlar. Ben hamura şekil veriyorum diyor. Mermere. Yani fazlalıklarını atıyorum. Hayalimdeki şekli o çıkarıyorum diyor. Yani burada. Mermere. O şekilde şekil veriyor. İşte empati de beyinler birbirinin beyindeki yollar, traktografide çekilen beyindeki yol haritalarında beyindeki yollar birbirine çok benziyor böyle. Birbirine aşık olan, birlikte yaşayan kişilerde. Aynalama yapıyor beyinleri. Evet. Michelangelo fenomeni onun için demişler. Yani birbirinin beynini Michelangelo gibi, heykel gibi işlemişler. Birbirlerinin beynini taklit ediyorlar. Ve mesela böyle durumlarda mesela bir elinde anne derde vardır. Çocuk böyle bir hareket yapar, karnı acıktı der. Bir hareket yapar, tuvalete gidecek der. Ya nasıl anladın der, anlar. Evet. Beyin onu, o da anlıyor onu. Artık yani şeyle binlerce defa tecrübe ettiği için duygusal ayna nöronlar hemen fark okuyor onu. Hı-hı. Duygusal okuryazarlıktır yani empati. Hı-hı. Duygusal okuryazarlık diye de çevirebiliriz onu. Hı-hı. Empati yoksunluğa duygusal körlük veya duygusal sağırlık da denir. Duygusal okuryazar olabilen kimse empati olarak empati gelişmiş bir kimsedir. Başkalarının duygularını okuyup anlayabiliyorlar. Hı-hı. Gibi. Onun için empati ayna nöronlarla ilgili bir şey ve bu mesela 1 yaşındaki çocukları bir odaya dolduruluyor. Birisi ağladığı zaman bütün çocuklar başlar ağlamaya.
1: Evet.
0: Neden ağlarlar? Birisinin canı yacıdı, ağradığı zaman diğer çocuklar kendi duygu sınırları, başkasının duygusunu ayırt edemedikleri için onun acısını kendi acısı sanırlar. Orada ne olur? Empati değil, buna da sempatidir. Yani duyguların sınırları karışmıştır birbirine.

0: Aynı anda eş zamanlı, ya bir kimse oturup ağlar desin, onunla oturup ağlıyorsa bunlar da empati değil, bunlar da sempatidir. Senkronize olarak onunla birlikte ağlıyorsun. Bu sağlıklı değil. Empatide karşı tarafın duygularını anlayacaksın ama kendi duygularını koruyacaksın. Böyle bir ilişki yapabiliyorsan bunun adı empatik ilişkidir. Bu ilişki şey olur. İnsanı hata yapmaktan korur insanı. İlişkilerde doğru kararlar vermeyi sağlar. Onun için empati özel bir eğitimle, bizi duygusal zeka eğitimlerde özel bir seansla empati öğretiliyor. Mesela bir çocuk diyelim, rehabilitasyon merkezine alınmış çocuklar var Amerika'da. Bir çocuk ne yapmış, bu ergenlik öncesi çocuklar. Elin tabanca alıyormuş çocuk. İçine plastik mermileri dolduruyor. Yoldan geçen bir kadına plastik mermileri atıyor. Kadını korkutuyor, bağırtıyor, kaydediyor. Seyredip zevk alıyor bundan. Hiç empati hissetmiyor buna. Ondan sonra onu rehabilitasyon merkezine aldıkları zaman ona empati öğretmeden bırakmıyorlar, çıkarmıyorlar. Ne zaman empati öğrenir, başkalarına eziyet, aksilik yapmak aslında. Onun için empati insanın sosyalleşmesini için temel duygulardan birisidir ve insanın hata yapmaması için elinden duygular. Sırf empati öğretmek için tasavvuf bununla ilgili işte nefsi emmare, nefsi lemmame, birçok kademeleri var tasavvuftaki nefsin terbiyesinde. Empati öğretimi en önemli şeydir burada. Empati. Onunla bir şey yapmak, yani kendini insanlarla ilişki, yani empatinin en güzel göstergesi şeydir. Tevazu gurur ilişkisidir. Bütün kötülükleri bir odaya doldursanız kapısını kibir açar. Gurur değil de kibir açar. Ama bütün iyilikleri bir odaya doldursanız kapısını tevazu açar diye geçer İslamiyet. Tevazu demek aslında empati sahibi olmak demek. Başkalarının duygularını hak etmek, duygularını anlatmak, ona değer verdiğini hissetmek. Mesela terapi eğitimlerinde ben çok önem verdiğim bir şey vardır. Çocuk bile oldu, Hasan 5-6 yaşındaki çocuklar geliyor hasta olarak. Yani bize gelen doktor arkadaşlar şaşırıyorlar. Diyorlar ki dışarıdan gelen, ya o çocuk girdiği zaman bir ayağa kalkıp karşılıyorsun diyor. El sıkışıyorsun diyor. Şimdi o çocuğa ne yaptın sen? Eşitler ilişkisi dedin, değer verdin. Yani çıkarken, yolcu derken ayağa kalkıyorsun. Bu ne demektir? Bu tevazu demek alçak olmak değil. Eşitler ilişkisi kurmak demektir. Kim ya şey bir insan, hiç kimse senden üstün olamaz. Hayatın sonunda belli olur kimin senden üstün olduğu olmadı. Son nefesinde belli olur. Hiç kimse ben bütün insanların üstün diye duygu yaşıyorsa o empati duygusunu kaybetmiş demektir. Kendini üstün de görmeyecek ama insanları aşağıda görmeyecek. Yani yatay ilişki kurmak demektir empati. İşte tevazu aslında. Alçak gönüllülük odur. Bunun için bizim empati de bu kişilerde, yani onun için empati eğilimi yetenektir ama empati geliştirmek beceridir. Öğrenilmesi gerekiyor, öğretilmesi gerekiyor. Empati öğretmezsek biz, kültür olarak kendimize yapmazsak, ama nefsimize yapacağız önce. Kendimizden başlayacağız empati eğitimine. Duygusal okuryazarlık, başkalarının duygu, birisinin hakkında mesela öfke hissettin. Kızdın ona. Bir haberin okudun gazetede. Bir senin hakkında bir şey duydun. Bir dedikodusunu. Bir şey öfke hissettin. Böyle durumlarda öfke hissettin. O senin hissin. Hislerin hakkında ne düşüneceğim? Acaba nedir bu düşünce? Ona bakacağım. Mesela Hasan Basri Hazretleri, o birisi onun gıybetini yapıyor. Ona da söylüyorlar, bu senin gıybetini yaptı diye. O da ne yapıyor biliyor musun? Bir hediye alıyor, ona götürüyor. Diyor, duydum ki sen benim gıybetimi yapmışsın, günahlarımı almışsın diyor. Ben sana teşekkür etmek için geldim diyor. Hasan Basri Hazretleri. Ne oluyor? Adama müthiş ders de veriyor. Hem de ben bunu fark ettim ama ben de senin aleyhinde konuşmuyorum. Böyle bir tavırıyorum. Müthiş bir ders işte bak. Bu Allah dostu insanların tarzıdır bu. Burada müthiş empati dersi de vardır.
1: Güzel örnek hocam.
0: Evet.
1: Hocam sorulara baktığım zaman, yani biraz da empatiye böyle biraz ilgi de duyan bir dinleyicimiz gibi geldi. Kendini de geliştirmek istiyor sanırım. Empati ek özellik eklemek istesek ne olabilir?
0: Ek yani... özellik mesela empatinin bir de kültürel empati var mesela. Çok bilinmeyen bir duygudur. Kültürel empatide mesela narsist liderlik tarzındaki, mesela Hitler öyle bir liderdi. Çünkü etnik narsizm vardı Hitler'de. Kendi ırkına ari ırk diyor, üstün ırk diyor. Irklar hiyerarşisi oluşturuyor. Diğer ırkların, biz üstün ırk olduğumuza göre diğer ırklara hükmetmemiz lazım diyerek Kavgam kitabını yazıyor. 5 milyon tane her evrenin herkese dağıtmış onu ve bununla biz üstün ırkız, başkalarına saldırıp yatma hakkımız var diyerek ikna ediyor insanları. Hmm. Savaş ideolojisi yapmış bunu. Bu burada son derece çocukluk hayatına incelediğiniz zaman Hitler gibi bir adam nasıl olmuş? Adam çok disiplinli, çok çalışkan, müthiş şeyi havaya uçurmuş. Almanya'yı o zaman imparator yapmış. Hı-hı. Alman İmparatorluğu yeniden canlandırmış. Yollar yapmış. Müthiş bir servet. Düşün, Bulgaristan'a gelecek kadar, Avrupa'nın ortasına gelecek kadar tanklar yapmış, yollar yapmış. Fransa'yı almış. Bütün şeyler bunu yapmış. Böyle bir güç oluşturmuş bu teknolojiyi de kullanarak. Böyle bir gücü bir kimse ne yapmış? Kendi, ben üstün ırkım demiş. Kendisini kral gibi görüyor kendisini. Her şeye körü körüne ve çok öfkeli birisiymiş zaten. Yani onun hakkındaki filmlerde de böyle der, öfke bağırıp çağırarak yönetiyor. Narsist liderlik empati yapmayan bir liderliktir. Ve bu liderliğin sonu ya bu kişi kanser olur ölür yahut da başı intihar eder şey Hitler gibi. Mesela İskender de öyledir, Napolyon da öyledir. Ya başarırım ya ölürüm ya başarısızlığı seçenek olarak düşünmezler. Böyle oldukları için ölümüne giderler bazı şey olsa ve sonunda da müthiş bir yani kendilerini cezaevinde de bulabilirler, hapiste de bulabilirler. Mesela Ceausescu ne oldu? Linç edildi. Ceausescu. Evet. O linç edildi ya bir, çünkü direndi halkına değişime. Birçokları değişti. O değişmedi. Direnince artık millet isyan etti. Dümdüz etti onu. Ama o da ne yaptı? Ailesinin etkisinde kalmış. Onları bırakma, bırakma diye şey yapıyor ve diktatörlüklerin sonu böyle oluyor sonuçta. Yani diktatörlüğün arkasında bu da kültürel narsizmdir. Kültürel. Yani sonuçta yani bizim empati konuşurken muhakkak hiç kimse kendisini mesela aile eğitimlerinde biz en çok empati bir ana bir modül olarak empati okulu aile içerisindeki duygusal okuryazarlık eğitimlerinde çocukla ilişkide de öyle, sosyal ilişkilerde de öyle empati. Yani bakıyorsunuz mesela İslam kültürüne, İslam ahlakına emin olun en büyük şeyi empati eğitimi gibi anlamlar çıkıyor yaptıklarında. Mesela Anadolu İrfanı dediğimiz, İrfan'a baktığımız zaman Yunus'u, Mevlana'yı hepsini incelediğimiz zaman hepsinde ne vardır? Yoksulu anlamak vardır. Mesela şeyde Hazreti Mevlana'nın zamanında Şeyh Keramettin varmış. Rakip gibiymiş yani o zaman. Ve onun da şey ve ona hep zengin çocukları gidermiş. Böyle. Bir gün Şeyh Keramettin diyor ki ya benim gibi böyle hep böyle okumuş, zengin şey olan çocuklar alıp onları eğitsene diyor. Sen niye böyle hep serseri, çapulcu tiplerle uğraşıyorsun diyor ona. O da diyor ki bu Allah'ın rızasına daha yakın, onu seçiyorum diyor. Zora talip olmuş orada Hazreti Mevlana. Onları alıp düzeltmek, ıslah etmek, Allah'a yaklaştırmaya çalışırken o şey olan zor insanları bunu yaparken Mevlana'daki ilim gelişmiş tasavvuf ilmi. Ondan sonra onlarla empati kurmuş. Mesela Mevlana bir gün Resulullah hayatında vardır, bir cenaze geliyor, ayağa kalkıyor. Diyorlar ki ya bu Yahudi cenazesi niye kalkıyorsun? Ama önce insandı diyor. Al sana bir empati işte bak ya oradaki bunu görünce birden sempati yani bize değer veriyor diye uyanıyor. Yani bu Mevlana'yı Mevlana yapan da budur işte. Bu empatidir işte.
1: Evet. Duygusal bir zenginlik, zihinde böyle duygusal bir egzersiz gibi bir şey de var o zaman hocam, empatinin.
0: Duyguların eğitimidir zaten empati. Beynimizdeki duygusal sermayemizi, duygu kaynaklarımızı nerede, ne zaman, nasıl kullanacağımızı eğitmek, öğretmektir. Evet. Yani duygular şey gibi, yani bir sermayedir duygular. Evet. O sermayeyi doğru yönde kullanmak gibi bir beceri kazandırıyor insana, empati sahibi olabilmek.
1: Peki hocam empati duygumu doğru şekilde nasıl değerlendirebilir mi? Asıl şu soru daha dikkatimi çekti benim. Empati farklı psikolojik rahatsızlık getirir mi sorusu. Yani sürekli böyle bir fazlaca empatik davranmak, sürekli aman o ne düşünür, bu ne düşünür falan diye. Böyle bir noktaya gelmek acaba bir rahatsızlığı beraberinde getirebilir mi? Böyle bir takıntı oluşturabilir mi?
0: Empati, onun adı empati değil işte. O sempati oluyor. Yani karşı taraf mesela ve annelerde çok vardır. Yani ben saçımı süpürge ettim der. Hep verirler. Çocuklarını hep verirler. Hatta çocuklarını öyle yetiştirirler ki hiç eli soğuktan sıcağa girmesin. Hiçbir şey ayağına taş değmesin. Diyerek ailenin çocukları ailenin refahına ortak ederler. Ailenin böyle konforuna ortak ederler. Refahına ortak ederler çocuklar. Çocuklar da böyle büyüdüğü için, halbuki çocuk yetiştirirken çocuğu ailenin yaşadığı her şeye ortak etmek gerekiyor. Evet. Yani sorumlulukları ortak etmek, yükümlülükleri ortak etmek, yaşanan olayları ortak

0: tak etmek. Bunu yaptığı zaman çocuk hayatı öğrenir. Yani bir çocuğun her dediğini yaparsan, mesela bir hatta bir Mark Twain'in mi ne öyle bir sözü var. Bir çocuğun diyor ki, bir çocuğunuz ve bir domuzunuz olsa diyor, her istediklerini verirseniz çok iyi bir domuzunuz olur ama çok kötü bir çocuğunuz olur diyor. Yani çok diyor. Çünkü her istediğini yaptığı zaman çocuğunun, çocuk ne olur? Bencil olur. Empati yoksun olur. Sadece kendini düşünen bir çocuk olur. Ondan sonra bu anneyi babayı silkeleyen bir çocuk olur. Madde kullanan, bağımlı olan ailelere bakıyoruz. Çocuklarını hep böyle yetiştirmişler. Şu anda patron çocukların çoğu da öyle yapıyor. Aman benim çocuğum böyle özeldir. Hiçbir zahmete girmesine özel yetiştiriyor. Ona çocuk bu sefer yükten korkuyor, sorumluluktan korkuyor. Halbuki küçük yaştan beri, mesela bizim Anadolu irfanındaki, ben kendi tecrübemi, yaz tatillerinde hep çalıştırılır, sorumluluk alırdık, bir işin ucundan tutardık. Yani bize mesela karadut sattırırdı şey. Evin bahçesinde karadut vardı. Küçük tabaklara koyardı annem, sattırırdı. Paraya ihtiyacımız olduğundan değil. Bize hayatı öğrensin diye yapıyor bunu. Bunu sattırırdı. Yani bu şekilde bize, yani bir nevi Anadolu'da bu eğitim vardır, bu eğitim. Ama bu eğitim şu anda şey oldu tabii. İnsanlar ben çektim, o çekmesin diyerek bir çocuğu sadece kendi konforumuza, kendi refahımıza, kendi sadece böyle güçlü yönlerimizi ortak ettik. Zayıf yönlerimizi de ortak edip onları ailede hayata öğrenmek. Yani annelik babalık demek çocuğa mutlu etmek değil, çocuğu hayata hazırlamaktır. O yüzden hayata hazırlamak, burada empatinin kötüye kullanımıdır bunun adı. Çocuğa fazla empati demek, sevgiye çocuğa iki kişilik, üç kişilik sevgi veriyorsun çocuğa. Bunu ne oluyor böyle bu durumda, çocuk çok empati olmak yerine çocuk sevgi doyumsuz oluyor. Herkes böyle davransın bana istiyor. Ama hayatın gerçekleri öyle değil. Evlenince hayatın gerçekleri öyle değil. Herkes öyle davranmıyor. O zaman ne oluyor? Mutsuz oluyor. Niye böyle oldu benim çocuğum diyor. Tabii ki olur. Sen
1: İşinden de yanlış yetiştirdin. Annedeki konforu bekliyor.
0: Yani tabii, yani evdeki eski onu bekliyor. Bu şey, yani burada anne de fedakarlık yaptığı için kendi gibi paspas olur ve tam hedefinin, amacının aksiyle tokat yara. Öyle olur. Yani çok fedakar yaptı. Çocuğu ona en çok eziyeti yapan olur.
1: Hocam, yani neticede bu bir noktada 30 yaşında hala iş bulamamış, sadece evde bilgisayar başında oturan böyle gençler meydana getirebiliyor.
0: Tabii. Tembel, yani tembellik.
1: Hazırlanmamış yani,
0: bu
1: dışarıda o zorluğa katlanamıyor.
0: Tabii işte, yani yetiştirilen şu andaki Z kuşağı denilen kuşak aslında, yani yanlış empati eğitimi almış kuşak. Her şeyi kolay elde etmiş. Emek vermeden, yorulmadan elde etmiş. Aynı şey devam etsin istiyor. Ama hayat öyle şey değil ki. Yani hayat, yani şu andaki kuşak tabii eski, yani bizim zamanımızdaki kuşaklar böyle yokluk içinde olgunlaşmak zorundaydı.
1: Onun için, daha mı zor hocam?
0: Yani en zor şey, bak, parayı harcamak en kolay gözüküyor ama en zor şey para harcamaktır. En zor şeydir.
1: Evet.
0: Kazanmak daha kolaydır harcamaktan. Çünkü harcarsın, bir günde bitirirsin her şeyi ama sonra ne olacak? Bunu düşünmüyor ki. Ya kaynak yönetimini öğretmemiz lazım çocuğa. Bak, kaynak yönetimi, finansal kaynaklarda ne vardır? Input modülasyon, output modülasyon. Yani girdi kontrolü, çıktı kontrolü, havuzu büyütmek vardır. Yani klasik işte iktisatçıların şeyi. Mesela Arapçada iktisat kelimesi maksat kökünden geliyor. Maksat nedir? Eğer sen bir kaynak, ekonomi, iktisat, para yöneteceksen önce maksadını belirleyeceksin. Maksadın ne? Hedefin ne? Stratejik hedef ne? Stratejik hedefi belirledikten sonra ona göre stratejik yığınaklarını yaparsın, yatırımlarını yaparsın. Buna öğretmek şey, annelik babalık demek aslında duygusal sermayemizi doğru yönetmek demek. Sosyal sermayemizi doğru yönetmek demek. Parasal sermaye gibi kaynak yönetimidir. Kaynak yönetimi empatinin, yani bir nevi duygusal sermayemizi doğru yönetebilmek empati becerisidir. Yani oturup, yani çocuğunla birlikte, yani her dediğini yapmak onun empati değildir.
1: Evet.
0: Fedakarlık şeması vardır bizim terapilerde kullandığımız. Bu kişi fedakarlık şeması çok, onun hep depresyondadır o kişiler. Hiç mutlu olamazlar. Hep vermek üzere kendilerini şartlandırmışlardır. Vermek üzere. Vererek insanları mutlu etmeye çalışıp övgü almaya, takdir almaya çalışırlar. Ama karşı tarafta hep almaya alıştığı için de vermez. Bu sefer de ben her dediğini yapıyorum, bana böyle nankör davranıyor bu çocuk der. Ama sen alıştırmışsın.
1: İçinden çıkılmaz bir kısır döngüye dönüyor.
0: Öyle işte yani. Burada onun için böyle durumlarda hak ettiğin adalet nedir? Hak ettiğini hak ettiği kadar vermektir.
1: Doğru.
0: Adalet yani. Bu da sevgi.

0: Sevgide de adalet lazım. Sevgi adaletini sağlayamazsak biz empatiyi de öğrenemeyiz. Yani çocuğa duyguların kötüye kullanımı gibi bir durum ortaya çıkıyor.
1: Evet. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Sevgili dostlar, bugün empati üzerine konuştuk bir dinleyici sorusu olarak. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteydik. Kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Sizin de sorularınız varsa 0501-630-3030 akra WhatsApp hattımız. Sizler de sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Misafir 10 kısmetle gelir der bizim peygamberimiz. Birini yer, 9'unu bırakır gider. Ayrıca ilave eder. Misafir rızkıyla gelir der, ev sahiplerinin günahlarının affedilmesine vesile olarak çıkıp gider. Bu hadisi şerifler hürmetine bizde misafirin hürmeti ziyadedir. Her yer ve durumda mütevazı ve sade bir üslubu tercih etse de misafir söz konusu olduğunda adeta şahsiyet değiştirerek varıyla övünmeden, yokluğuna yerinmeden elinde olanı misafirinin önüne serer. Misafirperverlik tek bir ferdi bile dışarıda kalmayacak biçimde Anadolu halkının müşterek niteliğidir. Efendiliğiyle meşhur Anadolu insanının misafir kapmak uğruna giriştiği mücadele sahneleri tarih kitaplarına dahi geçmiştir. İbn Battuta seyahatnamesinde Anadolu'da karşılaştığı pek çok misafirperverlik manzarası çizer ama biri fıkralara konu olacak cinstendir. Denizli yöresindedir yazar ve şöyle anlatır. Şehre girdiğimiz sırada çarşıdan geçerken dükkanlardan çıkan bir takım insanların atlarımızı çevirerek yularına asıldıklarını gördük. Bir başka grubunsa bunları durdurarak onlarla çekişmeye başladıklarını müşahede ettik. Aralarındaki çekişme uzayıp kızışınca bazıları hançerlerini çekip ötekilere saldırmaya kalkıştılar. Dillerini bilmediğimiz bu insanların ne konuştuklarını anlamadığımızdan korkmaya başladık. Bunların yol kesen Germiyanlılar olduğu kuşkusuyla bu şehrin onlara ait olduğunu, malımıza ve canımıza kastettikleri kaygısına düştük. Sonra Allah bize Arapça bilen ve hacca gitmiş olan bir adam gönderdi. Ondan bunların bizden ne istediklerini sordum. Dedi ki, bunlar ahilerdir. Bizimle ilk karşılaşanlar Ahi Sinan'ın arkadaşları, sonradan gelenler ise Ahi Duman'ın kardeşleriymiş. Her iki tarafta bizim kendi yanlarında misafir olmamızı isterler. Bu yüzden çekişirlermiş. Onların göstermekte oldukları bu büyük misafirperverliğe hayran olmamak elde değildi. Nihayet işi kura çekmek suretiyle halletmek yoluna gidip anlaştılar. Kim kazanırsa önce o tarafın tekkesine misafir olmamız kararlaştırıldı. Kura Ahi Sinan takımına düştü. Adı geçen bunu haber alınca bizi karşıladı ve hep birlikte gidip onun tekkesine misafir olduk. Ahi bizlere yemek ve çeşitli meyveler getirdi. Nadirattan olan birkaç kötü huylu insanların haricinde her yerde Türk misafirperverliğiyle karşılaşmıştık. Cenab-ı Hak cömert ve hamiyet sahibi olan, yabancılara şefkat ve merhameti esirgemeyen, misafirlerine iyilikle muamele ederek muhabbet gösteren şu taifeyi daima hayırla mükafatlandırsın. Allah bütün ahilerden razı olsun. Bilinmelidir ki onlardan herhangi birinin zaviyesine adım atan bir yabancı, en sevdiği yakınının yanına gelmiş gibi mutlu, huzurlu ve güvende olur.
0: Anadolu İrfanı.
1: Özellikle yabancılara, garibanlara, uzaktan gelmişlere yönelik bu misafirperverlik niteliğimiz, eşe dosta ikrama dönüşse de aslında yolcuya ve yabancıya ikram olduğunu nakledilen anı ve hatıralardan anlıyoruz. Mesela bir gayrimüslim diyor ki, İstanbul civarındaki gezintilerimde ben hep bu milletin lütufkarlığıyla misafirperverlik aşkına şahit oldum. Rastladığım hangi Türk'e yol sorsam hemen bana rehberlik etme teklifinde bulunuyor, yiyecek ve içecek şeyler hususunda elinden gelen ikramda kusur etmemek suretiyle de hep aynı kibarlığı gösteriyordu. Geleneğimizde misafir kendisini hiçbir zaman yabancı hissetmez, yabancı olsa da. Bilakis gökten inmiş bir kutsal armağan olarak kabul edilir. Garip ve kimsesizlere dinimizde verilen özel önemden dolayı garibe garipliğini sezdirmemek yüksek Anadolu ahlakının önemli bir parçasıdır. Ülkemize konan göçen her yabancı bunu yakinen hisseder. Kendi vatanlarında dahi bulamayacakları bir yakınlık, samimiyete şahitlik ederler. Bu âli meziyetimiz kurumsallaşmış, herhangi bir bedel ödemeden barınılacak, yenilip içilecek, günlerce konaklanabilecek hanlar ve zaviyeler inşa edilmiştir. Bu samimiyet ticaretimize bile yansımış, yabancı tüccarlara gösterilen serbestlikler yerli tüccarları dahi şaşırtacak boyuta ulaşmıştır. Anadolu'da misafir ağırlamak herkesin sahip olduğu

0: bulamayacağı bir şandır. Ona evinin en güzel odası ayrılır, en iyi yemekler ikram edilir. Aniden gelen misafir, Tanrı misafiri veya Allah misafiri olarak tanımlanır ve çok makbuldür. Ev sahibine evinin adeta birçok ev arasından seçildiği hissini verir. Eve gelen misafir, hangi şartla gelirse gelsin, eşikten geçmiş olarak kabul edilir. Bereketiyle geldiğine inanıldığı için Allah tarafından gönderilmiş bir ihsan olarak görülür. Hatta misafiri taşıyan binekler dahi özel ihtimama tabi tutulur, ev sahibi, hizmetkarı varsa bile bu işi bizzat üstlenir. Yemek, tabi olarak yer sofrasında, sofra bezi veya sini üzerinde ortak bir tabaktan yenir. Sofrada çorba, hoşaf ve pilav için kullanılan kaşıklar dışında başka bir sofra gereci bulunmaz. Kaşık yerine bazen sulu yemekleri yerken kalınca bir yufka, susak denilen biçimde kaşığa benzer şekilde katlanılarak kaşık yerine kullanılırdı. Çatalın Avrupa'da icat edildiği 18. yüzyıla kadar hem orada hem Anadolu'da çatalın işlevini parmaklar görüyordu. Sağ elin üç parmağıyla yemek yemek görgü kuralları içinde sayılırdı. Avuçla yemek ya da bütün eli kirletmek sünnete ihlal sayılıyordu. Yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması elbette sofra adabının değişmez bir gerekliliğiydi. Sofra taşınılabilir bir düzen içinde hazırlanır, evin herhangi bir odasına veya bahçeye kurulabilirdi. Gelir düzeyi müsait olanların evlerinde evin en güzel odası veya köşesi misafirler için döşenir, süslenir, misafir ağırlamada mekana da hususi bir özen gösterilirdi. Bazı evler köylerden ya da memleketlerden akıp gelen herkesin konakladığı yerlere dönüşürdü. Herhangi bir yere ulaşım uzun süreler aldığından konaklama kaçınılmazdı ve insanlar kendi köylülerinin evlerinde kalmayı tercih ederlerdi. Hasılı bu evler özellikle pazar kurulan günlerde dolar taşar, her gelen tertemiz ve mis kokulu bembeyaz nakışlı çarşaflarda yatırılır, mis gibi yemeklerle gıdalandırılırdı. Köylerimizde de misafir odaları bulunurdu. Köye yolu şu ya da bu sebeple uğrayacak olanlar için. Bu misafir odası genellikle caminin yanında bulunurdu. Misafir eğer evde değil de köyün misafir odasında ağırlanacaksa, köylüler kime geldiğini dikkate almadan onu köyün misafiri kabul eder, kaldığı süre boyunca sırayla yemeklerini gönderir, ne kadar kaldığı, kalacağı kesinlikle sorulmazdı. Kendilerine bile yetmeyecek olsa yiyeceklerini misafirlerine ikram eder, dinimizde isar dediğimiz yüksek ahlakı en mütevazı biçimiyle sergilerlerdi. İtiraf etmek icap eder ki bu cömertlik ve ikram köylerimizde daha fazlaydı. Hala öyledir. Mevlana der ki, misafirperverlik köylüde, zarafet şehirlidedir. İkisi de ölçülemez ve mukayese edilemez niteliklerdir ki Anadolu insanına pek yakışırlar.
1: Anadolu irfanı.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Süleyman Aleyhisselam.
1: Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o daima tesbih ve ibadetle Allah'a yönelirdi. Biz bu hükmü Süleyman'a hemen ilhamla anlattık. Biz her birine hüküm, hikmet ve peygamberlik ve ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud ile beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan bizdik. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik de onlar bizi inanan kulların birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a peygamberlik ve idarede mirasçı oldu. Dedi ki, ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir lütfun ta kendisidir. Süleyman'ın cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan askerleri toplandı. İşte bunlar onun tarafından düzenli bir şekilde sevk ve

idare olunuyorlardı. Nihayet Karınca Vadisi üzerine geldikleri zaman beyleri olan bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi aman ha ezip telef etmesin," dedi. Süleyman onun sözlerine gülercesine tebessüm etti. "Ey Rabbim, bana, anneme ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve senin razı olacağın bir iş yapmamı bana ilham et. Beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi mümin kullarının arasında cennete koy," dedi. Süleyman kuşları teftiş ettikten sonra dedi ki, "Hüthüdü neden göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı? Gelince kesin bir delil, makul bir mazeret getirmediği takdirde kesinlikle çetin bir azaba uğratacağım yahut onu keseceğim." Derken çok geçmeden Hüthüd gelip dedi ki, "Ben senin bilmediğin bir hakikati öğrendim ve sana Yemen'deki Sebe kavminden doğruluğu kesin bir haber getirdim. Hakikaten ben orada onlara hükümdarlık yapan bir kadın gördüm. Kendisine bir hükümdara gereken her şey verilmiştir ve onun büyük bir tahtı da vardır. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerine de şahit oldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş de kendilerini hak yoldan alıkoymuş. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizlenen yağmur, bitki ve diğer şeyleri ortaya çıkaran, nefislerin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi sahibidir. Süleyman da Hüthüde, "Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın, bakacağız," dedi. "Bu mektubumu götür, onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş da bak ne yapacak ve ne cevap verecekler." Hüthüd mektubu götürüp atınca Sebe Melikesi Belkıs dedi ki, "Ey ileri gelenler, doğrusu bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O Süleyman'dan gelmektedir. O Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Bana karşı gelerek büyüklük taslamayın ve bana Müslümanlar olarak teslim olup gelin," diyor. "Ey ileri gelenler, bana bu işimde bir fikir verin. Siz benim yanımda huzur bulmadıkça ben hiçbir işi kestirip atacak değilim," dedi. Dediler ki, "Biz hem güçlüyüz hem de gerçekten savaşçı bir milletiz. Emir sana aittir. Sen neyi uygun görüp emredeceksen artık bak gör. Ben onlara hediye göndereceğim. Sonra elçileri ne ile dönecek bir bakacağım." Bunun üzerine elçi hediyelerle Süleyman'a gelince Süleyman dedi ki, "Bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden çok daha iyidir. Fakat siz hediyenizle sevinir, böbürlenirsiniz. Ey elçi, hediyelerinle dön onlara. Eğer teslim olup gelmezlerse, andolsun ki onlara asla güç yetiremeyecekleri bir ordu ile geliriz ve kendilerini esaretle, hor ve hakir olarak oradan çıkarırız." Sonra Süleyman emrindeki başkanlara, "Ey ileri gelenler, onlar bana Müslüman olarak teslim olup gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir?" dedi. Cinlerden bir ifrit, kuvvetli bir cin, "Sen makamından kalkmadan önce ben sana onu getiririm. Benim bunu yapabilecek gücüm ve bu konuda kendime güvenim var," dedi. Kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse olan veziri Asaf bin Berhiya da, "Gözünü kırpmadan evvel ben onu sana getiririm," dedi. Süleyman onun tahtının yanında yerleşmiş olarak görünce, "Bu Rabbimin bir lütfudur. Bu da şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek içindir. Kim şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de nankörlük yaparsa şüphesiz ki Rabbim zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Çok kerem sahibidir," dedi.

0: Ne dedi ki, tahtını onun tanımayacağı hale getirin, değişiklik yapın. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacak mı? Artık Melike gelince ona, senin tahtın böyle mi denildi? O da, sanki bu odur. Zaten bundan önce bize ilim verilmiş, Allah'ın kudretini ve senin peygamberliğini anlamış ve Müslüman olmuştuk dedi. Fakat önceleri Allah'tan başka taptığı şeyler Müslüman olmaktan onu alıkoymuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimden idi. Ona köşke gir denildi. Onun avlusunu görünce derin bir su zannetti ve ayaklarını açıp sıvadı. Süleyman, o billurdan döşenip düzeltilmiş bir avludur dedi. Melike, ey Rabbim, hakikaten ben kendime yazık etmişim. Şimdi Süleyman ile birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Süleyman'ın emrine de sabah estiğinde bir aylık, akşam dönüşünde de yine bir aylık yol alan rüzgarı verdik. Erimiş bakırı da kaynağından sel gibi akıttık. Cinlerin bir kısmı da Rabbinin izniyle onun önünde, emrinde çalışırdı. Ona, Süleyman'a, kalelerden, timsallerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan ve sabit kazanlardan dilediğini yaparlardı. Allah buyurdu ki, ey Davut ailesi, Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan layıkıyla şükreden azdır. Sonra onun ölümüne hükmettiğimiz zaman dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdundan başkası onun ölümünü göstermedi. Bu suretle kurdun yediği asa kırılıp da uzun bir müddet ona dayalı duran Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilmiş olsalardı o zilletli azabın, o meşakkatli çalışmanın içinde kalmazlardı.
1: Bir haberimiz var.

0: Resulüm. İşte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

Eriyecek cismaniyet, ruhaniyet içinde. Tuttuğunu koparan vardı ya hani, hazırlanacak ruh olup uçmaya, süzülmeye başlayan o pir-i fani.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak

Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman, Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde, Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, "Men sama yevme arafe." Kim arafe gününde oruç tutarsa, "gafarallahu lehu seneteyni." Allah onun iki senesinin günahlarını bağışlar. "Seneten emamehu." Bir senesi önündeki sene ve "seneten halfehu." Bir senesi geçmiş senesi. Geçmiş ve gelecek iki senesinin günahlarını bağışlar. Arafa günü hangi gündür? Kurban bayramından bir gün önceki gündür. Biliyorsunuz Kurban bayramı Arabi aylardan Zilhicce'de olur. Zilhicce'nin ilk 10 günü çok mübarek. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim ayetlerinde onun mübarekliğine yemin buyurmuş. Yani o 10 günün, o mübarek Zilhicce'nin ilk 10 gününün mübarekliği üzerine yemin buyurmuştur Allah-u Teala Hazretleri ayetlerinde. Çok kıymetlidir. O günleri şimdi herkesin cebinde takvim filan bulunuyor. Maksat niçin dinliyoruz? Tatbik edelim diye. Madem sahih bir hadis-i şerifmiş, madem bu kadar da karlıymış, herkes takvimini çıkarsın cebinden, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce bugün oruç tutacağım diye yazsın. Bak hadis-i şerifte buyuruyor ki, Arafa gününde kim oruç tutarsa Allah onun geçmiş ve gelecek senesinin günahlarını bağışlar.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yusuf Suresi 36 ile 68. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yusuf'un kendisiyle beraber hükümdarın sakisi ve aşçısı olan iki delikanlı da zehirlemeye teşebbüs suçundan zindana girdiler. Onlardan biri, "Ben rüyamda kendimi şarap için üzüm sıkarken gördüm," dedi. Diğeri de, "Ben başımın üzerinde bir ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm," dedi. "Bunun tabirini bize haber ver, çünkü biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler. Yusuf da onlara şunları söyledi: "Size kendisiyle rızıklanacağınız bir yemek gelecek. O daha size gelmeden önce onun ne olduğunu, bir mucize olarak yemeğin cinsini size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir? Yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? Sizse onun dışında kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu anlamsız isimlere, putlara ve putlaştırılmış şahıs, ideoloji ve görüşlere, sahte tanrılara tapıyorsunuz. Allah, onların tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır. O, kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanıza gelince, biriniz zindandan kurtulup yine efendisine şarap içirmeye devam edecek, diğeriniz ise suçlu bulunup asılıp başından kuşlar yiyecek. Hakkında fetva ve bilgi istediğiniz iş, mesele böylece halledildi. Onlardan kurtulacağını anladığı kimseye de dedi ki, "Efendinin yanında benden söz et, suçsuz olduğumu söyle." Ama şeytan efendisine anmayı ona unutturdu da bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha zindanda kaldı. Bir gün Mısır'da hükümdar, "Ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başakla kuru olan 7 başak görüyorum. Ey ileri gelen tabirciler, eğer siz rüya tabir ediyorsanız benim rüyamı açıklayın," dedi. Ünlü tabirciler dediler ki, bunlar bir takım karışık rüya ve hayallerdir. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz. Zindandaki o iki kişiden kurtulanı bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı da, ben size rüyanın yorumunu, sonucunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin, dedi. Genç zindana gitti ve dedi ki, ey doğru sözlü Yusuf, rüyada görülen 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle 7 yeşil başak ve diğer 7 kuru başak hakkında bize açıklama yap. Umarım ki bu isabetli yorumla beni gönderen insanlara dönerim de belki onlar böylece doğruyu ve senin değerini bilirler. Yusuf dedi ki, adetiniz üzere ekin ekersiniz, sonra yediğiniz az miktarın dışında biçtiğinizi başağında öylece bırakın, depolayın. Sonra bunun ardından 7 yıl kuraklık gelir ki bu da tohum olarak ayıracağınız az miktar dışında daha önce biriktirdiklerinizin hepsini yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından öyle bir yıl gelecek ki o yılda insanlara yağmur ve bereket verilecek, insanlar meyveleri sıkacak, hayvanları sağacaklar. Bu yorumu duyan hükümdar, onu bana getirin, dedi. Elçi de ona gelince, Yusuf zindandan çıkmayı hemen kabul etmeyip elçiye, efendine dön ve ona ellerini kesen kadınların o andaki halleri neymiş sor. Şüphe yok ki Rabbim onların tuzaklarını hakkıyla bilendir, dedi. Bu istek üzerine hükümdar kadınları çağırıp, Yusuf'un gönlünü çelip nefsinden murad almak istediğiniz zamanki durumunuz, müşahedeniz neydi, dedi. Kadınlar, haşa, Allah için, doğrusu biz onun aleyhine olacak hiçbir kötülük yaptığını görmedik ve bilmeyiz, dediler. Tam o sırada Aziz'in, vezir veya bakanın karısı, şimdi gerçek açığa çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim. O ise özü sözü bir dürüst kimselerdendir, dedi. Elçi kadınların bu itiraflarını Yusuf'a iletince o da şöyle dedi. Bu benim böyle sordurmam vezirin yokluğunda kendisine hakikaten ihanet etmediğimi ve hainlerin hilesini şüphesiz Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindir, dedi. Yine de ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Çünkü Rabbimin esirgemesi olmadıkça nefis her daim kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir, dedi. Hükümdar, elçinin Yusuf'tan getirdiği bu haber üzerine, onu bana getirin, onu kendime sırdaş olarak seçeceğim, dedi. Onunla konuşunca da Yusuf'a, bugünden sonra hakikaten sen yanımızda mühim mevki sahibi, güvenilir birisin, dedi. Yusuf, beni ülkenin hazinelerinin başına getir. Çünkü ben onları iyi korur ve idaresini de iyi bilirim, dedi. Böylece Yusuf'u o yere büyük mevki ve şerefle yerleştirdik. Orada dilediği yerde konaklardı. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye ulaştırırız. Güzel hareket edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. İnananlar ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için ahiret mükafatı elbet daha hayırlıdır. Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince Mısır'dan zahire almaları için Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılarsa da o onları tanıdı. Yusuf onların zahire yüklerini kendilerine hazırlatınca dedi ki, baba bir erkek kardeşinizi de bana getirin. Gördüğünüz gibi ben onun hissesiyle beraber ölçüyü taslamam ve bolca yapıyorum. Ve ben konuk sevenlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu yanıma getirmezseniz artık benim yanımda size bir ölçek bile zahire yok ve bana da yaklaşmayın. Kardeşleri, onu babasından istemeye çalışacağız. Biz her halükarda bu isteğinizi yaparız, dediler. Yusuf adamlarına, sermayelerini, paralarını yüklerinin içine koyun. Umarım ki onlar ailelerine döndükleri zaman onun farkına varırlar da yine gelirler, dedi. nihayet babalarına döndükleri zaman, "Ey babamız, artık bize ölçek, zahire satın almak yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de zahire alalım. Biz onun ne pahasına olursa olsun koruyacağız," dediler. Yakup dedi ki, "Daha önce bunun kardeşini, Yusuf'u size güvendiğim gibi bunu da mı size emanet edeyim? Ne siz ne ben, en iyi koruyucu Allah'tır. O merhametlilerin en merhametlisidir." Nihayet zahire yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular. Dediler ki, "Ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte götürdüğümüz sermayemiz, zahire bedellerimiz bize geri verilmiş. Bununla tekrar ailemizi yiyecek getirir, kardeşimizi de koruruz ve fazladan bir deve yükü de yiyecek artırırız. Zaten bu az bir ölçek zahiredir, bize yetmez." Yakup, "Hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah için sağlam bir söz verinceye kadar onu sizinle beraber kesinlikle göndermeyeceğim," dedi. Artık babalarına yeminle sağlam söz vermeleri üzerine Yakup, "Allah konuştuğumuza vekildir," dedi ve Bünyamin'i onlarla beraber gönderdi. Mısır'a hareket etmeden önce onlara, "Oğullarım, Mısır'a bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Dikkat çekmenizden korkuyorum. Gerçi Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ancak ona dayanıp güvendim. Tevekkül edenler de ancak ona dayanıp güvensinler," dedi. Nihayet babalarının kendilerine emrettiği şekilde Mısır'a ayrı ayrı kapılardan girdiler. Aslında babalarının bu tedbiri Allah'tan gelecek bir şeyi onlardan gideremezdi. Sadece Yakup nefsindeki korkudan korunmaya dair bir dileği yerine getirdi. Doğrusu o, kendisine vahiy ve ilhamla öğrettiğimiz için ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu ilahi takdiri bilmezler. Yüce Allah,

0: Doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yusuf Suresi 36 ila 68. ayetlerini dinledi.

Kurban Rehberi. Kurbanın anlamı, kurban edilebilen hayvanlar ve kurban öncesi ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı Kurban Rehberi başlıyor.

Kurbanın anlamı. Kurban, kelime olarak yakınlık anlamına gelmektedir. Dini anlamı ise Allah'a karşı yakınlık ve onun rızası için belirli günlerde, belirli kimseler tarafından belli hayvanların kesilmesi demektir. Kimlerin, hangi tür ve özellikteki hayvanları, hangi günlerde kesmesi gerektiği hakkında geniş açıklamaları din alimleri yapmaktadır. Kurban kesmek, Allah rızası için yapılan maddi bir ibadettir. Dini kurallara göre yapılır. Akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılabilecek kadar mal varlığına sahip ve misafir olamayan Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir. Dinen temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal, yani yaklaşık 80 gram altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişinin şükran ifadesi olarak yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Kurban Udhiye, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. 11. ve 12. günlerinde kesilir. Diğer kurbanlar için bir vakit söz konusu değildir. Kurban edilecek hayvanların seçimi, bakımı ve beslemesi, kesimi, kesim sonrası et, sakatat ve derinin değerlendirilmesi, hayvan refahının sağlanması, çevre ve veteriner halk sağlığının korunması için din, sağlık ve teknik konularda bilgi ve beceri gerektirir. Kurban edilebilen hayvanlar. Kurban edilebilecek hayvanlar sığır, manda, deve, koyun ve keçi olmak üzere 5 türdür. Bu hayvanlardan sağlıklı, organları tam ve uygun yaşta olanlar kurban olarak kesilebilir. Sağlıklı hayvanlar dinç, etraflarına duyarlı, yürüyüşü dengeli ve istekli, ayak ve tırnakları, yemesi, içmesi, dışkısı, idrarı ve solunumu normaldir. Hayvanların göz, burun, ağız, meme ve arkasında anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz. Hasta, yeni doğum yapmış, topallayan, boynuzları kırık, kuyruğu kopmuş, kulak ve göz gibi organları eksik hayvanlar, kurban olarak kesilemez. Kurbanlıkların yaşları ve yaş tayini. Kurban olabilmesi için sığır ve mandalar 2 yaşını, 24 ayını, deve 5 yaşını, keçi ve koyun 1 yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak koyunlarda 6 aylıktan sonrakilerin 1 yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilmiştir. Hayvanların yaşlarının tayini için çiftlik kayıtları, diş gelişimi, boynuzlardaki değişiklikler ve erişkin özellikleri dikkate alınır. Düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu verir. Kayıtlar yoksa en iyi yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir. Hayvanlarda dişlere göre yaş tayini, süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alma ve aşınma süreleri dikkate alınarak yapılır. Manda ve sığırların 2 yaşını tamamlayıp tamamlamadığını ve 3 yaşına girdiğini anlamak

için ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alması gerekir. Koyunların dış görünüşüne bakılarak 6 aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar olması kurban edilebilmesi için yeterli sayılmıştır. Keçilerin kurban edilebilmesi için 1 yaşını doldurmuş olması gerekir. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı süt dişlerinin alması esasına dayanmaktadır. Develerde ön süt dişlerinin değişimi 4 yaşında ve ikinci süt dişlerinin değişimi de 5 yaşında olmaktadır. Menşei belgesi ve sağlık raporu. Hayvanın bulunduğu yere göre idari yerlerden menşe belgesi alınır. Sığır ve mandalar için düzenlenen menşe belgelerinde ise hayvanlara ait kulak küpelerinin numaraları tam olarak yazılır. Satın alınan ve sevki yapılacak sığır cinsi hayvanlar için menşe belgesi yanında alıcı ve satıcı tarafından imzalanmış büyükbaş hayvan kimlik kartı mutlaka istenmektedir. İlçe sınırları içerisinde nakli yapılan hayvanlar menşe belgesiyle, il ve ilçeler arasındakilerde ise yurt içi veteriner sağlık raporu ile nakledilir. Kurbanlıkların bakım ve beslenmesi. Kurbanlık hayvanların bakım ve beslemesine özen gösterilmelidir. Hayvanlara yeteri kadar temiz su ve yem verilmeli, bulundukları ahır ve ağıllar uygun şekilde aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdır. Suluk ve yemlikler temiz olmalıdır. Hayvanlar çok sıcak ve çok soğuk hava şartlarında ıslak, nemli, havasız, karanlık ve pis zeminli ahır ve ağıllarda tutulmamalıdır. Verilen yemler kokuşmuş, küflü, yabancı maddelerle karışık olmamalı. Yeterince kaba yem verilmeli. Bir haftadan daha kısa dönemde yem değişikliğine gidilmemelidir. Aşırı karbonhidrat içeren, nişasta ve şeker içerikli, patates, un, ekmek, şeker pancarı, melas gibi kokuşmuş yemler, yemek artıkları verilmemelidir. Aksi takdirde hayvanlarda şişme, asidosis, ishal gibi sağlık ve beslenme sorunları ortaya çıkar. Hayvanlara canlı ağırlık artışı sağlamak veya hastalık nedeniyle rastgele ilaç, aşı, vitamin, hormon ve hormon benzeri maddeler uygulanmamalıdır. Bu maddelerin vücuttan atılma süreleri dikkate alınmalı ve yenen etlerle insan sağlığına zarar verebileceği göz ardı edilmemelidir. Zorunlu olarak bu maddelerden bir veya birkaçının uygulandığı kurbanlık hayvanlar atılma süresi içinde kesilip yenilmemelidir. Nakliye ve dinlendirme. Hayvanlar uygun araçlarla ve uygun şartlarda nakledilmelidir. Nakil araçlarının dezenfeksiyonu hayvanlar bindirilmeden yapılmalı ve üstü kapalı, zemini, havalandırması uygun olmalıdır. Araçların zeminlerine yeteri kadar altlık serilmelidir. Hayvanlar araçlara uygun rampalarla yüklenmeli, eziyet edilmemeli, sıkışık olarak yüklenmemeli, yol şartları dikkate alınarak ani dur kalk yapılmamalı, yolda zaman zaman hayvanlar kontrol edilmeli, sıkışıklığa, ezilme ve boğulmalara dikkat edilmelidir. Farklı tür hayvanlar aynı araca bindirilecekse arada bölme olmalıdır. Yolculuk eğer 8 saatten fazla sürecekse yeteri kadar yem ve su tedarik edilmelidir. 8 saatte bir durup hayvanlar dinlendirilmeli, yem ve su verilmelidir. Nakil araçlarında sıcak, soğuk, yağmur ve rüzgara maruz kalan hayvanların daha kolay hastalanabileceği unutulmamalıdır. Nakliye sonrası kesimden önce hayvanlar 9 ile 24 saat dinlendirilmelidir. Yeterince dinlendirilmeyen, eziyet edilen ve strese sokulan hayvanlardan elde edilen etlerin kalitesi ve dayanma süresinin azalacağı bilinmelidir. Kesim. Kurbanlık hayvanların kesimi, şehir ve kasabalarda çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile belediyeler tarafından sadece kurban kesimi için hazırlanmış, alt ve üst yapıları bulunan kesim yerlerinde ve kurban hizmetleri komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde kesilmesi tercih edilmelidir.
Çünkü buralarda temizlik hizmeti

hizmetleri, sıcak ve soğuk su, tuvalet, askı, kanal ve çukur, atık ve artık imha yeri gibi imkanlar ile usta kesici, muayene ve kontrol veteriner hekim hizmetleri bulunur. Köylerde ve kesim yeri bulunmayan yerlerde ise bahçelerde usulüne uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde kesim yapılır. Ancak cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kesim yapmak yasaktır. Kurbanlık hayvanlar eziyet edilmeden kesim yerlerine götürülmeli, kasaplar ve eğitim görmüş kişilerce ıstırap çekmeyecekleri şekilde usulüne uygun olarak yatırılmalıdır. Kurbanlık hayvan kesiminde kullanılacak bıçaklar yeterince keskin olmalıdır. Gerekli dini merasim olarak vekalet verme, tekbir ve besmeleden sonra kesim yapılmalıdır. Kesim ani ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmeli, hayvana ıstırap verilmemelidir. Çenenin hemen arkasından, gırtlak gövde tarafında kalacak şekilde her iki şah damarları kesildikten sonra kanın yeterince akması beklenmeli, kan tam akmadan omurilik kesilmemeli. İmkan varsa hayvan arka bacaklarından askıya alınmalı, kanın iyice akması sağlanmalıdır. Yapılabilirse etleri ve etrafı kirletmemesi için yemek borusu bağlanmalıdır. Yüzme, parçalama, muayene ve kontrol. Önce baş ve ayaklar ayrılmalı. Büyük başlarda derinin yüzülme hatları çizilerek kesilmeli. Bacakların iç tarafında ve daha sonra da karnın orta hattından bu kesik hatları birleştirilmelidir. Derinin düzgün ve hasarsız yüzülmesine dikkat edilmeli. Yüzme işlemine önce bacaklardan başlanmalı, sonra varsa yüzme makinesiyle yoksa bıçakla sürdürülmelidir. Yüzme bıçakları sivri uçlu olmamalı, küt ve kavisli olmalıdır. Yüzme sırasında derinin kıllı, kirli dış yüzeyi ve kesicinin deriyi tutan kirli eli ete değmemelidir. Deri üzerinde yağ ve et parçaları kalmamasına özen gösterilmelidir. Koyun ve keçilerin derileri tulum çıkarılmalıdır. Bunun kolaylıkla yapılması için deri altına hava verilerek hayvan şişirilmelidir. İşkembe ve bağırsaklar, et kalitesini olumsuz etkilememesi, mikropların bulaşmasını ve gelişmesini önlemek için yarım saatten fazla bekletilmeden çıkarılmalıdır. Bunların çıkarılma işlemi sırasında delinmemesine ve içeriğin ete bulaşmamasına özen gösterilmelidir. Kazayen bir bulaşma olursa hemen temiz su ile yıkanmalıdır. İçerikleri kesim yerinden ayrı bir yerde poşet, çöp bidonu, konteyner veya çukurlara boşaltılmalı, çevre kirletilmemelidir. İç organlar dikkatli bir şekilde çıkarılmalı, normal görünümde olup olmadıklarına dikkat edilmelidir. Normalden büyük, rengi farklı, kanı pıhtılaşmayan, kokulu, iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikler bulunan, dalağa çamur gibi etler veteriner hekime muayene ettirilmelidir. Kombina ve mezbaha gibi tam teşekküllü kesim yerlerinde her türlü temizlik ve kesim imkanları bulunur. Buralarda daha kolay ve temiz kesim yapılır. Kesilen hayvanların etleri veteriner hekimler tarafından muayene edilir. İnsan sağlığına uygun olmayan etler imha edilir. Atık ve artıkların uzaklaştırılması, işkembe ve bağırsakların temizlenmesi kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Deri daha düzgün yüzülür.

etlerin dinlendirilmesi. Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler sıcak ve taze olduğu için 14 ile 20 derecede 5 ile 6 saat dinlendirilmeli ve daha sonra tüketim amacına göre sınıflandırılmalıdır. Kıymalık, kızartma ve haşlamalık etler ayrılmalıdır. Kullanım miktarlarına göre ambalajlanmalı ve eksi 40 derecede soğutulmalıdır. Sıcak etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden soğutucuya konursa, etlerdeki kasılmadan dolayı iç ısı yeterince düşmez ve et sıcak kalır. Birkaç gün sonra kaba etler içlerinden bozulmaya başlar. Bu şekilde yeşillenip kokuşan etler tüketilmemelidir. Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeye başlanmalıdır. Olgunlaşmamış etler zor işlenir, iyi pişmez, sert ve lezzeti azdır. Olgunlaşmış etler daha kolay işlenir, kolay pişer, gevrek ve lezzetlidir. Etlerin saklanması. Taze etler buzdolabında bir hafta, uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzdolabında ve buzlukta bir ay saklanabilir. Taze etler şoklanıp -18 derecede 6 ay saklanabilir. Etler tuzla salamura edilerek de saklanabilir. Tuz etlerin uzun süre bozulmasını önler. Etlerin diğer bir saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur. İşkembe ve bağırsaklar çok iyi temizlendikten sonra değerlendirilmelidir. Temizlik için sağlığa zararlı kimyasal maddeler kullanılmamalıdır. Sakatat çok çabuk bozulduğu için kısa sürede tüketilmelidir. Kullanılan ambalaj malzemeleri ve kaplar gıdalara uygun olmalıdır. Bu malzemeler gıdalar için üretilmiş olmalı, zararlı kimyasal maddeler içermemeli, koku ve kalıntısı etlere geçmemelidir. Aksi takdirde ciddi zehirlenmeler ve sağlık problemleri ortaya çıkar. Özellikle sanayide kullanılan kimyasal madde, ilaç, boya gibi maddeler için kullanılan bidon ve varillerin et ve gıdalar için kullanılması insan sağlığı için büyük tehlike oluşturmaktadır. Derinin tuzlanması. Kesim sonrası elde edilen deri, 1 ile 2 saat dinlendirildikten sonra tuzlanmalıdır. Dinlendirme esnasında derideki fazlalık su ve kan sızar. Böylece bozulma riski azalır. Dinlendirmeden sonra derinin yarısı veya 1/3 kadar ağırlığında, tercihen taneleri mercimek büyüklüğünde kaya tuzu ile tuzlanır. Çevre ve görüntü kirliliği. Kurbanlar insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda, akarsu kenarlarında kesilmemeli, kombina, mezbaha ve bu iş için ayrılmış yerlerde kesilmeli, çevreyi rahatsız etmemelidir. Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele etrafa atılmamalı. Göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalı, hayvanların yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemeli, çöp bidonlarına atılmamalı, kokusu etrafı rahatsız etmemelidir. Derin çukurlar açılarak gömülmelidir. Unutulmamalıdır ki, hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz denen birçok hastalık etkeni, bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşmaktadır. Rastgele etrafa atılan bu artık ve atıklar, insanları rahatsız etmekte, kurban hakkında olumsuz düşüncelere sebep olmaktadır.

0: Kurban rehberi. Kurbanın anlamı, kurban edilebilen hayvanlar ve kurban öncesi ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı kurban rehberi sona erdi.
1: Reklam. Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Çoşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra, reklam. Akra, reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra, reklam. Akra dinliyorsunuz.

0: sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Sağlık, Sıhhat, Afiyet programında daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de çok önemli bir konuyu gündeme getireceğiz. Kurban kesimini konuşacağız. Hangi yönüyle? Kurban kesiminde çevre ve insan sağlığı açısından dikkat edilecek hususları konuşacağız. Hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklar nelerdir? Kurban kesim yerlerinde hangi şartlar aranmalı? Kurban kesildikten sonra etin muhafaza edilmesi, sakatatların değerlendirilmesi nasıl olmalı? İşte bütün bunları ve daha fazlasını konuşmak üzere stüdyoda misafirimiz Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Hasan Yetim hocamız bizimle birlikte. Yayınımıza öncelikle hoş geldiniz değerli hocam.
2: Hoş bulduk Selma Hanım. Ben de tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum.
1: Kurban bir ibadet biz Müslümanları için ve biz bu ibadeti yalnızca Allah rızası için, Allah'a yakınlaşmak için yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bu ibadeti yerine getirirken de şartlarına uygun olmasını istiyoruz. Bir Müslümana yakışır şekilde. Bu anlamda da elbette ki çevreye ve insana duyarlı olarak hareket edeceğiz. İlk olarak isterseniz kurban alırken biz nelere dikkat edelim? Hangi konularda hassasiyet gösterelim? Bununla başlayalım hocam. Söz sizde. Buyurun lütfen.
2: Evet, teşekkür ediyorum. Tabii kurbana biz bir ibadet gözüyle bakıyoruz. Bunun için belirlenmiş maddi ve manevi şartları da yerine getirmemiz gerekiyor. Tabii öncelikle kurban olarak işte sığır, koyun, keçi, deve gibi eti yenebilen helal hayvanlardan kurban kesebiliyoruz.
1: Evet.
2: Tabii bu kurbanlık içinde bu hayvanlarda belirli şartlar var. Belki onu başka programlarda ele aldınız, bilemiyorum. İşte sığırlarda 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Koyun keçi de 1 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam deve de 4 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Ayrıca bu hayvanların besili, herhangi bir görünür arızasının olmaması gerekiyor. Yani gözü kör, efendim işte hastalıklı, çok zayıf, vücut salyaları, vücut akıntıları belirgin olarak gözüken, yani hastalıklı olduğu anlaşılan kör, topal gibi hayvan olmaması gerekiyor. Tabii onların ince fıkhi detayları var. Onları belki daha farklı uzmanlarına sormak gerekebilir. İşte normalde bizim sağlıklı bir hayvanı, yaşı ve besisi yeterli sağlıklı bir hayvanı satın almamız gerekiyor. Ve satın aldıktan sonra da veya kendimiz beslemiş olabiliriz hayvanlara. Kesim zamanına kadar hayvanlara insanca muamele etmek çok önemli.
1: Evet.
2: Yani zaman zaman görüyoruz. Hakikaten insaf dışı muameleler yapılabiliyor hayvanlara. Sonuçta bu hayvandır. Yani kaçabilir. Efendim işte korkabilir, çeşitli hareketlerde bulunabilir. Bu hayvandır. Yani bunlar koşturulmamalı, yakalandığı zaman dövülmemeli, korkutulmamalı, vurma, çarpma gibi şeylerden korunmalı.
1: Eziyet edilmeden.
2: Eziyet edilmemeli hayvana, kesim yerine ulaşıncaya kadar.
1: Nazik
2: yani
1: davranmalı.
2: Nazik davranmalı. Onlar yani bize Allah'ın ibadetimizi yapmak için göndermiş olduğu varlıklar,
1: evet,
2: bize hizmet ediyorlar. Yani biz ne yapıyoruz? Onların sayesinde Allah'ın emrini yerine getirebiliyoruz. Hem, yani o hürmet etmemiz gerekiyor.
1: Şüphesiz. Hem biz kurbanı seçerken o ibadetin mahiyetine uygun şekilde en sağlıklısını, en iyisini imkanımız ölçüsünde alacağız. Hem de ona muamele ederken, davranırken, keserken, taşırken daha sizin de ifade ettiğiniz gibi insani davranacağız.
2: İnsanca davranacağız. Tabii biz kesim öncesinde şunu öneriyoruz. Hayvanın yani sağlıklı olmasını

0: Sen de bunların numaralarından takibi yapılabiliyor, izlenebiliyor. Hayvan nerede doğmuş, yaşı nedir, işte hangi bakımları yapılmış, hangi anne babadan meydana gelmiş gibi kayıtları tutulabiliyor onların. Yani sağlıklı olması bizim için son derece önemli. Bunu
1: Evet.
0: işte kesim öncesi garanti etmemiz gerekiyor.
1: Yeri gelmişken sorayım hocam. Bu hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar kesim öncesinde mi, kesim sırasında mı yoksa eti yenildikten sonra mı geçiyor?
0: Tabii kesim öncesinde de mesela bazı mikroorganizmalar bulaşabilir. İşte illaki hayvanla temas ediyor kesen kişiler
1: Evet.
0: ona dokunduğu zaman. Ama genelde yenme suretiyle veya diyelim ki işte kasap diyelim ki elini kesebiliyor. O kestiği yerden mikrop girebiliyor mesela.
1: Evet, anladım.
0: Bazı mikroorganizmalar oradan bulaşabiliyor. Yani biz daha çok tabii halk sağlığı açısından baktığımız zaman yenildikten sonra bulaşmadan korkuyoruz veya
1: Evet.
0: endişe ediyoruz. Kesim
1: Buyurun.
0: öncesi hayvanların tabii sağlıklı olmasını garanti edeceğiz. Bunun dışında da gebe hayvanları yani doğuma yakın hayvanların da asla kesilmemesi gerekiyor.
1: Zaten
0: Yani
1: bunu satıcının satmaması gerekiyor başta.
0: işte bazen bilemiyor insanlar veya
1: Farkında olmadı.
0: niyetli olabiliyor. Karşısız alıcılar bunu fark edemeyebiliyor. Yani gebe hayvanların da kesinlikle kurban edilmemesi gerekir diye
1: Evet, bu da çok önemli bir husus.
0: öneriyoruz.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Şimdi sırayla gidecek olursak hocam, kurban almak için gitti vatandaş. Orada ilk arayacağı özellik dediniz ki sağlıklı olması, gebe olmaması,
0: Vesile olması,
1: besili olması.
0: yaşını tamamlamış olması, yani çünkü yaş da önemli, özellikle kurban için. Yani etlik hayvan kesiyorsak daha küçük, daha büyük hayvan kesebiliriz, bir mahsur yok. Ama kurban için hayvanın yaşı çok önemli. Yani
1: Kurban ibadetinin ibadet
0: evet,
1: olabilmesi
0: ibadet
1: için bir yaş
0: olabilmesi
1: sınırı
0: için,
1: var.
0: evet koyunlarda 1 yaş, sığırlarda 2 yaş. Hatta halk arasında kabak kapak atma diye bir tabir edilir. Ön 2 tane dişinin belirgin bir şekilde gözükmesi gerekiyor. Yani
1: Evet, bir yaştan öncesi zaten küçük başta kuzu mu sayılır hocam?
0: küçük başta evet 1 yaşın altına
1: Yeni yavru deniyor, kuzu
0: kuzu
1: deniyor.
0: diyoruz ama kuzuların da mesela onun da dini hükmü var. Mesela bazıları çok besili, gösterişli, büyük olabiliyor. Annesinin boyuna
1: Yetişmiş
0: gösteriyorsa mesela
1: olabiliyor.
0: o da kurban olabilir diyorlar mesela. Yani yaşı dolmasa bile.
1: Anladım. Biz ama temel olarak bir yaşlı
0: Evet, bir
1: olmasını baz
0: yaşının
1: alacağız.
0: dolmasını, vesile olmasını tavsiye ediyoruz.
1: Önceleyeceğiz.
0: Evet.
1: Evet. Kurbanı aldı diyelim. Ondan sonra nelere dikkat
0: Ondan sonra işte
1: etmeli?
0: söylediğim gibi hayvana eziyet etmeden bir arabayla evimize kadar veya işte kesim yeri nerede keseceksek oraya kadar götürmemiz gerekiyor. Hayvana kesim öncesi kesinlikle insanca muamele edilmesi gerekiyor. Hayvanın korkmaması, hayvanın heyecanlandırılmaması çok önemli. Çünkü bu hem hayvana insanca davranış bakımından sünnet olan hem de et kalitesini çok etkiliyor.
1: Öyle. Bak
0: Yani
1: çok
0: hayvan
1: ilginç bir
0: strese
1: bilgi.
0: girdiği zaman kesim öncesi vücudunda bulunan glikojeni harcıyor. Daha sonra kesildikten sonra bizim işte asitlik gelişimi dediğimiz pH düşmüyor. pH düşmeyince etin rengi koyu oluyor. Tadı lezzeti gelişmiyor. Yani çok çabuk bozuluyor. Bu nedenle hayvanın dinlendirilmiş olması çok önemli.
1: Hayvan ne kadar sağlıklı ve huzurlu, mutluysa
0: Evet.
1: onun etinden istifade etmek de
0: Yani
1: o
0: hem
1: kadar.
0: Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyoruz, hayvana işkence etmeyerek, hem de verdiği et kaliteli ve lezzetli oluyor.
1: Çok önemli bir
0: Yani
1: bilgiydi
0: bunun
1: Cem
0: için
1: Hocam.
0: kesim öncesinde ayrıca kolay yüzebilmek için yani deriyi yüzmek açısından 12 saat yem verilmemesi. Mesela diyelim ki sabah 7'de 8'de kurban kesmeye başlayacaksak önceki akşamdan artık yemi kesmek lazım. Sadece su verilebilir hayvana. Çünkü bu hem derinin yüzülmesini kolaylaştırıyor, hem et kalitesini etkiliyor, hem de kontaminasyonu azaltıyor hayvanın dışkısı yoluyla. Bulaşabilecek kontaminasyonlar.
1: Ama 1-2 gün aç kalmamalı.
0: Yok, hayır. 12
1: saat. 12
0: saat
1: kafi.
0: Ya 12 saat diyelim ki işte yarın sabah 7'de keseceksek

0: Akşam 7'de artık yem vermeyeceğiz, sadece su.
1: Su verilebilir.
0: Verilebilir. İşte hayvanın yine böyle kavga etmeyecekleri, korkmayacağı bir ortamda bekletilmesi son derece önemli.
1: Gözleri bağlanması gerekir mi?
0: Yani bu çok büyük bir ihtiyaç değil ama kesim esnasında bazıları onu yapabiliyor. İşte hayvan bıçağı görürse korkabilir, heyecanlanabilir diye. Yani bağlanabilir diye düşünüyorum.
1: Aynı ortamda birden çok kurban kesiliyorsa nelere dikkat edilmeli?
0: İşte hayvanların mümkün olduğu kadar ayrı bir ortamda bekletilmesine, yani birbirini seyretmesine izin verilmese iyi olur diye düşünüyoruz. Tabii işte hayvanın kesim önce işte dövülmemesi, korkutulmaması, koşturulmaması gibi hususlara dikkat ettik. Yine tekbirlerle kesim yerine getiriyoruz. Ondan sonra usulüne uygun olarak o hayvanın askıya alınması veya yatırılması gerekiyor. Orada da hayvana acı çektirilmemesi, işkence edilmemesi gerekiyor ki zaman zaman şahit olduğumuz durumlar olabiliyor. Gerçi bugün artık çoğu modern kesimhanelerde yapılıyor. Böyle endişeler yok ama yine de vatandaşımız ben kendi kurbanımı kendim keseyim dediği zaman yatırırken dikkat edecek. Eğer herhangi bir işte bahçede toprak varsa bir çukur açılıp kanının oraya akması için hazırlık yapılması gerekiyor. Önceden kesim için kullanacağımız bıçakları, kapkacak alet ekipmanı temiz bir şekilde hazırlamamız lazım. Bıçaklarımızı bileylemek deniyor ona, keskinletmek. Hem kesim bıçağını hem yüzüm bıçağını hazırlamak gerekiyor. Hayvanın üç ayağını bağlayıp koyunla örnek verelim, sığırı. Yani normal vatandaş kesemez. Onu tecrübeli kasapların kesmesinde fayda var.
1: Usulünce, ilmince yapılması.
0: İlmince yapılması gerekiyor. Çünkü kendine de zarar verebilir. Ehline bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Ama küçük başı kendi kesmeye niyetlenirse gerekli hazırlığını yaptıktan sonra hayvanın üç ayağını bağlayıp kıbleye çevirip tekbirler getirerek niyetlederek, tabii bunun içinde işte bir ibadet olduğunun hatırlanıp ya Rabbi işte benim günahım o kadar çok ki kendimi kurban etmem gerekirken sen haram kıldığın için bu hayvanı onun yerine günahlarıma kefaret için kurban ediyorum. Sen kabul eyle diye niyetlenip Bismillahi Allahu Ekber diyerek Allah'ın adını anılarak kesilmesi gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Allah'ın adı anılmadan kesilenlerin haram olduğunu bildiriyor bize. Mutlaka yani besmele çekilmesi gerekiyor. Besmele de Bismillahirrahmanirrahim değil. Bismillahi Allahu Ekber.
1: Bu da
0: şeklinde söylenmesi gerekiyor.
1: Ayrıntı.
0: Evet. O sonra bir celsede yani bir vuruşta hayvanın dört tane uzvunun kesilmesi gerekiyor. Yemek borusu, nefes borusu ve iki tane de atar damarının kesilmesi gerekiyor.
1: Yarım bırakılmaması gerekiyor.
0: Evet, yarım yani bir darbede keskin bir bıçakla tam çenenin altından koyun, keçi ve sığır çene altından kesilir. Deve ise göğsünden kesilir. Buna çok nahır ilginç adı veriliyor. Yani sanıyorum bizim ülkemizde nadiren kesiliyor. Evet. Herhalde onu kesen vatandaşlarımız da biliyordur. Buyurun. Deve ayakta kesilir zaten, yatırılmaz. Evet. Daha sonra
1: tek darbede kesildi kurban. Kanının akıtılması bekletilmesi gerekiyor.
0: Evet, en az 2-3 dakika kanının önceden hazırlanmış bir çukura akıtılması gerekiyor. Yani çevre kirliliği açısından bu son derece önemli.
1: Çünkü içinde kalmamalı bir de. Kan.
0: Yani kan ne kadar çok akarsa etin lezzeti, kalitesi o kadar yüksek oluyor.
1: Bu da çok.
0: Yani yapılan araştırmalarda onun için sağ arka ayağını bağlamazlar ki hayvan tepinir. Tepindikçe işte kalbi çalışır ve böylece kanı daha fazla akar diye geleneksel olarak da buna dikkat edilir. Yani bizim tavsiyemiz de yani mümkün olduğu kadar kanının akıtılması. Bir de şu hususa çok dikkat etmek gerekiyor Selma Hanım. asla hayvan ölmeden yüzmeye başlamamak gerekiyor.
1: Çok önemli, yani, tabii.
0: Yani zaman zaman görüyoruz, şahit oluyoruz bunu internette veya değişik ortamlarda. Hayvan daha çırpınırken bir taraftan ayağından yüzmeye başlıyorlar ki bu insafsızlık olur. Ve evet. Allah'ın, peygamberin razı olmadığı bir davranıştır
1: zaten
0: bu.
1: Vicdan da kabul
0: yani
1: ediyor.
0: Hayvan öldükten sonra... Yani artık hareketleri tamamen hareketsiz kaldıktan sonra usulüne göre işte nereden başlanıyorsa ayaklarından başlanarak koyun keçide mesela şişirme yapılabilir daha kolay yüzülsün diye yüzülüp temizlenmesi gerekiyor. Tabii bu yüzme esnasında da belki soracaksınız ve ben aklıma gelmişken söyleyeyim. Lütfen. İşte derinin sonuçta deriler milli servettir. Bunların zarar görmemesi için de usulüne uygun olarak onu inceltmeden, delmeden, zarar vermeden yüzmeye çalışmak gerekiyor.
1: Evet. Bir de o yüzüldükten sonra onun muhafazası konusunda da hatırlıyorum geçen bayramlarda çok sıkıntılar yaşandı, bozuldu.
0: Onlarla ilgili de mümkün olduğu kadar tabii yüzme esnasında karkası da temiz hazırlamamız gerekiyor. Kesinlikle kontaminasyona, bulaşmalara izin vermeyelim. Yani hayvanın tüyüdür, efendim işte dışkısıdır, topraktır, etraftaki çerçöptür. Karkasa bulaşmamasına
1: karkas
0: dikkat edin.
1: Karkas dediğimiz kesilmiş hayvan.
0: Ha, kesilmiş, yüzülmüş hayvana biz karkas
1: bütün
0: adını
1: halinde.
0: Bütün haline karkas adını veriyoruz.
1: Eyvallah.
0: Ona da yani karkasa tabii yüzmeye başladığınız zaman işte hayvanı mümkün olduğu kadar bir beton zemin üzerinde veya bir yere asarak yapmak en güzeli. Yani hayvanı
1: hiçbir şey bulaşmıyor.
0: Evet, arka ayaklarından asmak gerekiyor. Usulüne uygun olarak yüksekçe bir yere asıp orada yüzmek, tozdan topraktan korumak, hayvanın dışkılarından korumak çok önemli. Yani mümkünse ehline bırakmakta fayda var.
1: Evet, aceleye de getirmemek evet. gerekiyor.
0: Deriyi yüzdükten sonra dediğim gibi üzerinde yağ, et kalıntılar olmamasına da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunlar bozulmayı hızlandırıyor.
1: Hmm.
0: Yani deriye de zarar vermemek gerekiyor. Çünkü bu deri sanayinde işlenecek ayakkabı olacak, çanta olacak, kemer olacak, başka işte döşeme olacak, başka amaçlarla kullanılacak.
1: Sıcak havalarda da.
0: Özellikle tabii mikrop. Çok zengin ortam. Hele hele sıcakta. Yani bu mikroplar o düştüğü yerlerde bayram ediyor. Biz göremiyoruz o mikropları
1: çok
0: ama atmosferden yani şu bulunduğumuz havadan yağmur gibi oraya mikrop yağıyor. Yani biz göremiyoruz ama evet. yine sağdan soldan bulaşan mikroplar orada hızla çoğalarak kokutabiliyor. Bunun için en geç bir saat içerisinde güzelce o deriyi temiz bir serin bir yere açıp ağırlığının yarısı kadar mesela diyelim ki işte 2 kilo geliyorsa
1: derinin
0: 1 kilo
1: ağırlığının.
0: Evet deri ağırlığının yarısı kadar tuzla derinin tuzlanması gerekiyor.
1: Bu kalın iri tuzlar olabilir mi?
0: Ya o her türlü tuz olabilir. Bu amaçla kullanılabilir. Diyelim ki işte 1 kilo deri ise yarım kilo, 2 kilo deri ise 1 kilo tuzu güzelce her tarafına homojen bir şekilde, eşit bir şekilde yayacağız elimizle şey yapıp ondan sonra katlayarak düreceğiz, bükeceğiz bir kenara. Serin bir yere kaldıracağız. Artık hayır kurumlarına veya kime vereceksek deriyi
1: muhafaza
0: edip bağışlayacağız. Yani deriyi satmak kurban kesen için caiz değil. Benim duyduğum kadarıyla yani kasap ücreti olarak vermek de doğru değil. Onun derinin bağışlanması gerektiğini söylüyor.
1: Kasaba ayrıca ücretini
0: kasaba
1: vereceğiz.
0: Kasaba ayrıca emeğini, ücret vermek gerekiyor.
1: Evet, emeğinin karşılığı olarak.
0: Unuttum keserken, kesen kişinin akil bali olması gerekiyor. Yani çocuk
1: yetişkin olacak.
0: Yetişkin olması gerekiyor. Bayan erkek fark etmiyor.
1: Öyle
0: yani
1: mi?
0: Müslüman olması, evet eğer elinden geliyorsa bir bayan da kesebiliyor. Yani işte normalde. Ya hazırlığını yapacak ona göre abdestini alacak niyetini yapacak kesebiliyor.
1: Evet.
0: Yani yetişkin olması Müslüman olması yeterli bir de Allah'ın adını anladım. Söylemesi gerekiyor ama unutursa yani kasıtlı olmadığı müddetçe mezhep imamlarımız ona da cevaz veriyorlar. Yani unutarak.
1: Yemekte bile evveline ve ahirine diye yani, tekrar telafi etmeye çalışıyoruz.
0: Unutmadığı yani kasıtlı olarak terk etmediği müddetçe sorun olmuyor. Kestik, kanını akıttık. Hayvan ölmeden yüzmeye başlamadık. Onu da hatırlatıyorum. Evet. Yine işte usulüne uygun olarak derisini temizce yüzdük, tuzladık, kenara koyduk. Daha sonra işte askıda bir yerde önce karnını açıyoruz. Tabii onu açarken yine bilen birisi olması lazım ki işkembeyi falan patlatmayacak yani.
1: Çok doğru.
0: İç organlarını dışarıya

0: alması gerekiyor. Usulüne uygun olarak onları, bağırsakları, işkembeyi ayırıp onları bir başka şekilde değerlendirmek gerekiyor. Onları asla çöpe atmıyoruz. Yani içeriğini boşaltıp büyük hortumla, suyla, bol suyla yıkıyoruz. Onu iyice temizleyerek tüketilmesi gerekiyor.
1: Onların yani da tuzlanması gerekir mi?
0: Yok, onların yani tuzlanabilir ama tuzlanmasına gerek yok. Hemen temizlenip güzelce yıkanıp temizlendikten sonra çok hızlı bir şekilde buzdolabına veya
1: soğuk
0: bir ortama alınması, hızlı tüketilmesi gerekiyor. Lazım. Çünkü onlar en fazla bir gün, bilemediniz yani soğukluk durumuna göre iki gün içerisinde tüketilmezse bozulabilir.
1: Evet, ona dikkat edeceğiz.
0: Sonra işte bu etlerin, yani bizim tavsiyemiz şu. Yani 24 saat dinlendirilmesi gerekiyor. Hmm. Yani etin kendine gelmesi için, tadı, lezzeti oluşması için. Ama kurbanda bunlar genelde olmayabiliyor.
1: İlk gün çünkü yani kurbanla
0: aslında olabilir. Yani ciğerini tüketebilirler, iç organlarını tüketebilir. Yani vatandaşımız karkas halinde serin bir yerde 24 saat beklese mesela buzdolabı sıcaklığında harika olur.
1: Karkas halinde, parçalanmadan.
0: Ama buna imkan yoksa yani böyle bir, ki çoğunlukla yoktur diye düşünüyorum. Hı hı. Yine işte hayvanın budunu, diğer parçalarını, etlerini ayırıp işte kuşbaşı halinde, kıyma halinde bunları hazırlayıp buzdolabına
1: belki
0: kaldırmak
1: ilk
0: gerekiyor.
1: Belki büyük parçalar halinde muhafaza edilip
0: dinleyicilerimize hatırlatmamızda fayda var. Et parçalandıkça bozulmaya müsait hale gelir. Yani nasıl diyeyim, kıyma en kolay bozulan.
1: Hızlı bozulan.
0: Kuşbaşı ona nazaran biraz daha az bozulan. Büyük parçalar daha az. Karkas daha uzun süre saklanabilen.
1: O yüzden kasaplarda tüm halde asılı görüyoruz yani, eskilerde.
0: Kesinlikle. Mesela koyun karkasları 0-1 derece arasında 15 güne kadar karkas halinde kalabilir. Sığırda bu 20 güne kadar, ama tabii tertemiz
1: işte, ortamda, hijyenik ortamda.
0: Hijyenik hazırlanmış ise hayvan, yani affedersiniz dışkı bulaşmamış, tüy, toz, toprak bulaşmamışsa, temiz işlenmişse, yani yıkanmasında da bir mahsur yok, karkasa ola ki istenmeyeden bir şey bulaşmışsa bunlar yıkanabilir.
1: Evet.
0: Karkas halindeyken.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki kesildikten sonra ciğerleri, sakatatları da ayrılıyor. Bir hastalık varsa kişi nasıl anlayabilir? Ha,
0: şimdi bunun için özellikle işte akciğerini ve karaciğerini, tabii bunu yine veterinerin görmesinde fayda var. Ama her zaman veteriner bulunmadığı için bunu ciğerlerde özellikle vatandaşımız da anlayabilir zaten. O nodül şeklinde,
1: kabarcıklar
0: şeklinde, lezyonlar şeklinde bir hastalık belirtileri olabilir.
1: Yani sağlıklı çeşitli ciğeri biliyorsa bir kişi, oradaki görünen herhangi bir bozukluktan şüphelenmeli.
0: Bozukluktan şüphelenebilir. Yani bunların tümünü de atmak gerekmeyebilir. Sadece o hastalıklı kısımlar atılıp kesilip diğer kısımlarda tüketilebilir. Özellikle paraziter hastalıklar dediğimiz, işte kedi, köpek gibi hayvanlar yoluyla işte bizim kasaplık hayvanlara geçen parazitler var. Onları bu hayvanlar alıyor, onların ciğerlerinde yerleşiyor onlar. Bu nedenle bazıları ete de geçebiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Trişin adını verdiğimiz.
1: Onun farklı bir görüntüsü var mı?
0: Yani onu bizler yani kolay anlayamayız, ancak veterinerler anlayabilir. Biz anormal görüntülerden, nodüllerden, lezyonlardan, farklı renkte taşlaşmış, sertleşmiş dokulardan anlarız ki bu şeyde hastalık
1: var. Problemli. Evet. Ona dokunmuyoruz.
0: Bir diyelim ki şöyle bir avantajımız var tabii. Yani görünür hastalıkları asla tüketmeyelim. Ama görmediğimiz bir şeyi de çok iyi pişirdiğimiz müddetçe sorun olmaz.
1: Evet, o pişirme usulü.
0: Yani çiğ tüketmediğimiz müddetçe bu trişin dediğimiz çeşitli kurtçuklar etlerde de olunabiliyor. Hı-hı. Mesela çiğ köfteyi, etten yapılan çiğ köfteyi de tüketmeyin diyorlar mesela.
1: O yüzden
0: mesela
1: riskli görülebiliyor.
0: Yani riskli görülüyor. Bunun yani çiğ olduğu için onların bize dokumuza, bizim midemizden, bağırsaklarımızdan bize geçmeye, hastalık yapma riski var.
1: Evet.
0: Bu nedenle çok iyi pişirdiğimiz zaman sorun hemen hemen ortadan kalkıyor. Ama bazı hastalıklar var. Pişirmeyle de bunları riske etmek istemiyoruz. Mesela şarbon dediğimiz işte antraks hastalığı var, ruham hastalığı var. Bunların kesinlikle itlaf edilmesi gerekiyor. Yine tüberküloz adını verdiğimiz çeşitli hastalıklar var. Ve bunlar belki kavurma yapılarak, çok yüksek sıcaklıklarda pişirilerek tüketilebilir.
1: Tüberküloz ciğerde mi olur yoksa bütün ete de yayılmış olabilir
0: ya,
1: mi?
0: Ete de yayılmış olabiliyor onlar. Yani ciğerlerde özellikle akciğerden falan belli oluyor zaten. Kesinlikle onlar şarta bağlı kabul ediliyor ve normal tüketilmemesi isteniyor.
1: Evet.
0: Yani veterinere, yani şüpheleniyorsak bir veterinere göstermemizde fayda var.
1: Evet. Kesildikten sonra siz dediniz ki mümkün olduğunca büyük parçalar halinde kalırsa daha iyi muhafaza olabilir.
0: Parçalamak, kemiklerden ayırmak, özellikle yağlı bölgelerde çalışmak çok zor sıcakken. Bu nedenle yani bekletip serinde dinlendirilip yani ne kadar serin olursa o kadar iyi olur. Yani donmadığı müddetçe.
1: Yiyecek miktarı kadar ayrılıp gerisi doğranıp buzluğa mı kaldırılmalı?
0: Şimdi şöyle kurbanda diyelim ki işte bizde tavsiye edilen şu. Geleneksel olarak bize öğretilen üçe ayırıp. İşte bir bölümünü ailesi için ayırıp, bir bölümünü fakirlere verip, bir bölümünü de eşiyle, dostuyla yemek. Yani gelen
1: i̇kram
0: misafirlere
1: etmek.
0: İkram etmek.
1: Güzel.
0: Eskiden işte biz kurbanlarda mesela etin kavurma şeklinde hazırlayıp, işte önceden sarma, pilav gibi hazırlıklar
1: İkramlar
0: yapıp, misafirlere geldiği zaman bir kaşık et, bir kaşık pilav, bir 3-4 tane de sarma şeklinde ikram edilirdi. Yani bizim geleneksel olarak bildiğimiz bayramlarda. Şimdi şeker, kolonya, çikolata ile geçiştiriliyor. Aslında gelen misafirlere mümkün olsa da birer kaşık et.
1: Ama çok şükür
0: edilse,
1: yine bu geleneği sürdüren, ikram etmeyi seven
0: insanlar var. Tabii bunlar
1: şükür.
0: Bizim güzel geleneklerimiz, hasletlerimiz. Bunları yaşatmamız lazım. Yani ikram etmeyi seven bir toplumuz.
1: Çok şükür.
0: Yardım etmeyi seven bir toplumuz. Eşimize, dostumuza da ikramdan kaçınmayalım eğer kurbanımızı kesiyorsak. Ailemizin yiyeceği ayrı, fakirlerin hakkı ayrı. Şimdi diyelim ki işte kendimize ayırdığımız bazen sığır kesiyor. Ya işte vatandaşlarımız, Allah daha çok versin onlara, 50 kilo et alıyor mesela. Yani neredeyse bir yıl yetecek ete kurbanda şey yapıyorlar. Şimdi bu etin yani saklanması öyle kolay değil. Yani bir kısmını belki dondurarak saklanmak gerekebilir. Bir kısmını sucuk yapmak gerekir, yapılabilir. Bir kısmı işte kavurma yapılarak, mesela geleneksel olarak daha önce
1: buzdolabının
0: olmadığı dönemlerde. Ben çocukluğumda hatırlarım mesela kavurma yapılırdı.
1: Küplere konulan
0: kavurma yapılırdı.
1: Meşhurdur.
0: Etler ayrılır, eğer sorarsanız nasıl yapılır diye bunu da anlatırım.
1: Lütfen, kısaca değinelim.
0: Kavurmayı. Kavurma yapmak için etlerin görünen bağ dokularını, sinirlerini, kalın damarları ayırmak gerekiyor. Böyle 4-5-6 santim küp şeklinde doğrayıp, ayrıca bunun için iç yağlarından da hazırlık yapıp yağ hazırlamak gerekiyor.
1: İç yağ ve kuyruk yağ farklı mıdır hocam?
0: Evet, iç yağ dediğimiz hayvanın iç organlarının etrafındaki yağlara iç yağ diyoruz.
1: Bununla mı kavurmak çok daha sağlıklı?
0: Yani bu yağları da değerlendirmek açısından değilse sağlıklı. Yani normalde hayvansal yağlar öyle çok sağlıklı değil. Ama bu yağları da atacak değiliz. Az bir miktar tükettiğimiz zaman sorun yok. Yani çok miktarda tükettiğimiz zaman belki problem olabilir.
1: Zaten belirli oranda konuluyor kavrulacak kadar.
0: Şimdi diyelim ki bir miktar işte yağı önceden tencereye koyuyoruz. Onu bir eriterek tencereyi hazır hale getiriyoruz. Diyelim ki normalde ne kadar yağ koyacaksak, bir kilo koyacaksak bunun 100 gramını, 150 gramını önce tencereye koyup, kazana koyup erittikten sonra o kuşbaşı eti üzerine koyuyoruz. Yarım saat tabii o sulanıyor o et. Suyunu biraz uçurduktan sonra, piştikten sonra o diğer yağ kısmını ilave ediyoruz. Onunla bir miktar pişiriyoruz. Yaklaşık olarak pişirme işlemi sincabi kahverengi renk alıncaya kadar. Yani gerekirse bir bıçakla kesip veya

0: elimizde iç kısımlarda pembelik, kırmızılık kalmayıncaya kadar, kahverengi hale gelinceye kadar pişirmek gerekiyor.
1: Bu biraz önceki bahsettiğiniz hastalıkları önleme konusunda
0: evet,
1: da geçerli.
0: Kesinlikle bunlar.
1: İç kanlı, pişmemiş kalmayacak.
0: Evet. Hem kanlı pişmemiş kalırsa, hem hastalık varsa onlar bize bulaşabilir.
1: Hem de çabuk bozulur.
0: Hem de çabuk bozulur, kokar.
1: Evet. Biz çünkü bizim ülkemizde zaten çok pişiriyoruz ama batıda ya da Amerika'da gördüğümüz kadarıyla böyle içleri kalın ve kanlı kalıyor. Bu çok sağlık
0: özellikle
1: açısından uygun değil bildiğimiz
0: kadarıyla. Özellikle bu taze restoranlarda yaptıkları etlerde tabii muhtemelen onlar veteriner kontrolünde sağlıklı hayvanlardan alınmışlardır. Mesela sığırları yapıyorlar onlar. Affedersin, domuz etini öyle bir şey yapmıyorlar. Domuz etini çok iyi pişiriyorlar.
1: O riski biliyorlar.
0: O riski biliyorlar tabii. Yani sığır etinde daha çok böyle yarı pişmemiş eti tüketebiliyorlar.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
0: Kavurmaya devam edecek olursak, tamamen iyice piştiğinden emin olduktan sonra kahverengi, sincabi iç kısmına da baktık, onun da tamam pişmiş dedikten sonra yine saklama kabımızın içerisine plastikleri asla tavsiye etmiyoruz.
1: Evet, bu kavrulma aşamasında bir saat, yarım saat ne kadar
0: şimdi
1: sürer?
0: Şöyle,
1: küçük baş büyük baş değişir mi?
0: Şimdi şöyle, ilk yarım saat suyunu tamamen uçurduktan sonra yağı ilave ediyoruz. O yağla birlikte yani yaklaşık olarak %30'u yağ olması gerekiyor kavurmanın.
1: Tamam.
0: Yani diyelim ki işte
1: 1 kilo ise 300 gramı
0: 300,
1: yağ olacak.
0: 300 gramı, 400 gramı yağ olması gerekiyor.
1: Eyvallah.
0: Ki o
1: ayarını, kıvamını
0: şey yapabilsin. İyice pişirdikten sonra bu pişme işlemi 2 saati bulabiliyor.
1: Sürebiliyor.
0: Yani
1: miktarına
0: buçuk,
1: göre de
0: miktarına
1: belki
0: göre değişmekle birlikte 1,5-2 saat iyice kavurup hiç su kalmayacak, tamamen yağ.
1: Tamam, sıcak sıcak kavruldu et.
0: Sonra diyelim ki biz plastik
1: hiçbir şekilde
0: plastik kullanmayı önermiyoruz ama mecbur kaldı vatandaşımız. O zaman ne yapacak? Önce alt kısmına yine erimiş yağdan böyle bir kepçeyle falan.
1: Ama sıcak olmadan.
0: Yağ sıcakken
1: sıcak.
0: Taban kısmını örtecek şekilde yağla kaplayacak.
1: Çok iyi.
0: Onun üzerine bir miktar soğuttuktan sonra yağı süzecek, eti dolduracak, basacak, eti iyice kepçeyle bir aletle. Evet, iyice basacak. Onun üzerine o erimiş kavurmanın yağını dökecek, hiç boşluk bırakmayacak. Üstünü de yaklaşık yarım parmak kalınlığında yağla kaplayacak.
1: Havayla, oksijenle teması kesilecek.
0: Evet, oksijenle, havayla, güneşle teması kesilecek. İşte o halde ağzını da kapatıp soğuk bir ortama koyarsa bir yıl
1: kalabilir,
0: saklanabilir.
1: Çok güzel. Hem de sağlıklı.
0: Hem de sağlıklı. Yani bunlardan kışın ya etin olmadığı zamanlarda bir kaşık alıp yemeklerimize attığımız zaman onun vereceği lezzeti
1: başka
0: yani
1: şeyde bulmak mümkün değil.
0: Başka şeyde bulmak mümkün değil. Kahvaltılarda, yemeklerde bunlar çok rahatlıkla kullanılabilir. İsteyen vatandaşımız sucuk yapabilir. onu da anlatabiliriz eğer
1: lütfen
0: vaktimiz varsa ama sanıyorum diğer sorularınız.
1: Çok az vaktimiz kaldı ama hocam bunu taşırken bu soğuk hava zincirine nasıl dikkat edilecek? Geçen yıllarda duyduk çünkü taşınırken
0: kesinlikle
1: bozulmuş.
0: Kesinlikle yani işte onları kavurma yaparak getirecekler.
1: Hmm.
0: Benim önerim o. Yani plastikte kullanmayın diyecekler ki hocam peki ne kullanabiliriz? Yani bizim geleneksel toprak kaplarımız var. Küplerimiz var.
1: Bakır
0: cam
1: pencereler.
0: Kaplarımız var. Yani bakır da değil de kalaylanmış olması
1: doğru
0: gerekiyor. Yani kalaysız
1: çelikler
0: asla.
1: Çelikler var şu anda. Çelik,
0: çelik kaplar kullanılabilir. Yani tenekeler içerisi güzel lakla kaplanmış, özellikle gıda konulabilen peynir tenekeleri falan mesela. Bu amaçla kullanılabilir yani.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki bu soğutucular var, araçlarda da taşınabiliyor içinde.
0: Şimdi bu diyelim ki kavurma yapmak istemiyor, taze getirmek istiyor. Dondurursun, donmuş halde bir kutu içerisine yine ayrıca bu yarım litrelik su şişelerinde dondurup bunları kenarına koyarak ağzını da güzel hava almayacak şekilde bağlarsa, yani 12 saat, 24 saat
1: gece de yola çıkarsa,
0: rahatlıkla getirebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, bunları

0: dikkat
1: edeceğim. Yani dondurmak da istemedi diyelim ki, o zaman etrafına mutlaka bu şişelerde buz koyacak. Çevreyle sıcaklığı kesmesi gerek.
0: Vakumlamak bir yöntem olabilir mi
1: Yani
0: sizce?
1: vakum daha tehlikeli de olabilir. Çünkü vakumladığımız zaman bu sefer arzu etmediğimiz başka mikroplar gelişebiliyor ki onlar çok daha tehlikeli. Vakum yapıldığı zaman. Ama
0: En
1: şansımız şu,
0: mantıklısı donmasın.
1: pişirdiğimiz zaman, yani Cenab-ı Hakk'ın bize bir ikramı, pişirdiğimiz zaman orada mikrop çoğalsa, toksin bıraksa bile bu toksinler parçalanıyor.
0: Usulünce pişirip tam pişirildiğinde.
1: Evet, tam pişirildi. Mesela bizim ülkemizde konserve zehirlenmesi çok olmaz. Ama Batı ülkelerinde çok görülür. Sebebi şu, onlar mesela diyelim ki işte mısır, fasulye, havuç, çeşitli konserveleri, kuru fasulye konservesini adam tabağına döker yer.
0: Evet, bizde mutlaka bir
1: Bizde
0: ateş
1: mutlaka
0: görür.
1: pişirilir. İşte o direkt tükettiği zaman o kutu konservelerde çok tehlikeli Clostridium botulinum adını verdiğimiz bir botulismus toksini olabiliyor ki o yani çok
0: Riskli.
1: riskli bir toksin. Allah kimsenin başına vermesin. Öldürücü etkisi de var. Onun için yani pişirmekte fayda var. Tamam, besin maddeleri azalıyor ama en azından
0: Riskleri
1: riski
0: kaldırmış
1: ortadan
0: oluyoruz.
1: kalkıyor.
0: Evet, hocam aslında süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Pişirmede dikkat edeceğimiz hususları da siz izah ettiniz. Çok pişirmek de zararlı mıdır?
1: Kesinlikle. Mesela diyelim ki işte taze eti normalde iç sıcaklığı 70 dereceye
0: Gelecek şekilde.
1: ulaşıncaya kadar pişirdiğimiz zaman
0: Kafi.
1: bizim görünen mikropları öldürüyoruz. Proteinler denatüre oluyor. Yani yarayışlı hale geliyor. Yani aşırı pişirdiğimiz zaman, yani kavurma bir miktar aşırı pişirmedir. Yani ama onu çok bir yıl
0: Uzun
1: saklayacağını
0: süre
1: düşünerek
0: muhafaza
1: yapıyoruz.
0: edileceği için.
1: Ama hemen tüketeceğimiz bir ürünse iç sıcaklığının 70 dereceye ulaşması kâfidir.
0: Kafi.
1: Yani dış kısmının kahverengileşmesi bizim için yeterlidir. Yani çok pişirdiğimiz zaman illaki ne yapıyoruz? Yanmalar meydana gelebiliyor. O yanmalar kanserojenik bileşikler oluşturabiliyor.
0: Mangal özellikle yapılıyor şimdi olunca.
1: Özellikle şimdi belki bunlara da değinmemiz
0: Evet.
1: gerekiyor. Dumandan, isten, mangaldan yani mümkünse kaçınalım. Çünkü burada özellikle yanıklardan yağ yandığı zaman o yağlarda kanserojenik bileşikler oluşabiliyor.
0: Belki direkt ateşte değil, o közlenmiş ateşte daha yavaş
1: Evet, yani
0: pişirsin.
1: ateşe temas etmeyecek, o dumanda fazla dumana maruz kalmamış bir şekilde yanık oluşturmadan pişirebiliyorsak, ama köfte falan yaptığımız zaman da iyi pişmezse bunlar da riskli olabiliyor. Ya buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani diyelim ki işte çok lezzetli oluyor. Doğru, mangal çok lezzetli oluyor ama riski de var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Biz haşlayarak
0: En sağlıklısı
1: en
0: tencere yemeği diyebilir
1: sağlıklısı
0: miyiz?
1: tencere yemeği haşlayarak tüketmek.
0: Sebzeyle birlikte tüketilmesi peki.
1: Kesinlikle bizim tüketeceğimiz gıda maddelerinin günlük bir tabak yiyecek tüketeceksek bunun yarısı sebze meyve olacak. 1/4'ü ekmek tahıl grubu olacak, pirinç neyse. Diğer 1/4'ü ettir, süt ürünleridir, yağdır,
0: Protein
1: diğer evet yumurtadır, diğer yiyecekler olacak.
0: peki hocam.
1: Yani bir tabağı düşün, gözümüzün önüne getirelim, yarısı sebze meyve, 1/4'ü yani diğer yarısının da yarısı ekmek tahıl, diğer kısmı et, balık, süt, protein, yumurta ve benzeri
0: Evet,
1: protein
0: bunu
1: olacak.
0: da inşallah geniş geniş bir başka programda
1: Yani
0: sağlıklı
1: bunu da
0: beslenme,
1: belki
0: neler beslenme
1: beslenmeci
0: üzerine duralım
1: hocalarımız
0: inşallah.
1: anlatabilir. Yani bizim beslenirken de tavsiyemiz mümkün olduğu kadar sebze ağırlıklı besleneceğiz ve az tüketeceğiz. Yani mümkün olduğu kadar
0: Dengeli,
1: az.
0: ayarında.
1: Evet, pişirmeyi de eğer sağlığımızı düşünüyorsak haşlama tüketelim. Biz bilhassa kemikleri falan özellikle kurbanda zayi etmemek gerekiyor. Haşlayarak o kemiğin üzerindeki en küçük et parçalarını bile değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, programımızın da sonuna gelmişken isterseniz bir toparlayalım, bir de dinleyicilerimize son olarak tavsiyelerinizi alalım.
1: Evet, son olarak tavsiyemiz yani hatırlatma anlamında hayvanı kesimden önce insanca muamele edelim. Çünkü bu hem insanlık görevimiz hem de etinin kalitesi, lezzeti açısından son derece önemli. Eti keserken temizliğe, hijyene dikkat edelim. Hayvanların parçalarını kedi köpek alıp çevre risklerine sebep olmaması için tüketemeyeceğimiz işte kandır, öt kesesidir, efendim işte ciğerin hastalıklı bölgeleridir ve hayvanın yenilmeyecek kısımlarını mutlaka derin toprağa gömmemizde fayda var. Çöpe atmayalım mümkün olduğu kadar. Çünkü oradan evcil hayvanlar alıp hastalıklara çevreye yayılıyor. Onların bıraktığı hastalıklarda yine toza toprağa karışarak diğer evcil hayvanlara ve insanlara geçebiliyor. Yine etlerimizi dinlendirelim mümkün olduğu kadar. Ayırdıktan sonra kemiklerinden bir süre bekletelim mümkünse. Çünkü dinlenmiş et lezzetlidir. İşte kemiklerinden ayrılan kısımları kavurma yaparsak biraz önce anlattığım şekilde usulüne uygun olarak yapalım. Veya sucuk yapabiliriz kendimiz evde. Veya eğer fazla miktarda varsa pastırma yapabiliriz, değişik et ürünleri. Bunlarla ilgili de ayrı bir program yaparız eğer evet, arzu ederseniz. Tüketim esnasında da mümkün olduğu kadar sebze ağırlıklı sebzelerle birlikte etleri tüketelim. Mangaldan kaçınalım, haşlayarak tüketelim. Bunun kurbanın bir ibadet olduğunu unutmadan fakiri fukarayı da gözetelim diye ben hatırlatıyorum. Başka unuttuğumuz bir şey olursa da kusura bakmasın.
0: Estağfurullah hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok verimli oldu, aydınlatıcı oldu. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık.
1: Siz de sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Umarım faydalanır. Dinleyicilerimiz istifade ederler. Tekrar ben saygılarımı sunuyorum.
0: Saygılar bizden değerli hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımızda Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Hasan Yetim hocamızı ağırladık. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Yeniden birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Ayetlerle Cumartesi günü duaları.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
1: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: O müttakiler büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
0: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

0: إن الله يحب المتوكلين.
1: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
0: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
0: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
1: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
0: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfirallahu lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulih vallahu la yehdil kavmel fasikin.
1: Habibim, sen münafıklar için ister af dile, ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
0: وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذ۪ي فَضْلٍ فَضْلَهِ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَب۪يرٍ.
1: Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
0: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ.
1: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
0: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
1: Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
0: İnnemel mu'minunellezine amenu billahi ve rasulihi ve izâ kânû ma'ahu alâ emrin câmi'in lem yezhebû hattâ yesteezinûh. İnnellezine yesteezinûneke ulâikellezine yu'minûne billahi ve rasulih. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. topluca yapılacak bir iş

0: üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب
0: داود dedi ki kuşkusuz o senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
1: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
0: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
1: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
0: O halde Habibim sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ.
0: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
1: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
0: Geride bırakılan bedeviler sana mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
0: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
1: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
0: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın odur. O her şeyi bilendir.
1: ولقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
0: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
1: يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
0: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
0: Onlara hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak, kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız, Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tövbeleri kabul edendir.

0: ayetlerle cumartesi günü duaları.
1: Akra reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Bu haftada yeni bir konu
2: merak ediyor.
0: Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor. Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor, başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir Gençler Merak Ediyor programına daha hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün kurbanla alakalı merak ettiğimiz sorularımıza cevap arayacağız. Profesör Doktor Murat Şimşek bizlere eşlik edecek. Kurban sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelir. Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Kurban kesme ibadeti nasıl ortaya çıkmıştır?
3: Kurban ibadeti Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği üzere Hazreti Adem'den itibaren var olan bir ibadet olduğu anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in iki oğlunun Cenab-ı Allah'a kurban ismiyle bir şeyler sundukları ve birinin kabul edilip birinin kabul edilmediği şeklinde iki ifadelerden insanlık tarihi kadar eski ve tarihi bir ibadet olduğunu anlıyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanında da kurbanın var olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de her bir ümmet için biz bir mensek ayet-i kerimede Bismillah ve likullü ümmetin ceanna menseken Allah'a anmaları için her ümmete biz bir kurbanlık veya kurban şeklinde bir ibadet şekli verdik, kıldık şeklinde ayet-i kerimeden de anlıyoruz ki kurban ibadeti insan

0: Anlık tarihi kadar eskidir. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinde de kurbanla ilgili birçok bilgiyi buluyoruz. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de zikredilenler hac ibadetiyle ilgilidir. Hepimizin bildiği Kevser suresindeki Fesalli li Rabbike venhar ayeti kerimesindeki venhar kurban kes, deve kurban et şeklindeki ayeti kerime veya deve boğazlayarak İkram et aslında öyle yorumlanıyor. O ayet-i kerime haricindeki kurbanla ilgili ayet-i kerimelerin hemen tamamı hac ibadetiyle birlikte Hac suresinde, Bakara suresinde, Sad suresindeki olsun yine Hazreti İbrahim'le ilgili olduğu için yine hac ibadetiyle ilgili olduğu yorumlanıyor. Dolayısıyla bütün ayet-i kerimeler hacla kurbanı bize hemen hemen birlikte olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla kurban ile hac ibadeti arasında bir ilişki var. Hacdaki kesilen kurbanlara hediye kurbanı deniyor ve hacda olmayan Müslümanlar da hacda olan kardeşlerine ortaklık etmek için, onlarla aynı duyguyu yaşamak için dünyanın dört bir yanında onlara iştirak etmek üzere kurbanlarını kesmektedirler. Böyle bir bağlantı da vardır. Özetlersek kurban ibadeti İslam tarihinin en önemli ibadetlerinden bir tanesidir. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Sünnet-i Seniyye'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklanmış, bildirilmiş ve uygulanmıştır. Dolayısıyla İslam'ın diğer ibadetler gibi önemli bir parçasıdır diyebiliriz.
1: Kurban ibadetinin amacı nedir?
0: Bütün ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadetinin amacı da Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak ve ona şükretmektir. Bizi var ettiği için, yarattığı için, bize nimetler verdiği için, sağlık, afiyet verdiği için, bu dünyayı var ettiği için Cenab-ı Allah'a şükür ve ona teşekkür etmenin bir göstergesidir. Namaz da aynı şekilde, oruç da aynı şekilde, zekat da aynı şekilde, kurban da aynı şekildedir. Kurbanda tabii biraz daha böyle bir mali kısım var, zekatta olduğu gibi. Mali imkanı olan, maddi imkanı olan Müslümanların kurban bayramı günlerine diyelim yetiştikleri zaman bir bedel ödeyerek bir hayvan alıp boğazlayıp Allah'a sunmaları anlamına geliyor. Burada öncelikli hedef Allah'ın rızasını kazanmak ve nefsimizi kurban etmek, arzularımızı kurban etmek. Yani bütün benliğimizi Allah'ın emrine verdiğimizi, onun emrinden çıkmayacağımızı ifade eden bir manayı içeriyor aslında kurban. Dolayısıyla bir anlamda şekli bir takım şartlar olmakla birlikte işte besmele ile hayvanın boğazlanması gibi ve etinin insanlara ikram edilmesi veya yenmesi gibi bir takım şekli unsurları vardır. Bunlar olmalıdır ama mana itibariyle, özü itibariyle kurban ibadeti Allah'a teşekkür, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla kulun Allah'a yaklaşmak maksadıyla yapmış olduğu bir ibadettir. İslam tarihteki kurbanlardan ayırarak İslam'daki kurbanı sırf Allah'a yaklaşmak maksadıyla bir ibadet olarak belirlemiş ve etini de helal kılarak bütün hem bireysel hem toplumsal olarak Müslümanların yararlanmasına izin vermiş, müsaade etmiştir. Bazı inançlarda kurban etinin yenmediği, işte israf edildiği gibi veya işte Kur'an-ı Kerim'de müşriklere kınayan ayet-i kerimelerde şuraları helal, şuraları haramdır gibi bir takım kendi şeyleri uydurdukları bir takım hükümlerden bahsediliyor. Bunların yanlış olduğu söyleniyor. Dolayısıyla esas maksat ilahi ente maksudi ve rızake metlubi düsturunda olduğu gibi Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'a yaklaşıp Allah'a ulaşmak için yapılmış bir ibadettir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban ibadetiyle ilgili tavsiyeleri nedir?
0: Sünnet-i Seniyye'de kurbanla ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Kurban ibadeti zekatta olduğu gibi hicretin ikinci yılında vacip kılınmıştır. İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf'a göre ve Hanefi mezhebimize göre, diğer mezheplere göre de sünnet olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müekket bir sünneti, daima uyguladığı kuvvetli bir sünneti olarak kabul edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin ikinci yılından itibaren her kurban bayramında kurban kesmiştir. Bazı rivayetlerde bir tane kendi ve ailesi, bir tane ümmeti için kestiği, bazı rivayetlerde bir koyun koç kurban ederken şu şekilde dua ettiği söylenmiştir. Allah'ım bu kurbanı Muhammed'den ve Ali Muhammed'den, yani Ehli Beyt'in, onun Ehli Beyt'inden ve Ümmeti Muhammed'den kabul buyur diyerek hem kendisini hem ailesini hem de ümmetini zikretmiştir. Diğer bazı rivayetlerde kurbanın kesimiyle ilgili uyarılarda bulunmuştur. İşte bıçağın keskin olması, hayvana merhametle davranılması gibi. Yine etlerin dağıtılmasıyla ilgili bazı emirleri olmuştur. Medine'de kıtlık zamanında ihtiyaç fazla olduğu, çok nüfus birden arttığı için, hicret emredildiği için o durumda kurban etlerini biriktirmeyi o yıl için ve birkaç yıl için yasaklamış. Ama daha sonra bolluk bereket olduktan sonra kurban etinin kurutulup yıl boyunca tüketilmesine izin veren emrini buyurmuştur. Sizi kurban etlerini biriktirmekten yasaklamıştım. Size kurban etleri biriktirmeyi yasaklamıştım. Artık biriktirebilirsiniz. Kuntune heytüküm anittihar luhumil edahi elâ fettahiru diye meşhur bir hadis-i şerif vardır. Bu da işte uygulamanın değiştiğini, yani ihtiyaç hasıl olduğunda dağıtmanın esas olduğunu, paylaşmanın esas olduğunu ama bolluk bereket olduğunda artık daha rahat bir paylaşım, isteyen evinde ayırabilir, tüketebilir, dağıtabilir şeklinde bir paylaşım olduğu ortaya çıkmıştır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinde kurban ibadetinin önemiyle ilgili konular da vardır. Mesela kurban kesmeyen kişi bayram günü bizim namazgahımıza, bayram namazını kıldığımız yere gelmesin şeklinde bir uyarısı olduğu rivayet edilir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir Müslümanın kurban bayramı günü kurban kesmekten, yani bir hayvanın kanını akıtıp da Allah'a kurban kesmekten daha hayırlı bir iş yapamayacağı şeklinde hadis-i şeriflerde bulunmaktadır. Dolayısıyla imkanı olanları kurban kesmeye teşvik etmiştir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi de bizatihi uygulamıştır. Müekked sünnet ve Hanefi mezhebimize göre vacip bir ibadet olarak günümüze kadar gelmiştir.
1: Kurban kesmenin hükmü nedir?
0: Kurban kesmek alimler tarafından ittifakla kabul edilmiştir. Hanefi mezhebimize göre ve İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye ve bir rivayette İmam Ebu Yusuf'a göre kurban kesmek vaciptir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açıkça zikredilmiştir. Kurbanınla ilgili ayetler vardır. İkincisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde kurban kesmeyen kişi namazgahımıza yaklaşmasın şeklindeki rivayetten de hareketle ve diğer rivayetlerden hareketle bunun kuvvetli sünnetten daha da kuvvetli olan vacip dediğimiz yapılması farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması Allah ve Peygamber tarafından emredilmiş olan bir ibadet olduğu kabul edilmiştir ve tabii bazı şartlarla, yani o imkana sahip olan, akıllı olan, bali olan, Müslüman olan, işte seferde olmayan ve benzeri şartlarda bu şartları taşıyan, maddi imkanı bulunan kişilerin Kurban Bayramı gününde kurban kesmesinin İslami açıdan, dini açıdan vacip, yani gerekli, lazım olan bir hüküm olduğunu beyan etmişlerdir. Ama diğer mezhepler bunun Peygamberimiz tarafından uygulandığını ve kuvvetli, yani müekket bir sünnet halinde yapıla geldiğini kabul etmişler. Ama vacip derecesinde bağlayıcı olmadığını, dolayısıyla eğer bir kişi kurban kesmezse onu kaza edecek herhangi bir şey yapmaları gerekmediğini, kurban kesmenin büyük bir ecir ve sevap olduğunu ama kişi, yani imkanı olduğu halde kesmese bile bir sünneti terk etme durumunda olup bir faziletten mahrum olma durumunda olup ilave bir ona bir tekrar kefaret gibi veya başka bir hüküm gerekmediğini söylemişlerdir. Hanefi mezhebine göre bir kişi imkanı olduğu halde Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmezse ne yapacak? Bir kurban kadar miktarda bir parayı dağıtacak. Yani ücreti dağıtması kefaret olarak önerilmiştir. Çünkü vacip dendiği için o vacibi yerine getirmek üzere bir yerine bir kazası diyelim konulmuştur Hanefi mezhebinde.
1: Kurban ibadeti bir Müslümana ne zaman vacip olur? Üzerine vacip olmayan kişi vacip kurban kesebilir mi?
0: Hanefi mezhebimize göre kurban kesmek vacip olduğu için Kurban Bayramı gününe ulaşan kişilerin kesmesi gerekiyor. Kurban ibadeti üzerine vacip olmayan kişi vacip kurban kesebilir mi demiştik. Kesebilir. Yani o vacip kurban olmaz. Normal bir sünnet kurban olur. Nafile kurban dediğimiz sevabını alır. Üzerine vacip değildir. Herkes kurban, imkanı olan herkes kurban kesebilir. Burada önemli olan husus tam imkanı olup Yani işte nisap miktarı mala sahip olma şeklinde bir şart var kurbanda. Zengin olma aslında. Dinen zengin sayılma, temel ihtiyaçlarından daha fazla efendim nisap miktarı, bir mali güce, nisap miktarı da işte

0: 80,25 işte 81 gram altınlık bir maddi parası olup ihtiyaçlarından fazla olarak kenarda tutan birisi zengin sayıldığı için dinen o kişinin kurban kesmesi gerekir. Hanefi mezhebimize göre hem kadın hem erkek. Ama böyle değilse 80 gramlık şeyi yok ama kurban bayramı günlerinde elinde imkanı var. Kurban kesmek istiyor, kesebilir. Onun kurbanında makbuldür. Allah kabul eder. Ama nafile bir kurban. Fıkhi isimlendirme bakımından sünnet kurbandır o. Üzerine vacip olmamıştır ama o bir gayretle bunu yapmıştır. Güzel bir iş yapmıştır. Faziletini de alır ama üzerine gerekmiyor. Kesmese kendisine herhangi bir şey gerekmezdi. Yani dolayısıyla bir kişi üzerine vacip olmadığı halde kesebilir. Tabii vacip kelimesini biz Hanefi mezhebimiz açısından gerekli anlamda kullanıyoruz. Vacip kurban sadece uduhiye dediğimiz kurban bayramında kesilen kurban değil, artı mesela adak kurbanı da vacip olur. Hediye kurbanı da vacip olur bazı haç türlerinde. Hac ibadet yaparken temettü haçında mesela vaciptir. Dolayısıyla vacip kurbanı burada kurban bayramında imkanı olan kişinin kesmesi gereken kurban anlamında kullanıyoruz. Ona vacip kurban denmese de kişi bu şeye katılabilir. Kurban ibadeti yapılma diyelim faziletine ortak olabilir.
1: Kurban bayramının hangi günleri kurban kesilebilir?
0: Hanefi mezhebimize göre kurban kesmek vacip olduğu için kurban bayramı gününe ulaşan kişilerin kesmesi gerekiyor. Kurban bayramı Zilhicce ayının 10, 11, 12. günleri. Bu günlere ulaşan kişi bu günler içerisinde imkanına kavuşursa, yani yolcu halinde değilse, maddi imkanı varsa, akıl bali bir Müslüman ise kurban kesmesi üzerine vacip olur. Zamanı kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günleridir. Bu Hanefi mezhebimize göre vacip olduğu için böyledir. Kurban bayramı birinci günü bayram namazı kılındıktan sonra kurban kesimi vakti başlar. Ki rivayetlerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir sahabi namaza gelmeden önce erkenden kurbanını kesip sonra namaza gelmiş. Peygamberimiz tekrar kesmesini emretmişler. O kurbanın geçerli olmadığını söylemişler. Dolayısıyla şehir merkezlerinde bayram namazı kılınan yerlerde ki artık ülkemizde hemen hemen her yer demek. Buralarda kurban bayram namazı kılındıktan sonra kurbanlar kesilir. Hanefi mezhebimize göre üçüncü gün akşam güneş batıncaya kadar kurbanlar kesilebilirler. O gün ne kadar o imkanda bulunan kişi de kurban kesmelidir. Diğer mezhepler kurbanın sünneti müekkide saydıkları için dördüncü gün akşamına kadar yani güneş batıncaya kadar kesilebileceğini söylemişlerdir. Bazı istisnai durumlarda diğer mezheplerin görüşleriyle amel edildiği olmuştur. Bu şekilde fetva verenler de olmuştur.
1: Kurban çeşitleri nelerdir? Vacip kurban nedir?
0: Şimdi bu konu aslında İmam Azam Ebu Hanife zamanında bir gündeme gelmiş ve aslında şöyle bir görüş İmam Azam tarafından ortaya konulmuş. Tek kurban vardır, o da kurban bayramında kesilen kurbandır. Cahiliyeden itibaren Arapların alışa geldiği birçok kurban türü olduğu söyleniyor. Bunların bir kısmı batıl ama bir kısmı da normal bizim kurbana benzeyen Allah adına kesip mesela Recep kurbanı gibi, akika kurbanı gibi, şükür kurbanı gibi, yola çıkma kurbanı, ticarete gitme gibi ve benzeri kurban çeşitleri var. İmam Azam Ebu Hanife bu konuda esas kurbanın İslam tarafından uduhiye dediğimiz ve kendisine göre vacip olan kurbanın aslında gerçek kurban olduğunu söylemiştir. Diğer kurbanları ise sünnet de değil müstehap bir daha alt mertebede sünnet kuvvetli bir şey oluyor. Müstehap biraz daha aşağıki mertebede kesilebilir. Kişi isterse bir şükür kurbanı kesebilir. Kişi isterse akika dediğimiz dünyaya çocuğu gelen anne babaların o çocuğun sevincini paylaşmak üzere kurban kesip etini eşe dosta dağıtması şeklindeki akika kurbanının müstehap. Yani illa olması gereken bir şey değil, vacip değil, sünnet de değil, müstehap güzel bir eylemdir. Yapılmasa eksik olmaz şeklinde değerlendirmiştir. Ama bizim ilmihal kitaplarımız biraz ders akikaya önem vermişlerdir. Çünkü akika hem hadis-i şeriflerde de geçiyor. Bazı hadis-i şeriflerde merhunun akikasına bağlıdır bir kişi diye. Peygamberimiz de bizzat uyguladığı için bunu. İmam-ı Azam Ebu Hanife kurbana vurgu yapmak için akikayı bu şekilde isimlendirmiştir. Kesmek gerekmez demiştir ama o peygamberimizin uygulamasından dolayı mezhebimiz bunu biraz önem vermiştir. Yani ilmihal kitaplarına girmiştir. Bir kişi çoluk çocuğu olduğu zaman kurban kesip onun adına veya kendi adına kesip bu şekilde ikramda bulunması uygundur şeklinde ilmihallerde yer almıştır. Diğer ikinci aslında daha doğrusu aslında şöyle anlatmamız gerekiyor. Gerçek kurban hac kurbanıdır. Birinci yani Kur'an-ı Kerim'de geçen kurban hac ibadeti yapan kişilerin yapmış olduğu hac çeşidine göre temettü haccında olsun işte kıranda olsun kesmiş olduğu kurban vacip olan kurbandır. Esas orasıdır. Ona benzeyen uduhiye dediğimiz hacda olmayan Müslümanların kestiği bizim şu anda bahsettiğimiz kurban vardır ikinci olarak. Daha sonra adak kurbanı diye bir şey de kabul edilmiştir. Zaten adak dediğimiz nezir Arapça veya fıkıh dilinde nezir deniyor ona. Adak ibadet olan bir şeyle olur. Mesela bir kişi bir efendim ibadet olmayan bir şeyi adak olarak söylese geçerli olmaz. Yani geçerli olmaz deyince yapsa da olur, yapmasa da olur. Yani ben işte şu işim olursa yemek yiyeceğim, yese de olur. Yani bizi dolayısıyla bu bir ibadet değil ama mesela kurban keseceğim dediği zaman kurban bir ibadet olur, üzerine vacip olur. İşte şu işim olursa bir kurban keseceğim, şu işim olursa hacca gideceğim, şu işim olursa 3 gün oruç tutacağım, şu işim olursa şu kadar namaz kılacağım gibi kendini bağlayıcı Allah için söz verildiği durumda bu Hanefi mezhebimiz de vacip. Yani mutlaka yerine getirilmesi gereken bir görev olarak telakki edilmiştir. Bunlardan bir tanesi de kurbandır. Yani bir kişi şu işim olursa kurban keseceğim diye bir adakta bulunursa o da vacip bir kurban türü haline gelir diyebiliriz. Yine kişi şükür kurbanı kesebilir. Hiç böyle adama adak yapmadan iş olduktan sonra bir işi gerçekleştikten sonra Allah'a şükretmek için bir kurban kesebilir. Bunların adak kurbanı hariç hepsini etinden kişi yiyebilir. Adak kurbanı da özel bir hüküm olarak fakirlere bağışlamak üzere yaptığı için Allah rızası için kestiği için onun etinden yiyebilir ama yediğini ödemesi gerekir. Yani fakirin hakkıdır. O fakire yediği miktar kadar tekrar tasadduk etmesi gerekir herhangi bir fakire. Yenmez deyince o haram olur anlamında değil. Fakirin hakkı artık onun kendisinden çıkmıştır. Başkasının fakirlerin malı olmuştur. Oradan yediği zaman diyelim ki o şekilde bir fakirlere ikram etti ama kendisi de oturup yemesi gerektiği bir ortamda yiyebilir. Tahmini orada yediği miktar kadar fakirlere tasadduk dediğimiz hayırda bulunur. Ücretine mukabil bir sadaka verir. O şekilde de hükmü vardır diyebiliriz.
1: Hangi hayvanlar kurban edilir? Kriterleri ne olmalı?
0: Kur'an-ı Kerim'de bir surenin de ismi olan En'am denilen hayvan türleri kurban edilebilir. Bunlar da hepimizin bildiği gibi koyun ve keçi, sığır hayvanlar ve bir de deve hayvanlarından kurban olabilir. İşte bunların tarifleri var. İşte dört ayaklı, tek olmayan, çift oynaklı olacak ve benzeri gibi. Yani ayakların çift ayrım olan hayvanlar şeklinde tanımları vardır. Dolayısıyla koyun, keçi, manda, sığır ve deve cinsi hayvanlardan kurban kesilebilir. Tabii bu hayvanın cinsini gösteren bir şeydir. Bir de hayvanda bulunması gereken bazı özellikler de aranır. Bunlar sağlık bakımından bulunması gerekenler ve yaş bakımından bulunması gereken şartları vardır. Yani belli yaş olgunluğuna ulaşmış ve belli sağlık kriterlerini taşıyan hayvanlar ancak kurban kesilebilir diyebiliriz.
1: Hangi hayvanlar kurban edilmez?
0: Tabii öncelikle koyun, keçi, sığır, manda ve deve cinsi hayvan olmalı ve artı bu hayvanlar sağlıklı olmalı ve belirli bir yaşa gelmiş olmalıdırlar. Yaş açısından koyun ve keçilerde bir yaşını doldurmuş olma, manda ve sığırda iki yaşını doldurmuş olma, develerde ise beş yaşını doldurmuş olma şartı vardır. Artı sağlık bakımından ise hasta zayıf ve düşkün olmayacak ve bazı organları eksik olmayacak kurban için. Mesela bir veya iki gözü kör olan hayvan, kulakları kökünden kesilmiş hayvan, boynuzları kafatası görünecek kadar kırılmış olan bir hayvan, dili kesilmiş olan bir hayvan, dişlerinin tamamı dökülmüş veya çoğu dökülmüş olan hayvan, kuyruğu ve memesi kesik hayvan kurban olmaz. Buna benzer, bunu şöyle özetliyoruz. Genelde hayvanda fiyat düşüklüğüne, değer düşüklüğüne sebep olacak kusurlar kurban olmaya mani sayılıyor. Dolayısıyla bir hayvanın sağlık şartlarını taşıması gerekiyor. Bazı sorulan sorularda mesela doğuştan boynuzsuz olan hayvan kurban kesilebilir veya bazı yerlerde hayvanın değerini artırmak için özellikle koyunlarda olsun, koçlarda olsun boynuzunun çok uzamasını mani olan işlemler yapılması kurbana zarar vermez. Yani onlar özel bir cins türüdür, hatta daha değerlidir. Değer kattığı için kurban olmasına mani değildir. Bu tarz yani olağanüstü bir hastalığı yoksa, sadece şaşı olmak, sadece topal olmak doğuştan doğrudan mani sayılmamıştır. Bunlar doğuştan gelirse ama sonradan ayağı kırılmış gibi bir durumlar olsa kurban olmaz denmiştir. Kulağı delik hayvanlar da eğer işaret için delinmişse kurban olmaya mani değildir. Bu işlemleri tabii kulağa delmek ayrı bir tartışma konusu da hayvanlara eziyet midir değil midir ama yapılmış artık hocam kurban olur mu diye sorulursa kurbanlığı geçerlidir bu tarz hayvanların diyebiliriz. Toparlarsak hem yaş bakımından olgunlaşmış hem de sağlıklı bir hayvan kurban edilmelidir diyebiliriz.
1: İslami açıdan kurban seçmenin kriterleri nelerdir?
0: Şu kastedilmişse yani hangisi daha faziletlidir, hangisi daha iyidir kriterlerde. Şöyle rivayetler var hadis-i şeriflerde. Koç kurban etmenin faziletli olduğu, tek bir hayvana tek kişi kurban olarak tek bir kişinin kesmesinin daha faziletli olacağı şeklinde rivayetler vardır. Ama bir deve ve sığır gibi, manda gibi hayvanlara 7 kişi ortak olarak girerek kesebilirler. Bunlar arasında işte hangisi daha faziletlidir gibi o tahmin ediyoruz. Rivayete dayanmayanlar örfe göre hangisi daha üstün ve değerli kabul ediliyorsa o daha faziletli olmuş olur. Mesela hayvan, kurbanlık hayvanın çok zayıf olmaması diye bir hükümden bahsettik. Dolayısıyla cılız hayvanlar, zayıf hayvanları tercih etmemek gerekir. Tercih kriteri olarak daha besili, daha güzel bir hayvanı. Yani bu şey gibi sadaka verirken iyisinden vermek gibi veya en az orta halinden vermek gibi kurban keserken de yani en az orta halli veya iyi bir hayvanın kurban edilmesi daha makbuldür, daha iyidir denmiştir. Bu tarz kriterler var. İşte kurbanlık alırken bunlara imkanımız çerçevesinde tabii özen göstermekte fayda olabilir.
1: Sevgili dinleyenler, Bir Gençler Merak Ediyor programının daha sonuna geldik. Bugün Profesör Doktor Murat Şimşek bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz sorularımızı cevapladığınız için. Konuklarımıza iletmemizi istediğiniz soruları ya da işlememizi istediğiniz konuları bizlere Akra Medya sosyal medya hesaplarından ve aynı zamanda 0501 630 3030 numaralı Akra WhatsApp hattından ulaştırabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Gençler merak ettiklerini sordular, cevaplarını aldılar. Sen de neyi merak ediyorsan Akra Mobil hattımıza yazabilirsin. 0501 630 3030. Akra.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

Evet efendim, selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım. Hazreti İsmail'in kıssası edebiyatımıza nasıl yansımış acaba? Hazreti İbrahim'in kıssasından bahsedilirken aslında Hazreti İsmail'in kıssası da ondan ayırt edilerek anlatılmıyor. Genel itibariyle mutlaka hikayeleri iç içe geçmiş olarak anlatılıyor. Doğumundan başlayarak çocukluğu, gençliği, peygamberliği gibi yönleriyle ele alınıyor. Özellikle annesi Hacer ile Mekke'de bırakılması, burada Zemzem'in fışkırması, babası Hazreti İbrahim tarafından Allah'a kurban edilmek istenmesi, bunlar karşısında onun rıza gösterip sabır timsali olması. Yine değil mi, çocukluğumuzdan beri hatırladığımız hep Kabe'nin inşasında babasıyla beraber çalışması. Evet, bütün bunlar Türk Edebiyatı'nda yine dediğim gibi genel itibariyle Hazreti İbrahim'le birlikte anılarak Hazreti İsmail'in kıssası edebiyatımızda konu edilmiş efendim. Evet, bu manada dönüp baktığımızda 15. yüzyılda Hazreti İbrahim'in kıssasından bahsederken değindiğimiz Halilnameler vardı. Abdülvasi Çelebi'nin Halilnamesi bir mesnevi, bu 15. yüzyılda kaleme alınıyor. Ve tabii ki Halilullah olan Hazreti İbrahim'in kıssası anlatılıyor bu mesnevide. Burada Hazreti İsmail'e de şahitlik ediyoruz efendim. Halilname'den sonra Türk Edebiyatı'nda tabii Kısası Enbiyalar var. İşte ilk Türkçe Kısası Enbiya olan Rabguzi'nin eseri Kısasül Enbiya'da Hazreti İsmail ve İbrahim için, Hazreti İbrahim için büyük bir yer ayrıldığını görüyoruz. Buralarda böyle kısa kısa manzumelerle kendilerinden bahsediliyor. Kısasül Enbiyalar mutlaka yeniden hayatımıza sokmamız gereken, okumamız gereken, onlarla ahlaklanmamız gereken önemli eserlerden birisi. Evet, Kısasül Enbiya, Mucizat-ı Enbiya gibi eserler Hazreti İsmail'in kıssasına şahitlik ettiğimiz eserler efendim. Halk için kaleme alınmış olan Manzum ve Mensur dini hikayeler de çok önem arz etmekte edebiyatımızda. Bunlardan en önemlilerinden birisi de Süleyman Çelebi'nin tabii Vesilet-ün Necat'ı. Vesilet-ün Necat'ın sonundaki kısa manzum hikayeler içerisinde Kıssa-i İsmail ve İbrahim aleyhisselam bölümü yer alıyor. Burada ağırlıklı olarak efendim Hazreti İsmail'in kurban edilmesi, özellikle onun teslimiyeti bölümü anlatılıyor. İbrahim geldi buyurdu Hacer'e, İsmail'in yıkayıp saçın tara, donların yu hem ellerin kınala, benimle bile oduna gele. Bu beyitlerle başlıyor hikaye ve annesi Hazreti İsmail ile annesi etrafında işleniyor. Böylece hikaye baba, oğul ve anne üçgeni arasında zenginleştirilip büyük bir boyut kazanıyor. Kısasül Enbiya'dan bahsettik, arkasından Mevlana'nın Vesilet-ün Necat'ından bahsettik, Hazreti İsmail'in kıssasının yad edildiği bölümler olarak. Mevlana'nın Mesnevisinde de

Yine Hazreti İsmail'in ve Hazreti İbrahim'in kıssalarına yer veriliyor efendim. Yine Hazreti İbrahim'in başından geçen çeşitli olaylar tasavvuf ve hikmet diliyle nasıl yorumlanmışsa, Hazreti İsmail de aynı olaylarda ve bu aynı çerçevede, aynı mahiyette dile getiriliyor. Tabii özellikle Mevlana Celaleddin Rumi Hazreti İsmail'in kurban ediliş sürecini önemli dile getiriyor. Sadece Mesnevi'de değil, Divan-ı Kebir'de de Mevlana Hazreti İsmail'den bahsediyor. Evet, yine halk arasında çokça okunan güzel ahlak örneklerinden birisine şahitlik eden halk, Muhammediyeler okuyarak güzel ahlakı kendi hayatlarına aktarma örneklerini okumuş oluyorlar. Envarül Aşıkîn gibi kitaplarda, Mebhas-ı İbrahim Aleyhisselam başlığı altında, tabii dolaylı bir şekilde de Hazreti İsmail'den de bahsediliyor Muhammediyelerde ve Envarül Aşıkîn'de. Ahmet Fakih'in Kitab-ı Evsaf-ı Mesacid-ü Şerifesi ile Gubar-ı Abdurrahman'ın Kabe'namesi de yine işte hac ve hacda yapılması gereken davranışlar çerçevesine kaleme alınmış bir kitap. Tabi bu esnada mutlaka Hazreti İbrahim ve İsmail'den de bahsediliyor efendim. Enbiyalar var. Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'in vasıflarının zikredildiği hilyeler bunlar. Yani hilye sadece Hazreti Peygamber için kaleme alınmıyor. Hilye-i Enbiya diğer peygamberler için de kaleme alınıyor. Nuri Mahlaslı bir şair tarafından kaleme alınan Hilye-i Peygamberan var. Burada 14 peygamberden bahsediliyor efendim ve bu 14 peygamberden birisi de Hazreti İsmail. Bu eser Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde kayıtlı bulunuyor. Tabii Türk edebiyatında halk edebiyatından bahsettik, Envarül Aşıkîn'den bahsettik, Hilye-i Enbiyalardan bahsettik, Muhammediyelerden bahsettik. Su buradan akarken halk edebiyatı için divan edebiyatı çerçevesinde de çok güzel eserler veren isimlerimiz var, öyle değil mi? Onlar da mutlaka peygamber kıssalarını eserlerine taşıyorlar. Fuzuli Hadikatü's-Süeda adlı eserinde Faslı İptilâ-i Halilullah aleyhisselam başlığı altında Hazreti İsmail'in kurban edilişi üzerinde duruyor. Şeytana karşı çıkışı, babasına itaati vurgulanıyor. Hazreti Hacer'in ağzından şeytana cevap olarak söylenen can ile bizden eğer hoşnut olacağın anımız, cana minnettir onun kurban olsun canımız. Bu beyitle Hazreti İbrahim'in söylediği derdi aşkı yar gönlüm mülkünün sultanıdır. Hükm onun hükmü durur, ferman onun fermanıdır. Ve İsmail'in canımı canan eğer isterse minnet canıma. Can nedir ki onu kurban etmeyem cananıma gibi beyitler de tabii okuyucuyu adeta alıp Kerbela vakasının o elemli, o gönül yakıcı hikayesine taşıyıp götürüyor efendim. Evet, unutmamak lazım. Fuzuli'nin Hadikatü's-Süeda'sını da okuma listemiz içerisinde mutlaka bulundurmalıyız. Divan edebiyatından ve halk edebiyatından bahsettik. Hazreti İsmail'in hikayesi nasıl yansımasını bulmuş. Bir sonraki programda inşallah Yunus Emre'nin eserlerinden devam ediyor olacağız.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam. Akra. Sen...

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به ولا حد في تركه فإن لم يكن سنة مني ماضية فما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيها أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة. Bu hadis-i şerif de Efendimiz bir usul koymuş oluyor ortaya. مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به, yani vacibun demek. Size Allah'ın kitabından ne verilmişse emir olarak, ne tavsiye, ne emir varsa veyahut yasak olarak şunu yapmayın tarzında ne hüküm varsa onunla amel etmek sizin boynunuza borçtur. Yani farzdır. Allah kitabında buyurmuş. İçki içmeyin, tamam. Hırsızlık etmeyin, tamam, bitti. Zina etmeyin, tamam, bitti. Yani yalan söylemeyin. Bak ötekileri yapmıyor da Müslümanlar. Yalana gelince o zaman yalan kıvırabiliyor. Halbuki yalan da söylemeyecek. Efendim gıybet etmemek, o da var ayet-i kerimede ama gıybet ediyor. Yani Allah'ın emirlerinde hiç ayrım yapmadan Kur'an-ı Kerim'de Allah bir şeyi emretti mi onu tutacak. La özre ve la hadde fi terkihi. Bu emri terk etmenin bir özrü olmaz. Bir sınırı da olmaz. Yani mutlaka Allah'ın emrini yapmak lazım. Fe illem yekun fi kitabillahi. Eğer bir meselede Kur'an-ı Kerim'de açıkça bir işaret yoksa, bir delil, bir ayet yoksa o zaman fe sünnetun minni madiye. O zaman benim sünnetim, cari olan sünnetime uyun demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Fe illem yekun sünneten minni madiyeten. Eğer cari benden nakledilmiş, tahakkuk etmiş, hüküm haline gelmiş bir sünnet çıkmamışsa ortada yoksa فَمَا قَالَ أَصْحَابِي. O zaman benim ashabımın dediğini tutun diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki biz dini işlerimizi, dünyevi işlerimizi Allah'ın rızasına uygun yapmamız gerektiği zaman Kur'an'a bakacağız. Kur'an'ı öğreneceğiz. Ahkamına uyacağız. Kur'an'da bir mesele hakkında teferruat göremezsek, bir sarahat göremezsek Efendimizin sünnetine bakacağız. Sünnetinde göremezsek Efendimizin ashabının o hususta nasıl hareket ettiğine bakacağız. Ashabi inne ashabi bi menzileti nücum. Çünkü benim ashabım yıldızlar gibidir semai. Gökte yıldızlar nasılsa benim ashabım da yıldızlar gibidir gökteki. Fe eyyuha ahastum bihi ihtedeytum. Nasıl gökteki yıldızlara, yıldızları tanıyan bir insan baktığı zaman istikameti bilir de yolunu bulursa, işte bak şurada kutup yıldızı var, işte şurada falanca yıldız var, o halde istikametimiz şöyle olacak, şuradan dolanalım, şöyle gidelim diye yolunu nasıl yıldızdan biliyorlarsa, eskiden öyle bilirdi insanlar, ne yapsınlar? Yollar yok, levhalar yok, karayolları yok, dağın başına çıktı, çöle çıktı, uçsuz bucaksız her tarafı aynı olan bir düz arazi nereden bilecek veya denize çıktı. İstikameti nereden bilecek? Yıldızlara bakarlardı. Oradan istikameti bulurlardı. İşte onun için ashabını da Peygamber Efendimiz yıldızlara benzetiyor. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Nasıl yıldızlardan hangisine uyarsanız, doğru yolu buluyorsanız benim ashabıma da uyunca yolu bulursunuz. Ve ihtilafu ashabi leküm rahmetün. Eğer benim ashabım bir meselede ihtilaf etmişlerse, birisi şu şöyle olsun demiş, ötekisi de bana göre böyle olması daha iyi demiş. Bu da rahmettir. İsteyen onu tutsun, isteyen onu tutsun. Kolaylıktır, bir genişliktir. İki taraflı söylenmesi bir kolaylık olmuş oluyor. O da ümmetimin ihtilafı rahmettir buyurdu Peygamber Efendimiz. Bu cins kanaatteki, içtihattaki fark zarar vermez. O bir rahmettir, Allah'ın rahmetidir. Hangisine kani olursa senin gönlün, oradan gidersin gene aynı sevabı alırsın. Rabbimiz bizi Peygamber Efendimizin sünnetine mütemessiklerden eylesin. Ashabını iyi tanıyıp bilenlerden eylesin. Onların yolundan ayırmasın. Ahirette de onlara komşu eylesin. Mehya gulam fe inne haza yevmun men hafize fihi basarahu gufre lehu, yani yevme arefe. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmiş. Arefe günüyle ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurdu ki mehya gulam, ey delikanlı yapma. Kime hitabı? Abdullah İbni Abbas'a, raviye. Ey delikanlı yapma dedi. Yani kendine dikkat et, kendine hakim ol, dikkat et dedi. Fe inne haza yevmun, çünkü bugün öyle bir gündür ki men hafıza fihi basarahu, kim gözüne sahip olursa gufire lehu, günahlara affu mağfiret olunur bu mübarek günde. Aman gözüne hakim ol, namehreme bakma, bakılmaması gereken yere bakma ey delikanlı diye böyle şey yaptı. Arafa gününü kastederek. Arafa günü nedir? Kurban bayramından bir gün önce. Yani hacıların Arafat'a çıktığı gündür. O gün fevkalade kıymetli günlerden birisidir. Orucunun sevabı çoktur. Efendim ve dualar makbuldür. Allah-u Teala Hazretleri hem Arafat Dağı'na çıkmış hacılara hem de ümmetin hacca gidememiş olanlarından efendim yolunca yürüyenlere o gün çok çok ihsanlarda, ikramlarda bulunur. Günlerin en şereflilerinden birisidir. Ama kendisine sahip olacak insan. Günaha devam edip dururken olmaz. Harama bakıp dururken olmaz. Şimdi Efendimiz o sahabiye öyle buyurmuş. Bizim için de aynı şey. Biz de gözümüze sahip olacağız. Bu devirde sizin ve bizim en çok tehlike gözdendir. Hadi bakalım baba yiğitsen gözüne hakim ol, bakma. Yani eli, yüzü ve ayaklarıdır hanımların görülmesinde haram olmayan yerleri. Yüzü, çehresi, elleri, ondan sonra ayaklarıdır. Öbür taraflarını hep örtmesi lazım. Hocam ben örtüyorum, şeffaf naylon giyiyorum. O örtmek olmaz ki. Şeffaf naylonla örtmek olmaz. Şimdi yani arada hatırımıza gelen bir şeyi söyleyelim. Peygamber Efendimiz diyor ki, ahir zamanda, yani bu dünyanın bozulduğu zamanda kadınlar olacak. Nasıldı? Kâsiyâtün âriyâtün. Böyle geçiyor tabir. Giyinmiş ama çıplaklar. Giyinmiş çıplaklar. Nasıl giyinmiş çıplak olacak? Şeffaf elbise olur, altını gösterir. Veya elbisesi var ama uzun, aferin maşallah, uzun etek giymiş, o beline kadar yırtmacı var. Veyahut bilmem şurası kapalı, beline kadar arkası açık. Ya burası niye böyle açtın? İlle bir yere açık. Yani bir kusurlu. Naylon çorap da örtmez. Altı belli oldu mu olmaz. Bol olacak, belli olmayacak, görünmeyecek. Uzun şekli belli olmayacak. Örtünme öyle olur. Altı çok kalın bir kumaştır hocam. Yani muşamba gibidir, çadır bezi gibidir. Altı görünürse olmaz. Kalınlığı mühim değil. Yani ne kadar kalın olursa olsun. Altı da görünmeyecek, şekli de belli etmeyecek. Bol olacak, öyle giyinecekler. Vay vay vay bu zamanın insanların haline. Mehlen anillahi mehlen fe innehu levla şebabe huşşaun ve şuyuhun rükkaun ve behaimu rüttaun ve etfalun ruddaun le subba aleykümül azabu sabba. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten öteki hadis-i şerif okuduğumuz buyuruyor ki Peygamber Efendimiz mehlen anillahi mehlen. Allah mühlet vererek tehir ediyor. Mühlet vererek tehir ediyor. Yani birden cezanızı vermiyor buyurmuş. Mehlen demek biraz duraklama demek yani. Şimdi bir insana mesela derler ki mehlen Arapçada. Yani dur, acele etme, sana söyleyecek şeyim var. Hareket etme filan manasına gelir. Burada da mehlen geçmiş. Yani Allah acele etmiyor. Hemen cezayı vermiyor. Mehlen anillahi mehlen. Allah'tan yana böyle bir mühlet vererek, acele etmeyerek bir ruhsat hali var insanlarda. Eğer böyle Allah acele etmemesi olmasaydı, suçlunun cezasını hemen verme adeti ilahiyesi olsaydı, o zaman ne olurdu? Mahvolurdu insanlar. Ama acele etmiyor Rabbimiz. Niçin acele etmediğinde bu hadis-i şerifte buyuruyor ki, Allah'tan böyle bir mühlet ile, Allah'tan bir mühlet ile böyle insanlar, efendim azaptan uzak duruyorlar, başlarına azap inmiyor. Neden? Levla şebabun huşşaun. Eğer genç, Allah'tan korkan gençler olmasaydı. Dikkat edin, genç ama huşşa, yani haşi Allah'tan huşu üzere, korku üzere olan, Allah'a saygısından dolayı günaha sapmayan pırlanta gibi gençler olmasaydı. Ve şuyuhun rükkaun, secdede rükuda ibadet eden ihtiyarlar olmasaydı, abid gençler olmasaydı, Allah'tan korkan takva ehli gençler olmasaydı, efendim namazlı niyazlı abid ihtiyarlar olmasaydı ve behaimu rüttaun, otlayan masum hayvancıklar olmasaydı ve etfalun ruddaun, süt emen efendim küçük tıfıl çocuklar olmasaydı, lesubbe aleykümül azabu sabba, Allah'ın azabı sizin üzerinize böyle bardaktan boşanan yağmur gibi boşanır. Ama Allah mühlet veriyor. Yani cezanızı birden başınıza indirmiyor. Kimin hatırına? Allah'tan korkan gençler, ibadet ehli ihtiyarlar, otlayan hayvancıklar, efendim süt emen çocuklar hürmetine azap tehir oluyor. Ama bazen de nasıl geliyor? Yani şöyle şeyde resmini gördüm de yüreğim parçalandı. Boğazına kadar, göğsüne kadar hayvan yanardağın lavının içine girmiş. Günlerce orada kalmış. Lav akmış, yağmur yağmış, çamur olmuş. Böyle kıpırdaması mümkün değil. Böyle durmuş kalmış. Hayvanın duruşu gözümün önünde yüreğimi parçaladı. O insanlar, kimisi orada başı çıkmış, günlerce uğraşmış, efendim şey yapamamış, kendisini kurtaramamış. Ne kadar büyük bir azap. Yanardağ patlıyor, lavlar bütün insanları örtüyor. Yani azap öyle inebilir insanların başına. Neden inmiyor? İşte iyi kulları var da Allah onlar için affediyor. İyilerin en başında dikkat ederseniz gençleri sayıyor. Allah'tan korkan gençleri. Niye? Çünkü ihtiyarlayınca insan şehveti azalır. Zaten evlenmiştir. Hayatta evlilik denilen şeyin ne olduğunu da bilir. Canım işte çok büyütecek de bir şey değilmiş der. Ama delikanlı, kanı cıvıl cıvıl kaynıyor, ateşli. İşte onun Müslümanlığı daha önemli. Onun namazında niyazında olması, onun Allah'tan korkması daha önemli. Onun harama bakmaması daha önemli. Onun Allah yolunda yürümesi daha önemli. Allah onu seviyor. Yani Allah yolunda yürüyen gençlere müjdeler olsun. Allah'ın en sevdiği kimseler. Ondan sonra İhtiyarları zikretti burada. İhtiyar belki de hep ibadet ederek öyle ihtiyarladı gitti. Ömrü namazda, camide. Bir de küçük çocukların hatırı çok oluyor. Küçük yavruları Allah koruyor. Şeyde söylemişti büyüklerimiz, Uludağ'da bir otobüs eski senelerde uçmuş uçuruma. 39 yolcusu mesela, kaç yolcusu varsa içinde, hepsi ölmüşler. O otobüs tangır tungur böyle uçurumdan yuvarlanırken, annesinin babasının kucağından yavru düşüyor, karnının üstüne yumuşacık, bir o sağ kalıyor. Allah koruyor. Bizim de yeğenimiz vardı, 6. kattan betonun üstüne düştü. Ertesi gün koşturuyordu evde gene. Paraşütle mi indin mübarek, 6 kat yukarıdan aşağıda? Yani ertesi gün evde koşturuyordu annesi de, aman koşma ya bir şey olur diye, yani daha belli olmaz filan diye. Biraz şurası morlaşmıştı, o kadar. Hiç keyfinde bir keder yoktu yani. Bir de yine büyüklerimiz anlattılar, vapur gidiyor, bir gürültü, bir patırtı, bir feryat, çığlık filan. Ne oldu diyorlar? Kundaktaki çocuk düştü diyorlar denize. Kundak çocuğu düşmüş, yani küçük yavru düşmüş. Kaptan diyor ki, kaptana dur dur gemiyi diyorlar. Yani Marmara'dan Çanakkale'ye doğru giden bir gemide oluyor bu hadise. Durdur. Ya durdurayım ama diyor, şimdiye bulamayız bile onu. Olsun ne olur durdur filan. Gemiyi durduruyor. Kim bilir ne kadar uzakta durur gemi o hızla. Kayığı indiriyorlar. Filikayı. Küreklerle geriye doğru sayfalar asılıp gidiyorlar. Çocuk böyle denize düşünce cump diye aşağıdan tulumu şeyi bir şişmiş, hava yapmış. Çenesini böyle havaya kaldırmış. Çocuk suyun üstünde ciyak ciyak bağırırken sudan alıp getiriyorlar gemiye. İbret yani. Denize düşüyor da sonra neden sonra böyle filika indirip şey yaptıktan sonra getiriyorlar. Allah bizi sevdiği kul eylesin. Günahlardan korusun. Kulluğunda, güzel kulluğunda muvaffak eylesin. Salih ameller işlemek nasip etsin. Huzuruna çıktığımız zaman böyle yüzü alnımız açık olmayı nasip eylesin. Azabından da korusun dünyada ahirette. Gazabından da korusun. Hışmına uğratmasın, ateşinde yakmasın. Son

0: ayette böyle deniyor diye münakaşa ettiğini görünce, onların o halini görünce dedi ki mehlen durun. Mehlen durun demek dedim ya demin. Mehlen durun. Alıkoyun kendinizi. Bırakın bu işi. Ya kavm, ey topluluk. Bihaza heleketil ümemü min kabliküm. Sizden önceki ümmetler şu işten dolayı helak oldular. Yani sizin şu yaptığınız işten dolayı helak oldular. Nasıl o, ne işi? Bihtilafihim ala enbiyaihim. Peygamberlerine karşı ihtilafa düşmek yüzünden. Ve darbuhumul kütübe ba'daha bi ba'dın. Kitabının ahkamını birinin ötekisine karşı çıkarıp vuruşturmak suretiyle helak oldular. Birisi kitabın bir kısmını aldı okudu, ötekisi öteki kısmını aldı okudu. İki fırka birbirleriyle çekiştiler. Bundan helak oldular. İnnel Kur'ane lem yenzil yükezibu ba'duhu ba'da. Kur'an içindeki bazı ayetler öteki ayetleri yalanlayıcı olarak inmedi ki, birisi ötekisini tekzip edici olarak inmedi ki, bel yusaddiku ba'duhu ba'da. Aksine hepsi birbirini tasdik eder. Hepsi birbirini teyit eder. Hepsi bir uyum içindedir. Hepsi bir hakikatin birer vecihesini gösterir veya muhtelif vecihlerini gösterir. Fema arahtum minhu fa'melu bihi. Bu ayetlerden bildiğiniz varsa, net olarak manasını anladığınız varsa onunla amel edin. Vema cehildum minhu. Bu ayetlerden bilmediğiniz, manasını anlamadığınız varsa ferrettuhu ila alimihi. Bilen kimseye havale edin, kendiniz ileri geri konuşmayın dedi Peygamber Efendimiz. Kur'an-ı Kerim ile karşı karşıya geçip insanların o ayet okuyup, o öteki ayeti okuyup münakaşa etmesini istemedi. Eski ümmetler böyle helak oldu buyurdu. Nihayet sayfanın sonundaki son hadisi şerifi okuyoruz. Nun harfine geçtik. Nadani Cibrilu min tilkail aşı fekale ya Muhammed yekulü leker rahmanu azze ve celle men zükirte beyne yedeyhi felem yusalli aleyke dehelen nar. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, Nadani Cibril, Cebrail aleyhisselam bana seslendi, nida etti. Nereden? Min tilka'il arş. Arşın tarafından bana seslendi. Ne buyurdu? Fekale ya Muhammed, ey Muhammed buyurdu. Yekul leker Rahman, azze ve celle. Aziz ve celil olan Rahman Rabbimiz sana buyuruyor ki, men zükirte beyne yedeyhi, her kimin yanında senin adın geçerse, felem yusalli aleyke, o sana salatu selam etmezse, dehelen nar, cehenneme girer. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsan salaten ve selamen daimeyni mütelazimeyni ila yevmiddin. Allah-u Teala Hazretleri Resulullah'ın muhabbetini içimizde coştursun. Onu her anışımızda canı gönülden ona salatu selam etmeyi, dua etmeyi, yolunda yürümeyi nasip eylesin.
1: Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

0: reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra reklam.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin.

0: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığımı ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi, beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
0: Allahumma ma qasura anhu ra'yi wa lam tablughhu niyyati wa lam tablughhu mas'alati min khayrin wa'adtahu ahadan min khalqik aw khayrin anta mu'tihi ahadan min 'ibadik fa inni arghabu ilayka fihi wa as'alukahu bi rahmatika rabbal 'alamin.
1: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa, onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı!
0: Allahümme zel habli'ş-şedîdi vel-emri'r-reşîd. أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
1: Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
0: Allahümme ce'alne hâdîne muhtedîn, gayre dâllîne velâ mudillîn, silmen li evliyâik وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.
1: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimseler eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
0: اللهم هذا الدعاء عليك الاستجابة وهذا الجهد عليك التكلان.
1: اللهم elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
0: اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي.
1: اللهم benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
0: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'al li nura.
1: Allah'ım nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
0: Subhanellezî ta'attafel izze ve kâle bih. Subhanellezî lebisel mecde ve tekerreme bih. Subhanellezî la yenbeğî tesbihu illâ leh. Subhanezil fadli ve ni'am. Subhanezil mecdi vel kerem. Subhanezil celali vel ikram.
1: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak, sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel cüzami ve min seyyi'il eskam.
1: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
1: اللهم kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
0: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
1: اللهم bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
0: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
1: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Akradaşım, yoldaşım.

0: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda Hazreti Hacer'den günümüzde tükenmeyen bir kaynaktan söz edeceğiz. Zemzem. Allah'a teslimiyetiyle övülen Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İsmail Aleyhisselam ve Hazreti Hacer'den bugüne değin Müslümanların kana kana içtiği mucizevi bir su Zemzem. Peki Zemzem'in önemi ve mahiyeti nedir? Beslendiği kaynaklar nelerdir? Bunlardan söz edeceğiz. Önce kelime anlamına bakalım. Kaynaklara göre suya bu isim bol ve akıcı olma. Cebrail Aleyhisselam'ın konuşma sesi, akarken çıkardığı ses, şimşek sesi anlamlarındaki Zemzem'le arasında bir ilişki kurularak verilmiş. Hazreti İsmail'in annesi Hacer'in uzun arayışlardan sonra İsmail Aleyhisselam'ı bıraktığı yerde suyun kaynağından fışkırarak aktığını görünce yavaş yavaş ak, dur demesi veya etrafa yayılmaması için çevresini kumla çevirmesinden dolayı bu adı aldığı da belirtilir. Zemzeme su sesi manası da verilmiş. Peki Zemzem nasıl ortaya çıktı? Kuyunun ilk defa Cebrail Aleyhisselam tarafından Hazreti Adem için açılıp tufandan sonra kaybolduğu, Kabe'nin inşasından itibaren ortaya çıktığı veya Adi kavmi zamanına kadar uzanan bir geçmişinin bulunduğu yolunda rivayetler varsa da genel kanaat Hazreti Hacer ile oğlu Hazreti İsmail'in Mekke'ye götürülmesinin ardından açılmış olduğu şeklinde. Hazreti İbrahim eşi ve evladını Safa ile Merve Dağı arasında bıraktığı vakit çöl ortasında kalan Hazreti Hacer'in yüreğinden kopup gelen sözler, "Öyleyse Rabbim bizi zayi etmez" olmuştu. Aynı anda canlarını Rabbine teslim eden Hazreti İbrahim'in dilindense şu dua yükselmiştir. "Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes evin olan Beytullah'ın yanında ekinsiz, çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler orada diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." İbrahim 37. Hazreti Hacer ilahi emrin teslimiyetiyle Cenab-ı Hakk'ın kendisini ve evladını zayi etmeyeceğini bilerek Safa ve Merve Dağı arasında koşuyordu. O gün anne ve evladına sonsuz teslimiyetlerinin ikramı olarak sunulan Zemzem, toprağın altından fışkırıp aşkla yeryüzüne kavuşurken, Hazreti Hacer de zorluğun ardından kolaylığa, feraha ve şükre kavuştu. Bu arayışta gidiş gelişlerin sayısı 7'ye ulaştığında, Merve Tepesi'ndeyken oğlunu bıraktığı yerden bir ses işiterek, Cebrail Aleyhisselam tarafından kazılan topraktan su kaynadığını fark etmişti. Çıkan suyla İsmail'in oynadığını görmüş ve suyun önünü keserek bir gölcük oluşturmaya çalışmıştı. Kur'an'da ekim bitmeyen bir vadi olarak nitelenen çorak Mekke Vadisi'nde kendilerine su ihsan ettiği için Allah'a şükreden Hacer, avucuyla suyu kabına doldurup

0: dururken aynı zamanda etrafını çevirmeye uğraşıyordu. Bir taraftan zemzem suyundan içen, bir taraftan da çocuğunu emziren Hacer'e Cebrail'in "Bu suyun yok olacağından kaybolup çekileceğinden korkma. Burası Allah'ın evidir. Allah dostlarını korur. Bu Allah'ın misafirliğinin içeceği bir sudur." dedi, rivayet edilir. Buhari. Zemzem'in İsmail'in topuklarını birçok defa yere vurması esnasında çıktığı da nakledilir. Hazreti Hacer'in oğlu İsmail Aleyhisselam'a su bulmak için Safa ile Merve arasında 7 defa gidip gelmesi hac ve umre ibadetindeki sayın temelini teşkil eder. Zemzem toprak üstünde akan tek gözeli bir kaynakken Hazreti İbrahim tarafından kuyu haline getirilmiştir. Bin yıllardır akan Zemzem hangi kaynaklardan besleniyor? Zemzem kuyularında bilimsel araştırmalar yapan Profesör Doktor Zekai Şen, Zemzem kuyusunun Hazreti Hacer'in koştuğu Safa Tepesi, Merve Tepesi ve Hacer-i Esved yönündeki çatlaklardan beslendiğini belirtiyor. Bu çatlaklardan yeraltı suları ve Zemzem kuyusu besleniyor. Üç ana hattan Zemzem kuyusuna su geldiğini tahmin ettiklerini ama tam olarak kaynağın neresi olduğunu bilemediklerini açıklayan Şen, suyun kaynağı hakkında yaptıkları araştırmada yüksekliği 2000 metreyi bulan Taif'e kadar gittiklerini, bu dağın yağmur aldığını ve kuyunun kaynaklarından birinin burası olabileceğini tahmin ettiklerini söylüyor. Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Arap Yarımadası'nın da en kurak vadisinde bu kalitede ve bollukta bir suyun 1,5 metre çapındaki bir kuyudan çıkmasının mucizevi bir olay olduğunu dile getiren Şen, zaman zaman içindeki mineral oranları değişse ve debisi kısmen azalsa da Zemzem kuyusunun yüzyıllardır su vermeye devam ettiğini belirtiyor. Beslendiği bu üç kaynak sebebiyle Zemzem'in tadı yıldan yıla farklılık gösterebiliyor. Zemzem kadar dünyaya yayılan başka bir su yok. Hazreti İbrahim ve İsmail'in uyguladığı gelenek üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bol bol zemzem içmelerini ve memleketlerine götürmelerini tavsiye etmiş, bizzat kendisi de Mekke'den Medine'ye sık sık zemzem getirtmiştir. Bazı Mekkeliler şehir dışına giderken beraberlerinde zemzem götürürlerdi. Dünyada sadece içme suyu amacıyla kullanılan tek suyun zemzem olduğunu dile getiren Profesör Şen, bu sebeple zemzemin içmekle tükenemeyeceğini, ayrıca zemzemden başka dünya geneline yayılan başka bir su olmadığını belirtiyor. Yeryüzündeki tüm suların çeşitli kaynaklardan beslendiğini, yeraltı sularının jeolojik ortamlardan geçerek, çeşitli mineralleri çözerek belli bir tada ulaştığını belirten Şen, Zemzem'in de kendine has bir terkibi olduğunu, dünyanın en eski jeolojik kayaçlarından oluşan Hicaz ve Harim-i Şerif bölgesinin de Zemzem'e ayrı bir tat kattığını belirtiyor. Safa ve Merve tepeleriyle Hacer-i Esved olarak üç ayrı kaynaktan Zemzem kuyusunda özel bir terkip oluştuğunu, bunlardan birinin ayrılması durumunda Zemzem olamayacağını vurguluyor. Zemzem'in besleyici olduğunu gösteren ilk örnek, Hazreti Hacer'in bulduğu suyu içerek sonra oğlu İsmail Aleyhisselam'ın sütünü vermesiyle doyurması. Zemzem, tarih boyunca Kabe'yi ziyaret edenlerin su ihtiyacını karşılıyor. Zemzem'in susuzluğun yanı sıra yemek ihtiyacını da giderdiğine dair İslam öncesine ve sonrasına ait çok sayıda örnek var. Son olarak şifasından da söz edelim. Zemzem hangi niyetle ve ne maksatla içilirse ona şifa olur. Müsned İbn-i Mace. Hataları döken zemzeme bakmak ibadettendir gibi hadislerin yanında onun çeşitli hastalıklara şifa verici özellik taşıdığına dair çok sayıda rivayet nakledilmiş. Zemzem suyu, İslam medeniyetinin bütün coğrafyalarında apayrı bir öneme sahip. Değerli dinleyenlerimiz, Hazreti Hacer'den günümüze tükenmeyen bir kaynak olan Zemzem'den, adının manasından, nasıl ortaya çıktığından, hangi kaynaklardan beslendiğinden ve bazı özelliklerinden söz ettik programımızda. Ayrıntıları Akrem Medya adresinde de bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akra Mer.

0: Sofra. Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Farkında ol, Akra dinle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz tavaf ederken Kabe ile kendimiz arasına kalbimizi alıyoruz. Yani solumuza alıyoruz. Dolayısıyla aslında Kabe tabiri caizse bir temsilden başka bir şey değildir. Yani Allah'ın evi olabilir mi? Kesinlikle semboldür. Esas olan orada Cenab-ı Hakk'a karşı duygularımızdır. Ve bu çerçevede bunun ölçülebildiği ya da farkında olunabildiği yegane mekan yüreğimiz, kalbimiz bu anlamda. O yüzden bu iş gönül işi, kalp işi. Ama tabii bizim hikmet dediğimiz husus kaybolunca biz hikmeti şöyle ifade ediyoruz. İlim ve eylem bütünlüğüdür. Yani sünnetin kendisidir. İlim ve eylem bütünlüğü kaybolunca söz gelimi bu işin kabuğuna, tırnak içinde ilmine takılıyorsunuz. Eylemi ıskalıyorsunuz. Eylemi yapmaya çalışan insan da ilimden haberdar olmadığı için neyin niçin yaptığının farkına varmıyor. O yüzden de irfana erişebilmek için ilim gerçekten şart. Ama

0: nasıl yapacağımız, bu yolculukta Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı rehberliği olmazsa, Efendimizin yol göstericiliği olmazsa bu yolculukta yaya kalırız, saparız, yoldan çıkarız. O yüzden de hac sanki bu yolculuğu yeniden hatırlatıyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra'da kahve molası.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da sizlerle birlikteyiz. Programımızda kıymetli bir misafirimiz var. Epeyce uzaklardan aslında misafirimiz diyebiliriz. Gerçi mesafe dediğimiz şey kilometrelerle ifade ediliyor ama burada tabii gönüllerin birbirine bağlı olması aslında işin en güzel tarafı. Neden bahsedeceğiz? Bir süredir hatırlatmalarını paylaştığımız Mahmut Esat Çoşan Vakfı'nın Uluslararası Duha Kurban Organizasyonu'nun ve tabii Endonezya'da ve Türkiye'de dağıtımlar yapıldığı için birkaç farklı yönü var bu büyük organizasyonun ve geçmişten bugüne baktığımızda da 21. yılına erişmiş durumda. Endonezya kısmını konuşmak istiyoruz. O bölgede bugüne kadar yapılan dağıtımlardan, Endonezya'nın durumundan, orada yaşayan insanların ahvalinden konuşmak istiyoruz. Bizzat sahada gözlemleri ve tecrübeleri olan isimlerden biriyle, bir duha gönüllüsü olarak Bayram Er Yılmaz Bey'le. Bayram Bey, merhaba, hoş geldiniz programımıza ve Akra'ya.
3: Merhabalar Yekta Bey.
2: Nasılsınız?
3: Singapur'dan selamlar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi, siz de iyisiniz inşallah.
2: Bizler de iyi, teşekkür ediyoruz. Bugün tabii Singapur'dan sizinle bağlantı kurduk ama takvim yaklaşıyor, bayram yaklaşıyor. Evvelki yılki tecrübelerinizi de konuşacağız. Bu yılki niyetiniz varsa onu da konuşacağız tabii. Evvela dinleyenlerimizin de belki tanıması için kısaca kendinizden bahseder misiniz bizlere?
3: Tabii, teşekkür ederim öncelikle program için, bu fırsatı verdiğiniz için. Bayram Er Yılmaz. Singapur'dayım. 6 yıldır burada yaşıyorum. Ailecek 3 çocukla beraber. Bundan önce 4 küsür yıldır Çin'de yaşadık. 10 yıldan fazladır Asya tarafındayız. 2008 İstanbul'da üniversiteden mezun olduktan sonra yurt dışına bir çıkıverdik. 2 sene hariç. O gün bugündür Amerika'dan Çin'e, Singapur'a dünyayı geziyoruz ailecek. İşimiz icabı şahsen böyle.
2: Ne güzel, kolaylıklar diliyoruz. Tabii ailece başka bir ülke olmak, birden fazla ülkede olmanın da farklı tecrübeleri var muhakkak. Ama biz bugün sizlerle özellikle duha gönüllülüğünü de konuşmak istiyoruz. Evvela organizasyonun en başından bu tarafa uzun yıllardır süre gelen, Avustralya'da tabii kesilen kurbanların işte Endonezya'ya ulaştırılması ve oradaki dağıtım süreci. Her yıl oradan böyle çok özel fotoğraflar, videolar, görüntüler de bizlere ulaşıyor. Vekalet verenler de takip ediyorlar. Ve genellikle tabii akla gelen de hani kurban bağışında belirli coğrafyalara odaklanılıyor. Endonezya pek adı geçmiyor. Neden Endonezya sorusu sıkça gündeme geliyor. Bunu da zaman zaman konuklarımızla konuşuyoruz. Siz tabii o bölgelerde de hem seyahat etmiş hem de yaşamış biri olarak bize biraz Endonezya coğrafyasından bahseder misiniz başlarken?
3: Tabii, teşekkür ederim tekrar. 2018'den beri yaklaşık duha gönüllüsü olarak elimizden geldiğince gayret etmeye çalışıyoruz bu bölgede, buralarda. Farklı süreçlerinde Duha Kurban Organizasyonu'nun. Şimdi Endonezya coğrafi olarak, işte işin ekonomik boyutu, demografik yapısından önce belki bir miktar Asya coğrafyasından bahsetmekte fayda var. Burada genelde bizim Türkiye tarafında belki de atalarımızdan gelen bir şeydir. Gözümüz hep batıya doğru dönmüşüz. Asya tarafında ciddi bir Müslüman nüfusu. Çin tarafında 200 milyon gibi. Sadece Endonezya'da 270 milyon gibi. Topladığımızda milyarı geçen nüfusun, Müslüman nüfusunun olduğu bu coğrafyada aslında connection, biraz iletişim bağlarının belki biraz eksik kaldığından dem vurabiliriz. Endonezya tabii bölgede en önemli Müslüman yoğunluğu nüfusun olduğu ülke. 270 milyondan fazla nüfus var ve büyük çoğunluğu Türkiye'deki gibi Müslüman ve genelde ekonomik durumları da oldukça düşük seviyede olan bir ülke.

0: adalar ülkesi, 15 binden fazla adalarının olması gibi böyle teknik bilgilere çok girmek istemem. Bunların hepsini düşününce yaşamanın, imkanların oldukça zor olduğu bir coğrafya Endonezya. Bu tabii Asya'nın dediğim gibi bütün diğer ülkelerinde de, yani Çin'den Filipinlere, hatta Kamboçya'ya, Vietnam'ın güney taraflarında bilhassa, Malezya nispeten belki daha makul yaşam şartlarının olduğu bir yerler değerlendirilse de, bölgedeki diğer ülkelerde özellikle Müslümanların zor şartlar altında yaşadıkları, hayatlarını idame ettirdikleri bölge, coğrafya, Duha'nın 20 yıldır orada gerçekleştirmiş olduğu kurban faaliyetiyle, gönüllü faaliyetlerle Müslümanlar arası bütün dünyada, Avustralya'dan Türkiye'ye, Endonezya özelinde sanki bir köprü gibi bir iletişim ağının kurulması, bir gönül köprülerinin, muhabbetin kurulması buradaki en önemli bahsedebileceğimiz kazanç.
1: Tabii Bayram Bey, Endonezya bahsettiğiniz gibi en yoğun Müslüman nüfusa sahip bir ülke. Epeyce uzaklarda oluşu bazen gözden kaçırdığımız bir noktanın sebebi belki olabilir. Ancak orada da Müslüman kardeşlerimiz var. Hayatlarını idame ettiriyorlar. Ülke bakıldığında böyle bir turizm ülkesi gibi görünüyor ama bir yandan da bulunduğu coğrafya itibariyle zaman zaman depremler, volkanik hareketler, fırtınalarla beraber de tabii coğrafi anlamda da etkilenen bir bölge. Dolayısıyla ihmal etmememiz gereken bölgelerden biri. Ve Doha'da uzun yıllardır zaten burada çalışmalar yapıyor. Siz ne zamandır Doha gönüllüsü olarak dahilsiniz bu çalışmalara?
0: Yekta abi, 2018-19 yıllarından beri Duha gönüllüsü olarak elimden geldiğince gayret etmeye çalışıyorum, katkı sunmaya çalışıyorum bölgede, hem fiziksel olarak hem uzaktan. Duha Kurban Organizasyonu'nun kesim kısmından dağıtıma kadar aradaki işimiz icabı da biraz lojistik konularından, ta ki hak sahiplerine etlerin ulaştırılana kadar ki bütün süreçlerde, aşamalarda gönüllü olarak katkı vermeye çalışıyoruz.
1: Bu süreçten biraz bahsedebilir
0: Özellikle
1: miyiz pekala?
0: evet.
1: Mesela bir vekalet veren için baktığımızda hani web sitesi üzerinden butona basarak birkaç işlemle çok kolaylıkla yapılabiliyor ama bu birkaç tuşlamanın, tıklamanın ardında hakikaten hummalı bir çalışma var. Yani Avustralya ayağından başlayıp Endonezya'ya uzanan kısmı itibarıyla. Yani Endonezya'da dağıtım takviminin belli olduğu zaman itibarıyla sizler gönüllüler olarak sahada nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Nasıl ulaştırıyorsunuz? Bize bu kısımlardan bahsedebilir misiniz?
0: Tabii uçtan uca bir emanet şuuruyla hareket etmek işin felsefesinde var. Tabii bunu yaparken ne için yapmış oluyoruz? Hak için yapmış oluyoruz. Böyle dünyalık ve şahsi bir tatminden öte, bu emanetleri hak sahiplerine ulaştırırken arada organizasyonun tam bütün uçlarında, kesimden dağıtıma kadar ki bütün alanlarda şeffaf ve titiz bir süreç planlamasını altını çizmem lazım. Bu gerçekten işin kritik noktası. Kesimlerde en ince ayrıntısına kadar, isim okumalardan kurbanların sağlığına, sıhhatine kadar her şey orada detaylı bir şekilde takip ediliyor Duha gönüllüleri tarafından. Sonra işin hijyen kısmıyla, bu soğuk zincir bilhassa lojistikte malumunuz çok önemli. Soğuk zinciri bozmadan Endonezya'ya kadar ulaşması, tamamen dondurulmuş etler saatini, hijyenini bozmayacak şekilde gönderilirken, Endonezya tarafında da etlerin hak sahiplerine ulaşması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Oradaki mukim arkadaşlar eliyle Sosyal İşler Bakanlığı, devletin ve yerel yönetimlerin farklı departmanlarında yapılan işbirliğiyle, ilişkilerle bütün lokaldeki gerekli izinler, hak sahiplerinin tespiti yapılıyor. Tabii burada devletle beraber hareket etmenin hem şeffaflık açısından hem de sürecin herhangi bir şekilde kesintiye uğramaması açısından önemli. Bilhassa malumuz ithalat, ihracat, ülkeler arası herhangi bir ürünün seyahati, trafiği önemli detayları gerektiriyor. Endonezya'da da eti ithal etmek, getirmek başlı başına ayrı bir konu. Bunu Avustralya'dan getirmek ve bunu ticari bir şey olmadan sadece

Sadece bir vakıf olarak bunu ihtiyaç sahiplerine, hak sahiplerine ulaştıracağız diye getirmek çok kolay bir süreç değil. Bilhassa Endonezya gibi bir ülkede bu gerçekten zaman zaman yorucu, yıpratıcı oluyor. Çünkü getirdiğiniz tonlarca et ihtiyaç sahiplerine ulaşması lazım. Devletin bunu görmesi lazım, tatmin olması lazım ve her seferinde süreçlerinizi onaylamaları lazım. Duha'nın organizasyonları tam anlamıyla şeffaf bir şekilde onaylanmış durumda ve o şekilde ilerliyor. Burada diğer önemli konu tabii ihtiyaç sahiplerini bulma. Doğanın tabiriyle hak sahipleri, vekalet verenler, vekalet sahipleri üzerlerindeki bir vecibeyi yerine getirme niyetiyle vekaletlerini verirken kurbanın dini vecibelerin çerçevesinde hakiki ihtiyaç sahiplerine ulaşması, onların bulunması, o ihtiyaç sahiplerine hakikaten ulaşması işin en kritik noktası. Kestiğiniz kurbanı örneğin kendi elimizle yaparken dahi pay yaparken onları adil bir şekilde pay haline getirmeniz, işte kısım kısım ayırıp hangi kısmını kimlere vereceksiniz, ihtiyaç sahiplerini belirlemeniz. Malum bu Türkiye'de de mahallemizde de köyümüzde de evimizde de yapmaya gayret ettiğimiz şey, burada da aynı hassasiyeti, aynı inceliği kesimden dağıtıma kadar göstermek işin vazgeçilmez noktası diyelim niyet itibariyle. Hak sahiplerinin tespiti burada diğer önemli bir nokta. Yerelde mukim duha çalışanları daha önceden artık kesimlerle beraber belli olan et miktarlarına göre lokalde Sosyal İşler Bakanlığı veya diğer yerel yöneticilerle o bölgede dağıtım yapılmak istenen bölgede ki hak sahiplerine ulaşıyorlar ilk başta listesine. Sonra onları fiziksel olarak tek tek ziyaret edip onlara isimlerinin yazılı olduğu fişler veriliyor. Ve kurban dağıtımı yaklaştığında o hak sahiplerine yerinde görülüyor tabii ki öncelikle tespit ediliyor. Hak sahibi olduğu teyit ediliyor yerel yöneticilerle beraber fiziksel olarak orada. Ondan sonra kurban etlerinin Avustralya'dan Endonezya'ya geliş sürecine göre, zamanlamasına göre dağıtım planlaması yapılıyor. Başında tabii yine bizim hem Avustralya'dan hem Türkiye'den dünyanın başka yerlerinden gönüllü katılımcılarımızla Doğan'ın orada farklı gruplar oluşturularak dağıtım bölgelerine ulaşılıyor. Orada da daha önceden tespit edilmiş olan hak sahipleri ellerine fişleri veriliyor, kare kodları var ve onlar özel ulaşım sorunu yaşamamaları için bulundukları bölgedeki artık okul veya muhtarlık gibi kamuya açık kamu mekanlarında özellikle yani bu bölge yağmurlu bölge mesela yağmurda perişan olmasınlar işte güneşte sıkıntı yaşamasınlar diye bunlara da dikkat edilerek herhangi bir salon oluyor kapalı alan oluyor üstü kapalı oluyor bu tür detaylara kadar düşünülerek organizasyon yerleri belirlenip hak sahipleri dağıtım gününe davet ediliyor ellerindeki fişlerle ve kimliklerle tabii gelmeleri isteniyor. Dağıtım zamanından belki biraz bahsetmekte fayda var. İşin kesimi, paketlenmesi, soğuk zincirin bozulmadan ulaştırılması, bütün planlamalar yapıldıktan sonra tabii işin operasyonu çok önemli. Buradan bahsetmekte fayda var. Endonezya coğrafi olarak çok büyük bir yer olması hasebiyle 15 binden fazla adası olan bir yer. Tabii her yere ulaşmak pek mümkün değil. Doğa yönetim tarafından belirlenen bölgelerde tabii dediğim gibi yerel ve Sosyal İşler Bakanlığı ile istişareler yapılarak hangi bölgede dağıtım yapılacağı belirlendikten sonra işte o bölgelerde dağıtım günü oraya dondurulmuş etler, gelen etler yine soğuk zincir bozulmadan soğuk hava depolarından yine soğutuculu arabalarla dağıtım bölgesine gönderiliyor. Tabii bu ulaşım hepimizin yaşadığı orada gönüllü olarak bulunmuş olan arkadaşların hepimizin yaşadığı çok farklı anılarımız var oluyor. Yolun dahi neredeyse olmadığı
motor yollarıyla gidilen yerlerin olduğu bölgeler düşünelim, köyler düşünelim. Böyle yerlere de gidiyoruz. Artık küçük bölgelere gidiyorsunuz. Kamyonetlerin içerisinde soğutuculu. Kamyona biniyorsunuz şoförle beraber yanınızda.

0: biraz dil sorunu da tabii oluyor. Bir lokal birisiyle beraber gidiyorsunuz dağıtım yerine. Önceden gitmeniz lazım, önceden o yeri görmeniz lazım. İşte insanlar nereden girecek, nereden çıkacak? Sonuçta yer yer 1.000 kişi, 2.000 kişi, 3.000 kişilik dağıtımlar oluyor. Dağıtımlar esnasında insanlar yani sıkışmasın, incinmesin diye her detayı düşünmek zorundasınız. Nihayetinde hep emanet şuuru var elimizde ve bu emanet sürekli içinizde sizi uyaran bir durumda. Attığınız her adım, aman ha birisini incitmeyeyim. Bunların hepsini düşünmek gerekiyor. Onlara bazen oraya gelemeyen insanlar da var. Onlar size lokalde biliyorsunuz daha önceden tabii gidildiği için o aileler belli, o evler belli. Dağıtımdan önce veya dağıtımı o fiziksel dağıtımı bitirdikten sonra toplanıp oraya küçük motorlarla örneğin onların evine gidip oraya dağıtımı devam ediyorsunuz. Bizzat evinde ona teslim ediyorsunuz.
1: Burada yani hak sahiplerinin de onurunu, mahrumiyetini korumak adına gösterilen özel incelikler var. Hak sahipleri açısından da düşündüğümüzde hakikaten unutulmaz bir anı barındırıyor. Zaten buradan da ulaştırıldığında dağıtım sürecinde işte dünya Müslümanlarından bir hediye şeklinde ifadelerle bazı ayet-i kerimelerin de hatırlatılarak vekaletlerin, hediyelerin ulaştırıldığı çok kıymetli bir süreç. Yani o şekilde düşündüğümüzde Bayram Bey biraz da daha duygusal taraflarıyla varsa hatırınızda kalanları paylaşmanızı istirham ederiz. Yani bu yardımlaşmanın, paylaşmanın bölge halkı üzerindeki etkisi, etkileri nelerdir? Nasıl gözlemliyorsunuz?
0: Bir deneyimi paylaşmakta açıkçası fayda görüyorum. Benim
1: Lütfen.
0: için çok kıymetliydi dağıtıma gittiğimde. Tabii orada poşetine kadar her şeyi düşünüyorsunuz. Hijyenik olması vesaire bir tarafa. Zaten donmuş et, onu arabadan alırken bile çok zorlanıyorsunuz. Orada sırayla geliyor insanlar, düşünün. Siz onlara eti uzatırken, ilk başta tabii dikkat etmemiştim. Böyle bir anda verirken yanımda bulunan tecrübeli bir arkadaşım vardı. Bayram Bey dedi böyle vermemek lazım dedi. Ben bir anda tabii olayı tam anlayamadım. Nasıl dedim? Bakın dedi poşeti yani bir elinizde tuttuğunuzu düşünün karşınızdaki insana hediye verir gibi siz yani İngilizce tabirle biraz upper hand misal o upper hand biz bu hak sahibi kardeşimizin bu eti bizden aldığı için ona teşekkür etmemiz lazım mantığıyla poşeti bir elinizle üst taraftan ama diğer elinizle altından mutlaka tutun. Böyle dümdüz poşeti uzatmayın dediler. Ben çok şaşırdım. O kadar incelikli geldi ki çok da hoşuma
1: Hakikaten.
0: gitti elbette.
1: Yani alın bu
0: Evet,
1: sizin
0: yani
1: gibi
0: poşeti
1: değil de size böylesi bir hediye
0: dümdüz değil.
1: getirdik. Kabul buyurun
0: Evet.
1: dercesine.
0: Aynen. O çok güzel bir andı benim için. Önemli bir tecrübeydi. Tabii her poşeti aldığınızda hak sahibine verirken altından poşetini tutarak buyurun diye böyle takdim ederken kendisinin daha üst seviyede olduğunu, bunu bizden kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Düsturuyla, şuuruyla ona takdim ettiğimizi orada bizzat yaşamak tabii tarif edilmez bir şey. Ve bunu verirken karşıdaki insandaki o etkiyi, gözlerindeki o hani o duygusal an dediniz ya o anı yaşamak gerçekten tarifi pek mümkün değil. O anda orada olmak lazım. Onlar da elbette teşekkür ediyorlar. Nihayetinde ve belki eti hayatlarında senede bir defa bile ancak yiyebilen insanlar. Onların o anki duygu yoğunluğu açıkçası tarif edilemez. Benim için de çok değişik bir tecrübeydi. Ondan sonra benle beraber zaman zaman yanımda gelen 12 yaşında evladım var mesela. O da bunları görünce, onu yaşayınca onun normal burada kendi hayatında da etkisini bizzat yaşıyorum. Yaşıyoruz hala aile içerisinde. Diyoruz ki çok şükür iyi ki orada o deneyimi yaşadı. İyi ki o poşeti o şekilde tuttu. Tutmayı gördü. Vermeyi gördü. Küçük yaşta hani vermeyi görünce, yaşayınca insan büyüdüğünde de hep bana deme hastalığına düşmez diye ümit ediyoruz.
1: Kesinlikle olduğunuz için de ve belki katılan diğer minik gönüllüler için de güzel bir deneyim olmuş. Yani hem kendileri için hem bizim açımızdan düşündüğümüzde yaşadığımız yer bizim için tırnak içi bir konfor alanı ve hayatı buna göre konumlandırıyoruz, şekillendiriyoruz. Ama bambaşka coğrafyalar, diyarlar, insanlar, yaşamlar, haller, ahvaller var. Onları da görünce, fark edince, bizatihi o hallerin içerisine girince, o coğrafyalara, insanların yanına ulaşınca başka bir tecrübe edinmiş oluyoruz. Ve belki şükredeceğimiz vesileler görüyoruz. Belki alacağımız hisseler, paylar, nasihatler görüyoruz. Karşılıklı bir bağ ile sevgimizi, muhabbetimizi artırmak için güzel bir vesileyle karşılaşıyoruz. Siz de bunu bizatihi bu gönüllülük hareketiyle yaşamışsınız. Ne mutlu, ne güzel.
2: Kahve molası.
1: Süremiz de ilerliyor tabii Bayram Bey. Toparlayalım dilerseniz yavaş yavaş. Hı hı. Bu arada geçenlerde biz de haberimizde paylaştık. Endonezya'nın eski büyükelçilerinden ve orada da şu anda eyalet valiliği görevini sürdüren Sayın Muhammed İkbal'in çok güzel ifadeleri var. Duha gönülleriyle alakalı olarak da. Yani bunu sadece bir et bağışı olarak, dağıtım olarak görmüyoruz. Görmedik de yapılan bu faaliyette de. Bu bir sahiplenme, bir kardeşlik ve mutluluk vesilesi, bir dayanışma vesilesi. Bu iyiliklerde çok kıymetli şeklinde bir yaklaşımı ve açıklaması vardı. Hakikaten dikkat çeken hususlardan biri. Faaliyetin, organizasyonun iki ülke arasındaki bağları güçlendirme anlamında neler katkı sağlayabileceğini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Çok kıymetli bir nokta. Özellikle 10 yıldan fazladır Asya'da, Çin tarafında, buralarda yaşayan bir kardeşiniz olarak altını özellikle benim de çizmek ve vurgulamak istediğim nokta. Bu tür faaliyetler, bilhassa kurban organizasyonunun etkisi, orada bahsedildiği gibi evet bir bağlar kuruyor, gönül bağları kuruyor. Bunun yanında manevi, tabii ki manevi derinliği var. Bunun yanında dünyalık ilişkilerin de kurulmasında çok büyük katkısı var. Ve nihayetinde bizler tüm Müslümanları bir aile olarak düşündüğümüzde bir kardeşin gurbette olduğunu, aile içerisinde atıyorum 5 kardeşiz, annemiz babamız, bir kardeşin gurbette bir yerde olduğunu düşünelim ve ondan uzunca yıllar habersiziz gibi düşünelim. Onun çocukları olmuş orada, büyümüş orada, evlatları, torunları ve ilerlemiş ve biz ondan uzak kalmışız. Hmm. Şimdi bu tür kurban organizasyonu ve diğer belki benzer şu an Doğan'ın orada yaptığı başka akika kurbanı gibi yerelde de hizmetler var, zekat dağıtımları var. Bunlar da yine dua altında devam ediyor orada. Bu tür faaliyetlerle bu büyük ailenin evlatları, çocukları arasında bağlar güçlenmeye başlıyor, iletişim artmaya başlıyor. Her yerde, her işte olduğu gibi iletişimin yakın olması, akıcı olması, açık olması belki hesap edilemeyecek başka ne güzelliklere vesile oluyor, olabiliyor. Bunda tabii evlilik yoluyla ilişkilerin artırılması da dahil bu coğrafyada. Bunları görüyoruz. Bu ülkeler arası ilişkilere de yansıyor. Bunu yakın zamanda zaten görüyoruz. Ecdadımızın bize bıraktığı güzel bir mazi var. Bu coğrafyadaki Müslümanlarla tarihte güzel ilişkiler kurulmuş. O yüzden Türkiye merkezli baktığımızda buradaki insanlarla, kardeşlerimizle yaklaştığımızda, bir araya geldiğimizde, göz göze geldiğimizde onlardaki o muhabbet, o samimiyet, o yaklaşmayı çok daha fazla görüyoruz kat kat. Bu da aradaki kardeşlik bağını, muhabbeti arttırıyor. Duha kurban faaliyeti burada gerçekten etkili ve sahada bir fiil, fayda üreten bir çalışma. Bu çalışmanın genişletilmesi, büyümesi, özellikle Türkiye'deki kardeşlerimizin ilgisinin, desteğinin bu tarafta daha da görünür halde olması, gönüllü olarak dahil olmaları, buralara gelmeleri, bilhassa Endonezya'da bulunmaları bence çok önemli, çok kıymetli. Duha vesilesiyle olabilir. Çok seviniriz, misafir etmek isteriz. Türkiye'deki dostlarımızı, kardeşlerimizi bekleriz ki yeter ki hani buradaki bağlar, iletişim, kardeşler arasındaki iletişim artmış olsun. Bu Endonezya özelinde artıyor veya giderek artıyor. Çok da kıymetli. Yine Asya özelinde

0: Diğer bölgelerde de, örneğin Çin'de 200 milyondan fazla Müslüman olduğunu biliyoruz. Bu Müslümanlarla yine aynı iletişimlerin her bölgede, her yerde, dünyanın her yerinde olması gerektiği gibi artması çok kıymetli. Nihayetinde bir aileyiz, hepimiz biriz, kardeşleriz.
1: Ne güzel tarif ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Buradan da tabii şunu hatırlıyoruz. Kurbanın manası malum. Yaklaşmak, yakınlaşmak. Bir ibadet niyetiyle Rabbimize yakınlaşma niyeti taşıyor. Ama bu ibadeti yerine getirirken de zekat vesaire ibadetlerde olduğu gibi burada da kurbanla beraber uzaklardaki bulunan Müslümanları, kardeşlerimizi hatırlamayı bize vesile kılıyor. Kardeşlerimizi hatırlamayı vesile kılıyor ve bizi birbirimize yakınlaştırma vesilesi kılıyor. Siz de bu yönlerine vurgu yaptınız. Bu sadece bir dağıtım değil, bununla beraber gelen kardeşlik köprülerinin kurulmasını ve sağlamlaştırılmasını vesile kılan bir çalışmayı da beraberinde getiriyor. Bu yılda katılma niyetiniz var mı? Yine dağıtımlarında yer alacak
0: Tabii
1: mısınız?
0: tabii şimdi dört gözle ailecek bekliyoruz. Dört gözle artık
1: Evet, değil mi?
0: bizim aile için kurban dağıtımı zamanı çok önemli bir an. O anı mutlaka ayırıp orada ailecek bulunmaya özen gösteriyoruz, dikkat ediyoruz. Dediğim gibi çok çok kıymetli oradaki o ortamda kardeşlik bağlarını bizzat yaşayınca ki alınan lezzet, yani herhalde hayatınızda yiyeceğiniz en lezzetli yemekten tarif edilemeyecek kadar çok daha fazla lezzetli bir şey. Çok şükür, yani büyük bir nimet orada bulunmak bizler için.
1: Ne güzel, ne mutlu. Öyleyse bu süreçte kolaylıklar dileyelim. Şimdiden bayramınızı da tebrik edelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Bayram Bey. Aktardığınız bu bilgiler için bizlere.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorum şimdiden. Mübarek olsun.
1: İnşallah. Değerli dinleyenlerimiz, Duha Kurban Organizasyonu'ndan söz ettik. Özellikle organizasyonun 20 yıldan bu tarafa süregelen Avustralya ve Endonezya ayağından söz ettik. Daha doğrusu Bayram Bey, Duha gönüllüsü olarak Bayram Er Yılmaz Bey bize sahadaki tecrübelerini, izlenimlerini de paylaşmış oldu. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine ve noktalıyoruz programımızı. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

0: الحَجُّ وَطَيِّبُ بِهَا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يُوَجِّهُ اُضْحِيَّتَهُ اِلَى الْقِبْلَةِ اِلَّا كَانَ دَمُهَا وَقَرْنُهَا وَسُوْهُهَا حَسَنَاتٍ مُحْضَرَاتٍ فِي مِزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَيْلَمِ Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizden rivayet etmiş bu hadis-i şerifin metnini okuduk, mealini anlatalım. Haccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve farnuha ve sufuha, kurbanın kanları efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Fî mizânihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir vecih ile tartılacak. Semavatı ve arzı işine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide, ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. Ve oraya bu koyunlar böyle gelir.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cuma.

0: Akra Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.

İlminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

0: bilim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şehri İstanbul'dan cümlenize muhabbetler, saygılar, selamlar. Mühim, değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Fotoğraf sanatçısı Sayın Ömer Faruk Aksoy. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
1: Televizyon, sinema ve fotoğraf.
2: Evet.
1: Biz tabii ağırlıkta hep fotoğraf kanadıyla.
2: Evet.
1: Fotoğraf kanadıyla tanıyoruz. Tabii biz Avrupa çalışmalarının oradaki eğitimi, geçimi vesaireyi bitirdikten sonra geçmek istiyoruz. Türkiye'ye döndünüz mü yoksa direkt oradan mı?
2: 72'den 74'e kadar İsviçre'de kaldım. Avrupa'yı dolaştım. Otostopla, trenle, bisikletle. Almanca öğrenmeye çalıştık. Kurslara gittik. Fotoğrafçılık kursları aldık bu 2 sene zarfında. Neticede babamın ısrarına dayanamayarak 74 sonlarında Türkiye'ye döndüm. Ve babam da baktı ki ben vazgeçmeyeceğim bu filmcilik sevdasından. Yücel Çakmaklı abimizle tanıştırdı. Sinema kulübü vardı o zamanlar. Oraya giderdik ve oradaki dostlarımız, arkadaşlarımızdan Mesut Uçakan şu anda hala da sağ olsun bayrağı, evet Allah selamet versin, bayrağı efendim dalgalandıran arkadaşlardan birisi. Yani 7 arkadaşımız vardı. Böyle bir şirket kurduk.
1: Sene kaç?
2: Sene 1974.
1: 1974.
2: Evet. Velhasılı bir senaryo yazıldı. Tabii paramız yoktu. Hepimiz talebeydik. Dediler yardım alalım.
1: Ters iş, film işi yani. O zaman
2: tabii
1: evlere televizyonun konulmadığı bir devir, sinemaya uzak durulan bir devir.
2: Tabii. Gerçekten çok tehlikeli bir zamanda. Biz film yapacağız deyince insanlar gayri ihtiyari bize iyi göze bakmıyorlardı. O sebepten de zaten biz para yerine nasihat aldık. Onun üzerine beni Avrupa'ya gönderdiler.
1: Efendim İstanbul'da işte film çekme faaliyetleri, çalışmaları sürüyor. O araları böyle hızlı geçecek olursak, yani Arabistan yolculuğunuz, ondan evvel başka bir yolculuğunuz varsa onu da almak isteriz.
2: Evet. O zaman şöyle yapalım. 74 ile 79 arası ben tekrar Yüksek İslam'a kaydımı yaptırdım ve devam ediyorum talebeliğe. Çeşitli görevlerde bulunduk. Bazen de kamera asistanı, bazen de kameramanlık, ikinci kameramanlık. Tabii fotoğrafçılığı da yaptım.
1: Fotoğrafçılıkta.
2: İşte o tarihler böyle geçti. 80 yılında tekrar bir İngiltere'ye bu sefer giderek orada filmciliği batıdan öğrenelim arzusu ile İngiltere'ye gitmek efendim hevesi içimize düştü. Babamdan bu sefer tekrar bir müsaade istedim. İzni olsun da öyle gideyim diye. Eskisi gibi olmasın diye. Halit Bey kardeşimizin daveti üzerine. Bir gün telefon çaldı. Dedi Halit telefonda Londra'dan. İşte ne zaman geliyorsunuz? Ben dedim babam şu anda burada, kendisinden daha izin isteyemedim. İstersen şey yapayım söyleyeyim. Bir dakika dedim. Telefon açık bıraktık. Babama anlattım durumu. Böyle böyle bizi Londra'ya çağırıyor. Tanışırlar. Babam dedi ki sen Londra yerine Mekke'ye git, senin için daha hayırlı olur dedi.
1: Haydi bakalım.
2: Evet.
1: Londra yerine Mekke'ye git, senin için daha hayırlı olur.
2: Evet.
1: Demek ki dua niyetiyle söylenmiş bir
2: tabii
1: söz.
2: Ve ben hemen babamın sözünü telefonda ilettim Halide. Halide dedi ki sen babana selam hürmetlerimi söyle, ellerinden öp. De ki dedi, eğer Allah isterse senin yolunu Londra'dan Mekke'ye çevirir. Ben bu...
1: O da güzel.
2: Evet. Halit Bey'in sözünü babama iletince babam böyle birkaç saniye durdu. Düşündü. Peki dedi o zaman oğlum, Allah yolunuzu açık etsin. Ve biz bu resmi izni aldıktan sonra yola çıkmıştık. Mustafa Aksay kardeşimle beraber. Neticeden işte o 1980'de Londra'da kaldığımız zamanlar Halit Bey kardeşim beni birkaç da İngiliz, Müslüman olmuş İngiliz filmci arkadaşlarla tanıştırdılar ve onlar sayesinde Mekke'ye geldik. Esasında bu 2 tane hayır duanın ya öncesinde bir hayırlı dua daha var. O da rahmetli dedemin duasıymış. 1987 yılında ben 5 yaşındayken, o 80 yaşında.

0: namazına secdede teslimi ruh eyliyor.
1: Eyvallah. Deden. Mekanı cennet olsun.
0: Amin. Ve bana hala daha soruluyor. Suudi Arabistan'da, Avrupa'da veya gittiğimiz yerlerde. Ya diyorlar, bu kadar insan var, fotoğrafçı var. Çok iyi, çok tanınmış, bilinen. Fakat sen niye herkesten daha fazla Mekke'de, Medine'de fotoğraf, film çekebiliyorsun?
1: Ya ruhsat, izin çok önemli. Şimdi oralara gireceğiz, konuşacağız. Karşı tarafın, bölgenin, ülkenin, idari kadronun işte güvenini almak, iznini almak. Ama dedenin duası var.
0: Ben de onu söylüyorum, evet. Böyle bir zatın, evet.
1: Değil mi? Evet. Büyüklerin himmeti var. Evet. Yani. Yani şimdi Mekke'ye kalktık gittik.
0: Evet.
1: Londra'dan mı, İstanbul'dan?
0: Londra'dan tabii. Londra'dayız. Londra'daki 5 kişilik bir ekiple Taif'te o zamanlar yapılan İslam ülkeleri zirve konferansında film çekip dönecektik biz. 2 haftalık böyle bir seyahatti. Ve Mustafa Akat için çekiyorduk biz o filmi. Tabii kendisiyle tanışmış olmuştuk. Ama 2 hafta bittikten sonra bize teklif geldi. Cidde'deki Kral Abdülaziz Üniversitesi'nin Hac Araştırma bölümünde film çekmek için kalmamızı teklif ettiler.
1: Şu işe bak ya. Nasıl getiriyorlar? Nasıl koyuyorlar? Yani değil mi?
0: Evet.
1: Her şeyde bir hayır var. Buna her inanacaksın.
0: Şey. Kesinlikle.
1: Derdi böyle. Yani bir dua bakın nerelere götürüyor. Evet, Abdülaziz Üniversitesi'nde.
0: Evet. Ve o Hac Araştırmaları Merkezi'nde çalışmaya başladık. Yaklaşık 4-4 sene kadar orada görev yaptık. İşte o esnada başladı bizim Mekke, Medine'de filmler çekmemiz, fotoğraflar çekmemiz ki o zamanlar daha kalıntıları vardı eski tarihi eserlerin. Mekke, Medine şu andaki kadar yıkılmamıştı. Ben işte 81 yılında gitmiş oldum ilk defa Suudi Arabistan'a ve Medine'deki gördüğümüz manzara çok güzeldi. Hala daha eski evler, eski tarihi binalar ayakta duruyordu Mescid-i Nebevi'nin etrafında. Mesela bir mahalle vardı ki Mescid-i Nebevi ile Cennetül Baki arasında kalan, ona Agavat Mahallesi diyor. Yani Harem Ağları Mahallesi'ydi.
1: Agalar.
0: Agalar, Harem Ağları.
1: Evet, Agavat.
0: Evet. Oradan aklımda kaldığı kadarıyla bir tane Türk hamamı, 2 tane kütüphane ki birisinin ismi Ömer Faruk Kütüphanesi'ydi. Birkaç tane kervansaray vardı. Ve de Peygamberimizi Medine'de misafir eden Eyyub el-Ensari'nin evi vardı. Tabii yani onun yerine yapılan, onun evini yerine yapılan bir ahşap bina vardı. Ve çok böyle enteresan, güzel yapılar, dar sokaklar. Bunlar hepsi maalesef hakile yeksan oldu. Hemen güney cephesinde de, yani Yeşil Kubbe'nin, Mescid-i Nebevi'nin güneyinde de Arif Hikmet Kütüphanesi vardı.
1: Arif Hikmet Kütüphanesi.
0: Tabii. Onun da en son müdürü rahmetli Ali Ulvi Kurucu. Allah rahmet eylesin. O kütüphanenin içinde kendisiyle sohbet etmek, kendisinin söylediği şiirleri kaydetmek imkanı verdi Allah bizlere kameralarımızla. Kubbe içindeki şiirleri bize okumuştu. 1982 veya 83 yılında olacak. Ve tabii diğer taraflarda da, cephelerde de epeyce Osmanlı'dan kalma binalar, evler vardı. Başka bir hamam daha vardı ki adı Medine yanılmıyorsam veya Tayyibe hamamı olacaktı. Ki o 9 metre alttan çıkan bir tabii suyla ısıtılıyor idi. Yani su kendisi ısıtılmıyor. Kaplıca tarzında, evet. Ve bir takım cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyordu bizim zamanımızda. Ama yıkılacağını haber aldık. Yıkılmadan evvel gittik. Ve böyle Türk ekibi olarak o filmleri çektik. Ve zaten birkaç gün sonra da hamam yıkıldı. Bunun gibi başka bir istasyonun biraz daha ilerisinde bir yapı daha vardı. Çok güzel Osmanlı yapısı. İsmi de Takiye Mısriye. Yani Takiye tekke demek. Mısır tekkesi veya zaviyesi veya kervansarayı da denebilir. Kervansaray tarzında kubbeli, avlulu bir fevkalade bina vardı. O da aynı akıbete uğradı, yıkıldı.
1: Medine'de bunlar.
0: Medine'de bunlar.

0: evet. Mevcut idi. Yedi mescitler diye bilinen mescitler vardı. Onların çoğu yanılmıyorsam yıkılmış vaziyette ve yerine yenisi yapıldı şu anda. İki minareli bir mescit var.
1: Ses, söz, sanat.
2: Mekke-i Mükerreme'de.
0: Mekke-i Mükerreme'de genişletme inşaatları vardı. Biz o inşaatların belgeselini yaptık. 1988 sonlarından 94 ortasına kadar. Hem Mekke'deki Harem-i Şerif hem de Mescid-i Nebevi'nin genişletme inşaatlarını biz 6 yıl sinema filmi olarak belgesel çektik. Mekke'de de gene bir Türk hamamı var idi. Fakat banka olarak yanılmıyorsam çalışıyordu bu Suk ve Şaşiye denen mevkide. Merve taraflarında bir mevkide.
2: Gidenlerin gittikleri yerleri daha evvelki kaynaklardan tarasınlar, okusunlar. Şu anda orada neler var, neler yok, baksınlar, gözlesinler, gözlemlesinler diyoruz. Mekke'de, Medine'de belgesel çalışmalarınız var.
0: Evet.
2: Bitti, tamamlandı. Onların acaba böyle Türkçe'ye aktarılması, yani o bölgenin tarihini
0: Evet.
2: yakından tanımak açısından
0: Aslında
2: görselleriyle.
0: evet, şöyle istersen o bölümü özetleyebilirim. Birkaç tane belgesel film yapıldı Mekke ile Hac'la ilgili. Onlardan bir tanesi BBC'ye yaptık. Ondan bir yıl evvel de 1999'da Mustafa Aksay kardeşimle bir Hac filmi yaptık. Hac filmini de çektik. Çok büyük bir ekip, 65 kişilik bir ekibimiz vardı. Diğer bir film yaptık. İki şehir, Mekke Medine isimli bir film oldu bu belgesel. Bu eğitici öğretici değil fakat oraları en son haliyle tanıtan, gösteren bir şey.
2: Eyvallah. Sizin hem o hazırladığınız belgeseller hem de muazzam bir albüm var. İslam'ın kutsal şehri Mekke Medine fotoğraf albümü. Böyle o eski fotoğraflar, yansımalar, altında dipnotlar, açıklamaları var. Bunların da hem gitmeden hem de geldikten sonra, döndükten sonra okunmasında fayda mülaza eder, edilir kanaatini taşımaktayız. Böyle. Teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum.
2: Ayaklarınıza sağlık.
0: Eksik olmayın.
2: Yüreğinize sağlık. Modern Evliya Çelebi desek herhalde yerini bulur. Çünkü yapımca seyahat delilimizde programın içinde. Allah emeklerinizi zayi etmesin.
0: Amin.
2: O güzel çalışmalarınızdan her zaman istifade etmek istiyoruz neslimizde. Değerli dinleyenler, fotoğraf sanatçısı, televizyon ve film alanında çok kıymetli çalışmalara, belgesellere imza atan değerli ilim, gönül ve sanat adamımız Ömer Faruk Aksoy Bey'i bulduk, ağırladık, misafir ettik. Sohbet etme imkanı bulduk. İbret ola, hikmet ola diyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Hoşça bakınız zatınıza.
1: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akramedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Kurban, fedakarlık, teslimiyet, Allah'a yaklaşmak, maddeden manaya geçiş, şükür, kulluğun nişanesi.

Merhabalar değerli dinleyenler. Kurban sözlükteki anlamıyla yaklaşmak, ıslahi anlamıyla ise Allah Celle Celaluhu'a manen yaklaşmak maksadıyla kesilen hayvana verilen addır. Kurban bir gelenek değil, kitap ve sünnetle meşruiyeti sabit olan bir ibadettir. Kurbanda zekat gibi hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Meşruiyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kurbanın meşruiyetinin hikmeti ise Yüce Allah Celle Celaluhu'nun nimetlerine karşı şükretmek, hak yolunda fedakarlıkta bulunmak, maddi imkanları el vermeyen kimselerin belirli zamanlarda da olsa et yemelerini sağlamak, bunun sonunda sevaba ermek ve bir takım belalardan korunmak gibi birçok dini, ahlaki ve içtimai hedeflere ulaşmaktır. Kurban kesilmesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem sizin hem kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetlerinize verdik. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin.

Sevgili dinleyenler, kurban ibadetinin tarihi Hazreti İbrahim'e dayanmaktadır. Şöyle ki, Hazreti İbrahim, Mısır'ı terk ettikten sonra yerleştiği her yerde çabucak çevre ediniyor, halkın istifade edeceği kuyular açıp mescitler kuruyor, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Bu sırada malı ve mülkü de çoğalıyor, herkesin sevdiği iyiliksever biri olarak yaşıyordu. Evine inen konuklarını en iyi şekilde ağırlıyordu. Bu nedenle kendisine konuklar babası denilmeye başlanmıştı. Yüce Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a mal ve servet bolluğu verince İbrahim Aleyhisselam, "Ey Rabbim, benim çocuğum yok. Ben çok mal ve serveti ne yapayım?" demiş ve "Bir oğlu olursa onu Allah Celle Celaluhu yoluna kurban edeceğim." diyerek adakta bulunmuştu. İsmail Aleyhisselam doğduktan sonra onların Mekke'ye yerleştirilmeleri, kendisinin Hazreti Sare validemizin yanında kalması, iki eşi arasında gidiş gelişleri derken zamanla verdiği adak sözünü unutmuş, bu arada İsmail Aleyhisselam da büyümüştü. İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Hacer ve büyüyen oğlu İsmail Aleyhisselam'ı ziyaret için Mekke'ye geldiği bir sırada, 3 gün üst üste rüyasında İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini gördü. Fahrettin Razi ve Kadı Beydavi tefsirlerinde bu rüyayı şöyle yorumlamaktalar. İbrahim Aleyhisselam Arefe gününden bir gece evvel bu rüyayı görmüştü ki buna Leyle-i Terviye denir. Leyle-i Terviye'nin manası çok derin düşünmektir ki İbrahim Aleyhisselam rüyayı görünce şeytani mi yoksa rahmani mi olduğuna tereddüt etti. Çok derin düşündü. Cenab-ı Hak evladını kurban etmesini, kesmesini istiyordu. Karar veremedi. Arefe günü tekrar aynı rüyayı görünce rahmani olduğunu anladı ve o güne de Arefe denildi. Bayramdan bir gün evvel olduğu için Arefe günü dendi. 3. gün tekrar aynı rüyayı görünce emri ilahinin kesin olduğunu bildi ve kurban kastedildiğini kesinlikle anladı ve o güne de Fahrettin Razi'nin ifadesine göre kurban günü denmiştir. Artık bu rüya onun için ilahi bir vahiydir. Hazreti İbrahim verdiği sözü hatırlatan rüyadan sonra durumu oğluna açıklar. Oğlu İsmail Aleyhisselam da buna hazır olduğunu bildirir. Bunun üzerine Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmeye hazırlanırken Cenab-ı Hak onların bu samimiyet ve teslimiyetlerinden dolayı İsmail'e bedel olarak bir koç gönderir. Hazreti İbrahim de İsmail'in yerine onu kurban eder. Böylece İsmail Aleyhisselam kurban edilmekten kurtuldu. Bu konudaki ayet-i celileler şu şekildedir. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı.

İbrahim aleyhisselam oğlu yerine Cenab-ı Hakk'ın kendisine gönderdiği koçu kurban etmiştir. Böylece kurban, Hazreti İbrahim'den sünnet olarak bize intikal etmiştir. İnsan kurban kesmekle İbrahim aleyhisselam gibi Allah Celle Celaluhu'ya ve onun emirlerine bağlılığını, gerekirse onun rızasını kazanmak için her fedakarlığa katlanacağını göstermiş olur. Çok eski zamanlardan beri sürüp gelen kurban kesme, hatta insanları kurban etme inancı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanına kadar devam etmiş. Abdülmuttalip oğlu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin babası Abdullah'ı kurban etmeye teşebbüs etmiş, sonra ileri gelenlerin teklifiyle yerine deve kurban etmek suretiyle vazgeçmişti. Bundan dolayı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ben iki kurbanlığın çocuğuyum" buyurduğu da rivayet edilmektedir. Aslında insanlığın varoluşundan bu yana insanlarca kurban kesmek fiili insanı Allah Celle Celaluhu'ya manen yakınlaştıran ve ulaştıran bir ibadet sayılmıştır. Tabii ki Allah Celle Celaluhu'nun hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her şeyde esas olan iyi niyettir. Kurbanda da böyledir. İyi niyet ve ihlas esastır. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle vurgulanıyor. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetlerinize verdik. Resulüm, güzel hareket edenleri

cennetle müjdele. Esasen Allah-u Teala ancak takva sahiplerinin yapmış oldukları ibadetleri kabul eder. Allah Celle Celaluhu bu konuyu Kur'an-ı Kerim'de şu örneği vererek açıklıyor. Resulüm, onlara Adem'in iki oğlunun gerçek haberini oku. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı. Habil koç, Kabil ekin sunmuştu da onlardan birinin, Habil'in ki kabul olunmuş, gökten inen ateş onun kurbanını yakmış, diğerinin ki kabul olunmamıştı. O, kurbanı kabul olunmayan Kabil, bu durumu kıskanarak kardeşine, seni mutlaka öldüreceğim demişti. Habil de, Allah ancak kendisinin emrine uyan, karşı gelmekten sakınanlardan kurbanı kabul eder demişti. Andolsun ki, beni öldürmek için elini bana uzatsan, ben öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.''

Görülüyor ki kurban kesenlerden biri iyi niyeti ve Allah Celle Celaluhu'ndan korkması sebebiyle sunduğu kurban kabul görmüş ve diğeri ise kötü niyeti sebebiyle kurbanı kabul edilmemiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin el-Hattab'ın rivayetine göre niyet ve amel hakkındaki bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği neyse eline geçecek olan da ancak olur. Değerli dinleyenler, kurban, İslam'daki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da güzel bir örneğidir. Her gün dünyada sayısız hayvan kesilir ve bundan çoğunlukla varlıklı kimseler yararlanır. Halbuki Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlardan daha çok yoksullar ve hayır kurumları istifade eder. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkanı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah Celle Celaluhu'nun rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirinde varlıklı kullar aracılığıyla Allah Celle Celaluhu'na şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Değerli dinleyenler, kurban hüküm yönünden vacip ve nafile olmak üzere iki çeşittir. Vacip olan kurban çeşitleri şunlardır. 1. Zengin Müslümanın Kurban Bayramı günlerinde kestiği kurban. 2. Adak edildiğinden dolayı kesilen kurban. 3. Fakir bir kimsenin kurban niyetiyle satın alarak kestiği kurban. Nafile olan kurban çeşitleri ise şunlardır. 1. Misafirin kestiği kurban. 2. Fakirin kurban niyeti olmaksızın satın aldığı veya mülkiyetinde bulunan hayvanlardan kestiği kurban. Kurban kesmenin hükmü Hanefi fıkhına göre vaciptir, Şafiilere göre ise kurban kesmek müekket bir sünnettir. Ulema, kurbanın vacip olmasına delil olarak Kur'an-ı Kerim'den Kevser suresinin 2. ayet-i kerimesini göstermektedirler. O halde Rabbin için namaz kıl, hem de nahret, boğazla kurban kes. Ayrıca Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen kimse sakın namazgahımıza yaklaşmasın anlamındaki hadis-i şerifte kurbanın vacip olmasının bir delili olarak gösterilmektedir. Zengin ve mukim olan her Müslüman erkek ve kadına kurban vacip olduğuna göre zengin diye kime denildiğinin de açıklanması gerekmektedir. İslam'da herhangi mali bir ibadetin borç olması için öngörülen zenginlik ölçüsü nisap kelimesiyle ifade edilir.

bilmektedir. Buna göre kurban kesme vacibiyetini ortaya çıkaracak olan zenginlik ölçüsü nisab, kişinin borcundan ve temel ihtiyaçlarından başka 20 miskal yani 80.18 gram altın veya bu değerde para ya da mala sahip olan kimseye denir. Kurbanla zekatın nisabı aynı olmakla beraber, kurban nisabında malın artıcı olması, para veya ticaret malı gibi ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmaz. Her ne kadar fıkıh kitaplarımızda 200 dirhem yani 561 gram gümüşe veya bu değerde mala sahip olanların da kurban kesmelerinin vacip olduğu belirtilse de, bugünkü piyasa şartlarında gümüş nisabıyla kurban almak mümkün olamamaktadır. Bu hesaplamalar yapılırken de göz önünde bulundurulacak temel ihtiyaçlar nelerdir denildiğinde ise bunlar sırasıyla şöyle sayılmaktadır. Kişinin oturduğu ev, gerekli ev eşyası, elbise, bineği ve meslek aletleri gibi şeyler temel ihtiyaçlardandır. İslam'a göre zenginlik ve temel ihtiyaçlara bu şekilde değindikten sonra kurbanın vacip olmasının şartlarından bir diğeri olan mukimlik konusuna da açıklık getirmekte fayda var. Mukim, ailesinin ikamet ettiği yerde bulunan veya seferde bulunduğu yerde en az 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet eden kimseye denir. Kurbanı temin etmek, kesmek ve etini değerlendirmekte güçlük olduğu için zengin de olsa misafire kurban kesmek vacip kılınmamıştır. Misafir ki en az 90 kilometrelik bir yolculuğa çıkan ve vardığı yerde 15 günden az kalmaya niyet eden kimseye denir. Fakat misafir isterse nafile olarak kurban kesebilir. Kurbanın vacip olması için İmam-ı Azam'la İmam Ebu Yusuf'a göre akıl ve buluğ şart değildir. Bundan dolayı zengin olan bir çocuğun veya bir akıl hastasının malından babasının veya velisinin kurban kesmesi gerekir. Bu kurbanın etinden yalnız çocuk veya akıl hastasının kendisi yiyebilir, etin geri kalan kısmı da elbise ve benzeri gibi bilfiil yararlanabilecekleri bir şeyle değiştirilebilir. Kurbanın rükünleri nelerdir denilecek olursa, kurbanın yalnız bir rüknü vardır, o da kurban edilmesi caiz olan hayvanlardan birini kesmektir. Hayvanı kesmeden canlı olarak veya bedelini fakire vermekle kurban yükümlülüğü yerine getirilmiş olmaz. Kesilen kurbanın sahih olmasının şartları ise şunlardır. 1. Kurban edilecek hayvanın kusursuz olması. 2. Vaktinde kesilmiş olması. Kurban edilmesi caiz olan hayvanlar koyun, keçi, deve, sığır ve mandadır. Bu hayvanlardan devenin 5, sığırla mandanın 2 ve koyunla keçinin 1 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Ancak koyunlar 6 ayı tamamladıkları halde 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli olurlarsa bunlar da kurban edilebilir. Bir koyun veya keçiyi ancak bir kişi kurban edebilir. Fakat sığır, manda ve deve 7 kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. Ortakların tek veya çift olmalarında bir sakınca yoktur. Burada en önemli husus, ortakların hepsinin ibadet niyetiyle vacip olan kurbanı kesmek için katılmış olmalarıdır. Mesela ortaklardan birisi et sahibi olma kastıyla katılmış olsa bu sahih olmaz. Diğerleri de niyet etmiş oldukları kurbanı kesmiş sayılmazlar. Bilindiği üzere kurban bir ibadettir. Bunun için kurbanlık hayvanların kusursuz olmaları esastır. Her kusur olmasa da bazı kusurlar kurbana manidir. Bir hayvanın kurban olmasına mani kusurlar kısaca şunlardır. 2 veya bir gözü kör olan, aşırı derecede zayıf olan, kesim yerine yürüyerek gidemeyecek derecede aksak olan, kulağının, kuyruğunun veya tenasül organının üçte birinden fazlası gitmiş olan, dişlerinin yarısından fazlası düşmüş olan, doğuştan kulağı ve tenasül organı olmayan, koyun ve keçide bir, sığırda iki memesi kurumuş olan, burnu kesilmiş olan, dilinin çoğu kesilmiş olan, ölüm derecesinde hasta olan. Böyle kusuru olan hayvanları kurban etmek caiz değildir. Bunun için kurbanlık satın alırken kusurlu olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Kurban, bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra olmak üzere bayramın ilk üç günüdür.
Arefe günü veya bayram namazından önce

bayramın ilk üç gününden sonra kurban kesmek kurban olmaz. Bununla ilgili bir kısım hadis-i şerifleri şöyle sıralayabiliriz. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifle bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Namazdan önce kurban kesmiş olan bilsin ki kestiği kurban değildir. Ailesine et takdim etmiştir, yeniden kessin. Cundub bin Sufyan radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Kurban bayramı günü Hazreti Peygamber aleyhisselamla beraber hazır bulundum. Namazı kıldı, namazı bitirip de selam verince namaz bitmeden önce kesilmiş olan bazı kurban etleriyle karşılaştı. Bunun üzerine kim namazdan önce kurbanını kestiyse onun yerine bir kurban daha kessin. Kim kesmemişse besmele ile kessin buyurdu. Kişi kurbanı kesebiliyorsa kendisi keser. Çünkü bu bir ibadettir. Onu kişinin kendisinin yapması, başkasına vekalet vermesinden daha faziletli ve sevaptır. Müslim'de kaydedildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında 100 deve kurban etmiş, bunların 63 tanesini bizzat kendileri kesmiş, kalanlarını da Hazreti Ali'ye vekalet vererek kestirmiştir. Şayet kendisi kesemiyorsa o takdirde ehil olan birisine vekalet vermek suretiyle kestirir ve kendisi de orada hazır bulunur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma'ya kurbanın kesilirken orada hazır bulun. Zira işlemiş olduğun her günah kurbanın kanından ilk damlası yere düştüğünde bağışlanır buyurmuştur.

Hayvan kesmede ehil olmayan, yani bunu beceremeyen kimseler hayvana eziyet ederler ki bu haramdır, günahtır. Bir ibadet yapılırken günah işlenmez. Ehil kimse bulamayanlar kurbanlarını mezbahalarda kestirmelidirler. Yurt dışında bulunanlardan kurbanlıklarını memleketlerinde kestirmek isteyenler bir tanıdıklarına vekalet vermek suretiyle kurbanlarını kestirebilirler. Böyle yaptıkları takdirde hem kurbanları kesilmiş hem de daha iyi değerlendirilmiş olur. Bu şekilde yapılabildiği gibi bu husus tersine de işletilebilmektedir. Kurban kesmekle yükümlü olan kişinin keseceği kurbanı bizzat satın alması, kendisinin kesmesi veya kesilirken yanında bulunması kurbanın sahih olması için gerekli değildir. Bunlar vekalet yoluyla da yapılabilir. Çünkü kurban mali bir ibadettir. Mali ibadetlerde vekalet caizdir. Hiçbir mazeret olmadan da kişi kendi adına kurbanını satın alıp kesmek üzere güvendiği bir kimseyi vekil tayin edebilir. Vekil, hakiki şahıs olabileceği gibi hükmî şahıs, yani özel veya resmi bir kuruluşta olabilir. Kesilecek hayvan incitilmeden kesilecek yere götürülür. Devenin dışındakiler kıbleye karşı sol tarafları üzerine yavaşça yatırılır. Kolaylık olması için üç ayağı da bağlanır. Sonra kesecek olan Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Bismillahi Allahu Ekber der, ara vermeden büyük ve keskin bir bıçakla keser. Buradaki tekbirlerin teşrik tekbirlerinin ilahi sırrı şöyle anlatılmaktadır büyüklerimizce. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamı kurban edeceği zaman ilahi senaya mazhar olarak Cebrail aleyhisselam tarafından kendisine koç getirilmişti. İşte bu sırada Cebrail aleyhisselam Allahu Ekber, Allahu Ekber demekteydi. İbrahim aleyhisselam da bu tekbirleri duyunca karşılık olarak kendisini zorda ve darda bırakmayan Allah'ı, Rabbini La ilahe illallahu Allahu Ekber deyip tevhid ve tekbir eyledi. Bunları duyan İsmail aleyhisselam da yattığı yerden Rabbül Alemin olan Allahü Teala'nın rahmetinin yetiştiğini anlayarak o da Allahu Ekber ve Lillahil Hamd diye tekbir ve tahmid ederek mukabelede bulundu. İşte ümmeti Muhammed'e Arefe günü sabah namazından bayramın son günü ikindiye kadar 23 vakit namazın farzını edadan sonra bu tekbiri getirmek vacip oldu. Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla iki şah damarının boğazının alt çeneye yakın yerinden kesilmesi gerekir. Kurban kesildikten sonra sahibi Allah Celle Celaluhu rızası için iki rekat namaz kılar, sonra da dua ederek Cenab-ı Hak'tan dileklerde bulunur. Deve ve sığır gibi hayvanlar ortaklaşa kurban edildiğinde etleri ortaklar arasında tahmini olarak değil tartılarak taksim edilir. Ancak bir ailenin fertleri için kurban edilen hayvanın etini taksim etmek gerekmez. Bunun gibi ortaklaşa kurban kesenler kurban etini tamamen yoksullara veya bir hayır kurumuna verecek olurlarsa yine kurban etini taksim etmeleri gerekmez. Kurban etinin hepsini yoksullara sadaka olarak dağıtmak veya kendisi ve çoluk çocuğu için alıkoymak caizse de en uygun olanı kurban etini üçe taksim edip birini kurban kesmeyen yoksullara sadaka olarak dağıtmak, bir bölümünü de akraba, tanıdık ve komşulara ikram etmek, birini de kendi çoluk çocuğuyla yemektir. Şayet kurban kesen kimsenin çoluk çocuğu kalabalık ve hali vakti de çok iyi değilse bu takdirde kurban etini sadaka ve hediye olarak dağıtmayıp tamamını çoluk çocuğu için alıkoyması daha uygun olur. Çünkü kan akıtmakla kurban vecibesi yerine getirilmiştir. Kesim işlemi tamamlandıktan sonra çevre temizliğinin iyice yapılması, hayvanın artan parçalarının toprağa derince gömülmesi, mümkün olduğu ölçüde dışarıda hiçbir parçanın bırakılmaması gerekir. Bu husus kurbanlık hayvana ve kurban ibadetine karşı gösterilecek saygının bir gereği olduğu gibi özellikle büyük şehirlerde ve kalabalık yerleşim birimlerinde sağlık kuralları ve çevre temizliği açısından da son derece önemlidir.
kurban kesmenin veytini ihtiyaç sahiplerine dağıtmanın ecrini çevre kirliliği meydana getirerek ve kulaklarını ihlal ederek azaltmamak gerekir. Rabbimiz Teala Hazretleri cümlemizi İslam'ı iyi anlayarak Müslümanlığın güzelliklerinden olan bu ibadetimizi gönül hoşluğuyla severek, isteyerek yerine getirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin.

Kurban, fedakarlık, teslimiyet, Allah'a yaklaşmak, maddeden manaya geçiş, şükür, kulluğun nişanesi. Kurban özel belgeselimiz sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Akran. Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.

0: inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyyuhel ihvan. أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله وأدم الصلاة إلى آخر الحديث Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her namazı söylerlerdi. Saflarınızı doğru tutun derdi. Ve safları düzeltmeden de namazı durmazdı. Saflar düzelir. Sen ileri, sen geri. Bazen de arada geziciler de olur böyle safların arasında. Bunları böyle tam sıraya koyduktan sonra tamam derlerdi. O zaman Resulü Ekrem'de Allahu Ekber derdi. Fakat tabi ilk İslam devri, herkes bilmiyor bir şey, böyle tatbik olunurdu. Bugün ise bunu bilmeyen yok artık. Yani her namazda bunu tekrar etmek iyidir. Mesela Arabistan'da bugün her namazda İmam Efendi sevu der. Çünkü oraya her yerden her türlü yabancı geliyor. Bilen de var, bilmeyen de var. Bunun için onun söylemek vazifesi. Fakat bizim cemaatimiz mahduttur. Mahdut olduğu halde bu safların düzgünlüğünü, fesıklığını muhakkak herkes bilir. Bilmeyen kimse de yoktur zannederim. Yalnız bazı ihtiyar olur. Yahut şuuruna sahip değildir artık. Onun hareketlerinin de kusuruna bakılmaz. Yanındakiler de onu düzeltiverir. Matlap burada safın düzgünlüğü. Safın düzgünlüğü. Gönlün düzgünlüğüne alamet. Saflar düzgün olursa o saftaki Müslümanların gönülleri de düzgün demektir. Saflar bozuk olunca bu saftaki Müslümanların gönülleri de bozuk demektir. Safın düzgünlüğü maklub olur da gönüllerin düzgünlüğü maklub olmaz mı? Asıl düzgünlük gönüllerde. Gönüller bozuk olduktan sonra safları ip de çeksen böyle olmaz işte. İş gönüllerde. İnanın gönüllerin düzgünlüğü de İki şeye bağlı. Birisi Allah Celle ve Ala'nın emirlerini tutmak, birisi de yasaklarından kaçmak. Bu iki şeyin üzerinde toplanıyor bütün dava. Bütün dava bu iki şeyin üzerinde okuyacağımız dersler hep buna aittir. Emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak. Emirlerini tutamadıkça, yasaklarından da kaçamadıkça tekemmül denilen kemal, insanlıktaki kemal elde edilemez. İnsan gitsin, büyür, ölür gider. Ama nasıl gider? Allah'tan. Binaenaleyh bizim Müslümanlıktaki gayemiz kemale ulaşarak, Hakk'ın rızasını kazanarak ahirete göçmektir. Yoksa paraları toplayıp da zevk-ı sefa peşinde ölmek değildir. Dünyanın her şeysi güzeldir. Allah Teala bunu hep bizim için yaratmış. Çeşit envai çeşit. Bugün adeta cennete benzer bir durum. Her şey var dünyada. Elhamdülillah. Memleketimizde üstün bir nimetlere kalp olmuş. Ve bunları yiyip de Allah-u Teala'nın nimetlerine şükredememek ki emirlerini tutup yasaklarından kaçmam. Ama bazen var ki insanlar emirlerini çok iyi tutarlar. Emirlerini tutarlar ama yasaklarından kaçamazlar. Olmaz. Emirleri tutup da yasaklardan kaçmamak kemale insanları hiçbir zaman ulaştırmaz. Çünkü biliyorsun şu cezyen iki hattı geliyor. Birisine müsbet, birisine menfi diyorlar. Bu ikisi birleşmeyince bu lamba yanmıyor. İkisi birleşmeyince lambanın yanmadığı hepimize malum. Binaenaleyh müsbet de menfi emirle nehidir. Emirlerini tut, nehyini yapma, işte o kadar. Binaenaleyh emirleri tutmak için Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi bakınız bir de şu var. Ramazan'dır şimdi. Hepimiz oruçluyuz. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak der ki anda kabul ediyor. Fakat şöyle bir emir var biliyorsunuz ki kem min saimin, ne kadar oruçlu insanlarla, sayısı belirsiz yani, kem min saim, hadi söylenmiyor. Ne kadar oruçlu insanlar var ki leyse min siyamihi illel cu'u vel atış. Orucundan ancak kendisine kâr alan açlık ve susuzluğudur. Oruçlu, oruçlu olmuş, akşama kadar aç durmuş. Bundan kazancı şu açlığı ve susuzluğu olur. Başka bir faydası olmaz mı? Bu ne demek acaba? Bu ne demek? Bu adam akşama kadar aç kalsın da hiçbir fayda görmesin bu orucundan. Bu çok acı bir şey. Bu yalnız oruca mahsus değil. Namaz da böyle, zekat da böyle, bütün ibadetler de böyle. Bak, rubbetalin, çok Kur'an okuyanlar var. Hafız olmuş, hoca olmuş, hafızı, okuyor, çalışıyor. Çok, rubbetalin, çok okuyan Kur'an var ki, yel'anül Kur'an, Kur'an'ına lanet ediyor. Yeter, yeter artık diyor. Yeter, yeter. Kendini doğru düzelt diyor. Allah'a dön diyor. Allah'a dön. Kendini düzelt, yalanı bırak, hileyi bırak, hudbayı bırak, riyakarlığı bırak, gösterişi bırak, her şeyi bırak, Allah'a kul ol. Akşam bizim İmam Efendi günahları okuyor bize. Bu günahları okurken çok mühim aziz kardeş. Bir yere geldik ki hepimizin her zaman bu vartaya düştüğümüz bir şey. Azıcık birbirimize kıldık mıydı, gözümüz kapanır, kulağımız da tıkanır, ağzımızdan çıkanı kulağımız düşmez. En hafifi, en mürai herif, sus artık, en mürai herif, bir Müslümana mürai demek. Bir Müslümana mürai demek, Allah-u Teala Müslümanları ne kadar seviyor, ne kadar seviyor, başka bir insanın ona mürai demesine razı olmuyor. Bunu diyen insanın 40 senelik ibadeti mahvolur diyor. Bu Müslümanlar ne kadar gaflete düşmüşüzdür. Birbirimizin aleyhinde ne kadar konuşuruz, ne kadar söyleriz, neler yaparız. Bunlar hep Müslümanlığı bilmemenin, imanın ne demek olduğunu bilmemenin, sevabın, günahın ne demek olduğunu bilmemenin alametidir. Hiçbir Müslüman, çünkü riya ameli iç işidir. İç işini ancak Allah bilir. İç işini Allah bilir. Senin, benim, o adamın içini bilmeye hakkımız, kudretimiz de yok, hakkımız yok. Bunu riyakar olarak yaptığı ameli, mürai olarak yaptığı ameli hangi şeyle biliyoruz? Hiç. Tahminen söylüyoruz. Yahut dilimizin ucuna gelmiş söylüyoruz. Bunun için Peygamber her zaman tekrarlıyor. İki şey sizi cennete sokar. Birisi şu dil, birisi de takva. Onun için bak bu iki şey ne kadar bir Müslümana mürai demenin ne kadar büyük bir günah olduğunu göstermek için Cenab-ı Peygamber 40 senelik ibadet bahsediyor. Şimdi burada gelecek ki aşağıya doğru. Buna zulüm diyorlar. Bu zalimane hareket edenlerin çok sevapları var. Ne kadar? Dağlar kadar böyle sevaplar kazanmışlar. Çok. Fakat yarın huzur Rabbül Alemin'e gelindiği vakitte bu dağlar kadar olan sevapların karşısında eziyet görmüş, eza görmüş, cefa görmüş. Onun yüzünden onu gıybet etmiş, onu zem etmiş, ona kötü söylemiş. Bunlar geliyorlar, haklarını istiyorlar Cenab-ı Hakk'ın o günde. Hakim Allah dedi var. Bu hasenatların hepsi gidiyor. Gittikten sonra alacakları daha bitmiyor. O zaman bu alacaklarının günahlarını Cenab-ı Hak bu sevaplı adamın üzerine yüklüyor. Sevabı bitti. Bitti ama bu günahkarların, öteki davacıların günahlarını bu adamın üstüne yüklüyor. Sonra bu da ne kadar mahamet meydanı yapıyor. Allah kılgınlar. Onun için bu Ramazan bizi insanlığa davet ediyor. Aç durmaktan maksadımız, ibadetleri fazla yapmamızdan maksadımız, Allah'ın razı olabileceği kamil bir mümin olabilmek. Allah-u Teala bizi yerine halifesi olarak göndermiş. Bu halifeliğe liyakat kesbedecek bir müminin kamil olmanın yollarını gösteriyor. Bunun için iki şey var. Emrini tut, yasağını tut. Şimdi burada okuduğum hadis-i şerifteki buyruk, İttekillah, Allah'tan kork. Her işin başı Allah korkusu. Allah korkusu olmadı mıydı? Ağzından çıkana da gözünü doymaz, kulağın duymaz, ne söylediğini de bilmezsin. Her şey olur. Allah korkusu. Allah korkusu olduktan sonra insan dilinin de korkudur, gözünün de korkudur, her şeyi, her azası titrer insanın ki Allah'a ben razı olmadığı acaba bir hareket benden sadır olur mu diyerekten. Allah'ımın razı olmadığı bir hareket sadır olur mu diyerekten korku içerisinde. Bu Allah korkusunun içe silişinden ibarettir. Allah korkusunu hepsimiz söylüyoruz, hepsimiz biliyoruz. Allah'tan korkuyor adam deriz bir de bir. Deriz ama bu korku bizde var mı yok mu? Bunu hiç aradığımız yok. İnanın Cenab-ı Peygamber burada İttekillah, Allah'tan kork. Sen de hepimize İttekillah, hepimiz Allah'tan korkmasını tavsiye ediyoruz. Korku olmadıktan sonra Kur'an okurken okuyoruz. Vettekullah, vettekullah, vettekullah. Hemen her sayfada 3-5 defa gidiyor. Allah korkusun Cenab-ı Hak tekrar tekrar bize içimize sinsin diyerekten tekrar tekrar buyurmuş. Ve İttekillah, Allah'tan kurtar. Ve ekimiz salah. Namazı bırakma. Namazını kıl. Namazına müdavim ol. Namazını da dürüst kıl. Dürüst kıl. Nasıl ki vücudumuzu kıbleye karşı çeviriyoruz, gönlümüzü de Allah'a karşı çevirerekten, ya Rab işte bu bedbaht kulun, garı yüzlü kulun senin divanına geldi, kusurlarımı affeyle diyerekten elimizi bağlıyoruz, başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin, İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesle'in, ihdine sıratal müstakim. Tam durulacak yer. İhdine sıratal müstakim. Bana doğru yolu nasip et ya Rabbi. Doğru yol bana nasip et. Hidayet ehlini doğru yola. Ben doğru yolun adamı olayım. Doğru yolun adamı olayım. Müslüman olur da bir insan Allah yolundan ayrılırsa o okuduğu ne demek olur? Demek ki dili söylüyoruz kendisine bir şey. Hem Allah ben doğru yolu diyor hem de yamuk yolu seçiyor. Seçerken yolun yamuğunu ve bozuğunu seçiyor. Sonra diyor ki ihtine sınata müstakim. Yani Cenab-ı Allah bize bir kuvvet vermiş. Bir kudret vermiş. Bir de irade vermiştir. Bu irademizde bize diyor ki siz iradenizi sarf edin bakalım. Hayra mı sarf edeceksiniz, şerre mi sarf edeceksiniz? Hayra sarf ederseniz sizin için mükafat var. Şerre sarf ederseniz iradenizi, bu zaman da sizin için babadır. Bu irade bizim elimizdeyken biz de Allah-u Teala'dan yardım istiyoruz. Ya Rabbi bize ihdine sırat-ı müstakim diyoruz. Bu sırat-ı müstakimi istediğimiz halde yolumuz bu istediğimiz yolun gayrısı ise bu sözümüzde yalan çizdi. Onun için Allah'tan kork ve ekimiz salah. Namazda doğru kıl. Namaz kıl demiyor Allah. Namazı doğru kıl diyor. Ekimiz salah. İkame et. Namaz çok neymiş? Çok da mesail vardır. Çok mesail vardır. Okumakla da bitmez yani. Bugün işte Ramazan münasebetiyle camilerimizdeki gelen kardeşlerimizin çoğu abdestte de kusurludurlar. Namazda da kusurludurlar. Ve bunu öğrenmek de istemezler. Gelir cemaatle namazı kılar gider. Yedi aza üzerine secde yapılır. Secde yedi aza üzerinedir. İki el, iki diz, dört. İki de ayakların parmaklarıdır. Ki kıbleye karşı döndürür bunları böyle basıp üzerine. Altı. Bir de alın olur yedi. Bu yedi aza tamam olursa secde o namaz namaz olur. Halbuki çok insanlar var ki ayaklarını böyle koyuyor üst üste. Namazı duruyor, ayağı üst üstten duruyor secdede. Bilmiyor. Yanındaki de ikaz edemiyor, kimse de söyleyemiyor. Dinlemiyor da bazı nasihat edilmiyor. Okumak da yapmıyor. Onun için namaz meseleleri İmam-ı Şafii radıyallahu anh hazretleri rahmetullahi aleyh bir gece yatmış da demişler imam efendim uykunuz nasıl oldu? 12 bin mesele hallettim demiş bu gece. Namaz meselesi. Namaz mühimdir. Namazı vaat-ı zeka. Namaz Allah'ın emri. Namaz Allah'ın Celle ve Aleyh'in emri. Kur'an'da ve'ekimü salah ve'ekimü salah diye müteaddit yerlerdir. Hep gelir değil mi? Başta elif la mim zâlker kitab-ı la arabe fi hüdellil müttekin ellezine yu'minune bil gayb ve yukîmûne salah. İman edenler kimlerdir? İşte bu iman edenler, kıymanın salah ve itune zeka. Namazı ikame edenler. Bu Allah'ın emri Celle ve Aleyh. Buna vazifemizi yapmış olmakta elhamdülillah, iftihar ederiz. İkincisi de zekat ki mahlukatına şefkat. Mahlukatına şefkat ve ati zekattır. Zekatı vermekle hem Allah'a olan emri ifa etmiş oluyoruz, hem de mahlukuna karşı

0: Mutlaka bunu vermek için benim bu kadar iktidarım, benim bu kadar zenginliğim yok. Ben böyle fıtra verecek durumda değilim. Demek de çok abestir. Bir Müslüman kazanabiliyor mu az çok bir şey? Kazanıyor. İşte bunun içerisinden 10 lira yahut 20 lira çıkaracak, verecek bir Müslümana. Muhtacınıza. 10 lirayı, 20 lirayı insan neye vermiyor ki? Hangi fakir var ki bugün sigara içmesin? Hangi fakir var ki zikrumlanmasın? Ne çeşit yerlere, haramlara, paraları harcar? Burada fırtasını verecek 10 lira yahut 20 lirayı ben zengin değilim der. Benim verecek durumum yoktur. Halbuki bugün 40 milyon Müslüman bugün 10 lira verse bu kadar para eder. Yalnız mükellef olmak şart değil. Doğan çocuğun da bugünkü doğan çocuğun da bu zekatı, bu fıtrayı vermekte babası şeydir, vermesi mümkün. Ölmemiş, yanı çıkmamış bir adamın da ölüm halinde yani zekatta ama ölmemiş, onun da fıtrasının verilmesi lazım. Yani şefkat bakımından, Müslümanlara yardım bakımından Cenab-ı Hak bizlere ne lazımsa söylemiş. Yani hem Allah'a kulluk edeceğiz hem de Allah'ın kullarına yardımdan kaçınmayacağız. Vesil rahimek, akrabayı talikatını daima bırakma. Onları sıla-i rahimek. Vakt-ı dayf, misafirine ikram et. Ve'mür bil ma'ruf, ve'nhe anil münker. Hak ile emret, münkirattan da uzak olmalarını yine münkiratı işletme. Münkiratı işletme. Bu çok acı şey. Bugün münkirat evimizin içerisine girmiş, hepimizi kafese konmuş şekilde. Bunun derdinden kurtulmamızı çağırıyor. Allah kurtarsın yani. Şimdi nasıl dua edelim ki Allah da bizi bu şerlerden kurtarsın. Meğer ki bu adetleri kırıp kaldırırsın onu. Büyük yere demek ve'mur bil ma'ruf. İyilikle emretmek hepimizin vazifesi. İyilikle emretmek namazını kılmayana namazını kıl. Orucunu tutmayana orucunu tut. Zekatını vermeyene karşı zekatını ver, hayrını işle demek. Ve'nhe anil münker. Münkeratta olanları, içki içeni, kumar oynayanı, zina edeni, faiz yiyeni vesaireleri, onları da men et. Men et. Vezil ma'al hak, hayz-i mazal. Ama şu çok, vezil ma'al hak, hak ile ol. Hakçı ol yani. Hakkı müdafaa edenlerden, hakkı muhafaza edenlerden, hakkı koruyanlardan ol. Vezil ma'al hak, ölünceye kadar da hak üzerine bulun manası. Zül ma'al hak. Hakkı müdafaa edici, hakkı muhafaza edici. Hakkı muhafaza edemeyen hakkı müdafaa edemez. Hakkı müdafaa etmek için hakkı muhafaza eden muhafazakardan olmak lazım ki hakkı müdafaa etsin. Şer tarafında olursan nasıl hakkı müdafaa edeceksin? Ve zül ma'al hak. Hak ile daim ol. Ölünceye kadar hak üzerinde ol. Allah hak üzerinde olanları, hakkı muhafaza edenlerden eylesin cümlemizi, ölünceye kadar da hak üzerinde olanlardan eylesin.
1: El Fatiha.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Akra dinliyorsunuz.
4: Ben bu aşka kuş oldum, aşk ateşiyle piş oldum. Yandım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

Hac günlükleri. Anıların en güzellerinden olan hac hatıraları. Seçkin şahsiyetlerin kendi anlatımlarıyla hazırladığımız hac hatıralarını istifadenize sunuyoruz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Akre FM'de gönüllerinize hitap etmesini umduğumuz yeni bir hac günlükleri programıyla huzurlarınızdayız. İslam büyüklerinin ve seçkin şahsiyetlerin hac hatıralarına yer verdiğimiz programımızda bugün Üstad Necip Fazıl Kısaküre'yi misafir edeceğiz. 20. yüzyılda yetişmiş değerli bir şair, yazar ve fikir adamı olan Necip Fazıl Kısakürek, Mekke ve Medine şehirleri hakkında hatıralarını ve izlenimlerini şöyle paylaşmaktadır. Mekke ile Medine, bütün dünya şehirlerinden üstün olan iki şehir. Medine, seni kelimelere ısmarlamak, durgun sudan mehtabı balık kepçesiyle yakalamak gibidir. İçimde bu manalardan bir çağlayan, içimden bir haykırış. Esselamu aleyke ya Resulallah. Burada, bu arş ve kürsüden faziletli yerde, toprak altında, yüzü Kabe istikametinde beni seyrettiğini bildiğim Allah'ın sevgilisi ve benim aşk sermayemin topyekun sahibi yatıyordu. Bana öyle geldi ki, o kalabalık içinde bomboş bir düzlükteyim. Ne eşya ne insan. İçimden yalvarıyordum. Peygamberim, peygamberim. Yüzü suyu hürmetine hayat kazandığım sevgili peygamberim. Seni seven Allah'tan istiyorum. Bana ve müminlere sıhhat ve kuvvet versin. Kıyamet gününe kadar baki dinin zaferini ya da zafere doğru yol buluşunu dünya gözüyle görmeden ruhumu kabzetmesin. Duamız bu. Bunu istiyor. Ve bu duanın kabulü için muazzam ruhaniyetine yapışıyoruz. Halifelerin huzurlarında da ben yine içimden çırpındım. Kavruldum ve can çekişen bir insan tonuyla "Esselamu aleyke ya halifeti Resulullah" diye inledim durdum. Girdiğimiz kapıya, yani Cebrail kapısına geldik. Ayakkabılarımızı nasıl bulup nasıl giyebildiğimizi, nasıl yürüyebilip nasıl istikamet tutabildiğimizi bilmeden otelimizin koltuklarına oturduk. Gece, Medine'nin semasında bir nuranilik. Necip Fazıl, meğer bugünü görmek için dünyaya gelmişsin. Secdeye kapan ve hamd et.

Medine'de 10 bin sahabenin mezarlarının bulunduğu Cennetül Baki'ye vardığındaysa, Necip Fazıl'ın duygu yoğunluğu daha da artmaktadır. Burada yaşadıklarını, Hazreti Ayşe'den Hazreti Osman'a kadar sahabeler karşısında onların hayat demeye değer ömürlerinden çizgiler, renkler ve sesler alarak dua ahengine ağladım, ağladım, ağladım cümlesiyle ifade eder. Üstadın Mekke'ye girişindeki hisleri de aynı mana derinliği içerisinde ve şöyledir. Keremli Mekke'ye bilemem ne taraftan ve bilemem nasıl bir huşu içinde girdik. Hiçbir yere bakmadan başımı çepeçevre gezdirip Beytullah'ı, Allah'ın evini arıyorum. Allah'ın evi, etrafında çepeçevre bir halka, harem veya mescidi haram, Mekke'nin ortasında ve etrafı dağlık ve kayalık düz bir zemin üzerinde. Onu görür görmez mıhlanıp kaldım. Tekbir, tehlil ve yol boyunca devam eden lebbeyklerden sonra ellerimi açtım ve ne kadar muradım varsa huzuruna döktüm. Arafat'sa başka bir alem. Bütün insanlığı toplanmaya, ellerini semaya kaldırmaya, aziz ve rahim olan Allah'tan af istemeye çağıran, her rengiyle, her çizgisiyle bu manadan haber veren bir meydan. Mahşer meydanından bir işaret. Arafat. İsrafil'in işte bu meydanda suru çalınmış da sanki kabirlerinden 1,5 milyon kefenle fırlamış. Haccın ilk kılık kıyafeti ihram farzından sonra ikinci farzı Arafat'tı. Vakfe, duruş, bekleyiş, yöneliş. İncelerin incesi manalara kaynak. Hazreti Adem'in Hazreti Havva ile karşılaştığı yer. İlk insan ve peygamberin ilahi af için yalvardığı ve rahmete kavuştuğu, muradına da erdiği yer. Rahmetim gazabımı aştı diyen Allah'ın gözle görülür, elle tutulur şekilde işte sana rahmet zemini diye gösterdiği yer. Arafat'ta vakfe duruş bir andan bütün bir güne kadardır. Kalbini yalnız Allah'a veriş, onda eriş, ondan isteyiş, ondan bekleyiş. Düşünün ne yakıcı, ne kavurucu bir halvet anı. Bu anda insanın nasıl bir vecd buğusu içinde dünyadan ve alakalardan silinmesi gerektiğini anlatmaya ne hacet? Burada anlıyoruz ki, hac, yüce Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla inanan kullarına yaptığı kutlu bir davet olup, bu davete icabet edenler, duyufu rahman, yani rahman olan Allahü Teala'nın şanına yakışır şekilde ağırlayıp ikramda bulunacağı özel misafirleridir. Kendilerine ilahi davet ulaşan ve bu kutlu davete lebbeyk Allah'ım, emrinde ve itaatindeyim Allah'ım diyerek yola çıkmak üzere

0: hazırlanan Rahman'ın şerefli misafirleri büyük hac yolculuğunda ilahi ikramlarla ağırlanacaktır. Hac hatıralarını sizlerle paylaştığımız Üstad Necip Fazıl Kısakürek, edebi kişiliği ve irfan dünyasına yapmış olduğu katkılarla tanınan, yazmış olduğu şiirlerle şairlerin sultanı olarak anılan, geride bıraktığı pek çok eserle de nice gönüllerin ihya olmasına vesile olan seçkin bir şahsiyettir. Allah ondan razı olsun.
1: Hac günlükleri. Anıların en güzellerinden olan hac hatıraları. Seçkin şahsiyetlerin kendi anlatımlarıyla hazırladığımız hac hatıralarını istifadenize sunduk.
2: Akra Reklam.
3: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
4: İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Ak Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Men same yevme zineti edreke ma fatehu min siyami seneti. Yani yevme aşura. Kim yevmi zinette oruç tutarsa, bu yevmi zinetten neymiş? Yani yevme aşura. Aşure günü. Yani Muharrem'in 10. günü. Kim Muharrem'in 10. günü oruç tutarsa edreke yakalar ma fatehu min siyami seneti. Geçirmiş olduğu seneden tutamadığı nafile oruçların sevabını yakalamış olur. Demek ki takvimimize işaret edeceğiz. Önümüzdeki aşure günü takvimlerde, bizim takvimlerde de işlenmiştir. Şeye de dikkatli bakarsanız, efendim, hicri takvimin günlerine de Muharrem'in 10'u oluyor. Tabii sırf 10'unu tutmayıp 9 ve 10'u tutmak, 10 ve 11'i tutmak şeklinde tavsiyesi var Peygamber Efendimiz'in. O günleri oruçlu geçirmeye gayret edin. Bir de terviye günü var biliyorsunuz. Terviye günü hangisidir? Zilhicce'nin 8. günüdür. Yani hacıların Arafat'a çıkmasından bir gün önceki gündür. O zaman artık yolculuk oluyor diye çeşmelerde, kuyularda develeri iyice sulayıp suya kandırırlarmış. Deve suyu da depo edebiliyor biliyorsunuz. Onun için terviye suya kandırma manasına geliyor. Böyle develeri iyice besleyip hac işlemeye, hazırlığa girişmek günü olmuş oluyor. Arafat'a uzun da olduğundan, Arafat bir günde gitmiyorlar. Mine'ye kadar gidilirdi. İşte terviye gününde Mine'de 5 vakit namaz kılardı Peygamber Efendimiz. Yevmi terviyede oruç tutan savmı yevmi terviye. Kim bu Zilhicce'nin 8'inde oruç tutarsa ne olur? Bu oruç kefaretü senetin. Bir senelik günahın kefareti olur. Ve savmı yevmi arafe kefaretü senetin. Ve arafe gününün orucu da 2 senenin günahına kefaret olur. Onu biliyorduk. Bir geçen senenin, bir gelecek senenin diye. Tabii onun arkasından da bayram geliyor. Arefe'den sonraki gün bayram oluyor. Bayram günü de yevmi nahır derler. Nahır, deveyi kurban etmek demek. Onun için yevmi nahır, biz de kurban bayramı diyoruz. Onlar yevmi nahır diyorlar. İyiydi. Adha deniliyor. Adha da kurbanlık hayvanın ismi. Kurbanlık hayvanı kesme bayramı manasına geliyor. Bugünlerde çok önemli günler. Çünkü Ebu Davud'un Sünen'inde kaydedildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki inne azamel eyyam, günlerin en hayırlısı, en muazzamı, en büyüğü indallah, Allah'ın dinde yevmen nahri, yani kurban günü olan, kurban bayramı olan gündür. Sümme yevmel karri, yevmel kar ne demek? Yevmül istikrar

0: Mina, yani Mina'ya hacıların gelip çadırlarına yerleştiği gün demek. O da Zilhicce'nin nesi oluyor? 11. günü olmuş oluyor. Demek ki bu günler hakkında, Zilhicce'nin 10 günü hakkında, Zilhicce'nin özellikle Arefe günü hakkında, yani 9'u hakkında, bayram günü hakkında ve bayram gününden bir gün sonra, 2. gün hakkında çok hadis-i şerifler var, rivayetler var, teşvikler var. Peygamber Efendimiz 9 günlük oruç tutardı. Bayram günü oruç tutmak haramdır biliyorsunuz. Kurban bayramında herkes kurban eti yiyecek, bayram edecek. Allah'ın bayram edin dediği zaman da artık o oruç uygun olmuyor. Senenin oruç tutulmayan günüdür o, kurban günleri. Ama terviye gününde, Arefe gününde oruç tutmayı tavsiye ederim. Kardeşlerimiz hiç kaçırmasınlar. Türkiye'deki kardeşlerimiz o günleri oruçlu geçirsinler. Hatta daha önceden bu benim konuşmamı duydukları günden itibaren de oruç tutmalarını arttırsınlar. Ne kadar çok tutarlarsa bu Zilhicce'nin 10 gününden sevapları o kadar çok olur. Biz de duadan unutmasınlar. Allah bu günlerin böyle feyzinden, bereketinden, manevi mükafatından, ikramlarından faydalanmayı nasip etsin. Hepimize çok büyük mükafatlar ihsan eylesin. Bayrama ulaştırsın. Bayramı rızası vesile idrak etmeyi, bayramı hakiki bir bayram olarak yapmayı nasip etsin. Nice nice bayramlara, mübarek günlere sıhhat afiyetle eriştirsin. Tabii Müslümanın asıl bayramı ahirette cenneti kazandığı zaman olacak. Cenneti kazanıp cennete girmeyi, cehenneme düşmeden, azaba uğramadan doğrudan doğruya cennete gitmeyi, Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı, Peygamber Efendimiz'in böyle sünnetini tuta tuta, tabii Peygamber Efendimiz'in sevgisi, rızası kazanılır. Sünnetini ihya etmek lazım. Yani unutulmuş olan güzel adetleri tekrar diriltmek lazım. İhya, diriltmek demek. Biz bunları böyle kitaplardan okuyacağız, sizlere hatırlatacağız. Sizler de bu güzel sünnetleri Efendimiz yaparmış, sahabe-i kiram da Efendimizin sünnetine uygun olarak ısrarla, aşk ile, şevk ile bunları yaparlarmış. Çarşı pazarda herkes yüksek sesle tekbir getirirmiş, zikir olunurmuş, nice nice hayırlar yapılırmış diye bu güzel ibadetleri canlandıracağız, yapacağız ki Allah ibadet ettikçe lütfedecek, kötülükler, şerler def olacak, ref olacak, üzerimizdeki musibetler, fitneler, belalar kalkacak, maddi manevi hayır, bereket gelecek, beldelerimize bereket yağacak. Afetlerden, musibetlerden kurtulmanın yolu nedir? Allah'a itaattir. Belalara uğramanın sebebi nedir? Allah'a isyandır, günahtır, efendim hayırlardan uzak durmaktır, vazifeleri yapmamaktır. Şairin birisi söylemiş, bela gelmez kula, kul azmayınca, kaza gelmez kula, hak yazmayınca. Yani evet, mukadderat, kaza, kader, bunlar Allah yazıyor, ondan başına geliyor ama bela ve musibetler de kullara neden geliyor? Bir hatasından dolayı geliyor. Bir suçundan dolayı, bir ihmalinden dolayı, yapması gereken bir vazifeyi yapmadığından dolayı geliyor. Müslümanların başına bu şeyler neden geliyor? İki sebepten olabilir. Bir, Allah imtihan için, bir imtihan sorusu gibi karşısına getirir Müslümanı. Müslüman onun karşısındaki takındığı tavırdan dolayı sevap kazanır. Yani iki sebepten. Birisi böyle kul sevap kazansın diye. Peygamber Efendimiz'e öyle olmuş. Ashabına öyle olmuş. Hülefai Raşidine öyle olmuş. Rahat bir vakit geçirmemiş mübarekler. Gece gündüz efendim böyle ömürleri mücadeleyle geçmiş. İkinci sebep ne olabilir? Kul bir edepsizlik yaptığından dolayı Allah ona ceza gönderir. Birisini musallat eder, başına ona o cezasını verdirtir. Şairin birisi yazmış, benim de hoşuma gidiyor, küçükten beri ezberimdedir. Hak kulundan intikamın yine kul ile alır. Bir kulu musallat eder bir zalimi, zulmettirir ona. Neden? Kendisi cezayı hak etti de Allah o zalimi ona ondan musallat ediyor. Hak kulundan intikamın yine kul ile alır. Bilmeyen ilmi ledünnü anı kul yaptı sabır. Cümle işler Halık'ındır, kul eliyle işlenir, Hakk'ın emri olmaz ise sanma bir çöp deflenir. Yani Cenab-ı Hak müsaade etmese, emri olmazsa bir yaprak kıpırdamaz, bir çöp yerinden oynamaz, hepsi Allah'ın emriyle oluyor. O halde ne yapması lazım? Müslümanın Allah'a kendisini sevdirmesi lazım. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışması lazım, vesile araması lazım, vesileler bulması lazım. Ben Cenab-ı Mevlam'ın rızasını nasıl kazanırım, kendimi nasıl Allah'ın sevgili kulu yapabilirim diye gece gündüz onu düşünmesi lazım. Tüccarın dükkanımı nasıl kâra geçirebilirim, zarardan nasıl kurtarabilirim diye düşündüğünden çok çok daha fazla olarak böyle yapması lazım. Tabii öyle olmayınca, ahiret unutulup da dünyaya dalınınca o zaman ne oluyor? Allah ceza gönderiyor, bela gönderiyor. Onun için aziz ve sevgili dinleyiciler, ne yapmamız lazım? Allah'a iyi kul olmayı amaç edinmemiz lazım. Var gücümüzle ona çalışmamız lazım. Gecemizi, gündüzümüzü, işimizi, gücümüzü ona ayarlamamız lazım. Ben ne yaparsam Allah'ın sevgili kulu olurum. Ne yaparsam sevaplı olur diye. Ben böyle düşündüğüm için, sizin böyle olmanızı istediğim için işte böyle hadis kitaplarını, tefsir kitaplarını okudukça zamanı gelince size ikaz edilmesi gereken sevaplı ibadetleri söylemesi gereken sevaplı ibadetleri söylüyorum. İkaz edilecek noktalarda ikaz ediyorum. Bugünlerin kıymetini bilin. Hacı evine girinceye kadar duası makbuldür. Hacıları karşılarsınız yoldan. Duasını almaya gayret edersiniz. Onu da unutmayın. Hacca gelemeyenler de işte ibadetler, saydığım hadis-i şerifler, namaz kılsın, oruç tutsun, tesbih çeksin, zikretsin, sevapları kazansın, Allah'ın rızasına ersin, cennetiyle, cemaliyle müşerref olsun, Allah'ın lütfu keremiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur.

haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Süleyman Aleyhisselam.
1: Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o daima tesbih ve ibadetle Allah'a yönelirdi. Biz bu hükmü Süleyman'a hemen ilhamla anlattık. Biz her birine hüküm, hikmet ve peygamberlik ve ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud ile beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan bizdik. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik de onlar bizi inanan kulların birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a peygamberlik ve idarede mirasçı oldu. Dedi ki, ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir lütfun ta kendisidir. Süleyman'ın cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan askerleri toplandı. İşte bunlar onun tarafından düzenli bir şekilde sevk ve idare olunuyorlardı. Nihayet Karınca Vadisi üzerine geldikleri zaman beyleri olan bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi aman ha ezip telef etmesin," dedi. Süleyman onun sözlerine gülercesine tebessüm etti. "Ey Rabbim, bana, anneme ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve senin razı olacağın bir iş yapmamı bana ilham et. Beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi mümin kullarının arasında cennete koy," dedi. Süleyman kuşları teftiş ettikten sonra dedi ki, "Hüthüdü neden göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Gelince kesin bir delil, makul bir mazeret getirmediği takdirde kesinlikle çetin bir azaba uğratacağım yahut onu keseceğim." Derken çok geçmeden Hüthüd gelip dedi ki, "Ben senin bilmediğin bir hakikati öğrendim ve sana Yemen'deki Sebe kavminden doğruluğu kesin bir haber getirdim. Hakikaten ben orada onlara hükümdarlık yapan bir kadın gördüm. Kendisine bir hükümdara gereken her şey verilmiştir ve onun büyük bir tahtı da vardır. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerine de şahit oldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş de kendilerini hak yoldan alıkoymuş. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizlenen yağmur, bitki ve diğer şeyleri ortaya çıkaran, nefislerin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi sahibidir. Süleyman da Hüthü'de, "Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın, bakacağız," dedi. "Bu mektubumu götür, onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş da bak ne yapacak ve ne cevap verecekler." Hüthüd mektubu götürüp atınca Sebe Melikesi Belkıs dedi ki, "Ey ileri gelenler, doğrusu bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O Süleyman'dan gelmektedir. O Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Bana karşı gelerek büyüklük taslamayın ve bana Müslümanlar olarak teslim olup gelin," diyor. "Ey ileri gelenler, bana bu işimde bir fikir verin. Siz benim yanımda huzur bulmadıkça ben hiçbir işi kestirip atacak değilim," dedi. Dediler ki, "Biz hem güçlüyüz hem de gerçekten savaşçı bir milletiz. Emir sana aittir. Sen neyi uygun görürsün?"

0: hediyelerinle dön onlara. Eğer teslim olup gelmezlerse, andolsun ki onlara asla güç yetiremeyecekleri bir ordu ile geliriz ve kendilerini esaretle, hor ve hakir olarak oradan çıkarırız. Sonra Süleyman, emrindeki başkanlara, ''Ey ileri gelenler! Onlar bana Müslüman olarak teslim olup gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir?'' dedi. Cinlerden bir ifrit, kuvvetli bir cin, ''Sen makamından kalkmadan önce ben sana onu getiririm. Benim bunu yapabilecek gücüm ve bu konuda kendime güvenim var.'' dedi. Kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse olan veziri Asaf bin Berhiya da, ''Gözünü kırpmadan evvel ben onu sana getiririm.'' dedi. Süleyman, onun tahtının yanında yerleşmiş olarak görünce, ''Bu Rabbimin bir lütfudur. Bu da şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek içindir. Kim şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de nankörlük yaparsa şüphesiz ki Rabbim zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Çok kerem sahibidir.'' dedi. Yine dedi ki, ''Tahtını onun tanımayacağı hale getirin, değişiklik yapın. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacak mı?'' Artık Melike gelince ona, ''Senin tahtın böyle mi?'' denildi. O da, ''Sanki bu odur. Zaten bundan önce bize ilim verilmiş, Allah'ın kudretini ve senin peygamberliğini anlamış ve Müslüman olmuştuk.'' dedi. Fakat önceleri Allah'tan başka taptığı şeyler Müslüman olmaktan onu alıkoymuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimden idi. Ona köşke gir denildi. Onun avlusunu görünce derin bir su zannetti ve ayaklarını açıp sıvadı. Süleyman, "O billurdan döşenip düzeltilmiş bir avludur." dedi. Melike, "Ey Rabbim, hakikaten ben kendime yazık etmişim. Şimdi Süleyman ile birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." dedi. Süleyman'ın emrine de sabah estiğinde bir aylık, akşam dönüşünde de yine bir aylık yol alan rüzgarı verdik. Erimiş bakırı da kaynağından sel gibi akıttık. Cinlerin bir kısmı da Rabbinin izniyle onun önünde, emrinde çalışırdı. Ona, Süleyman'a, kalelerden, timsallerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan ve sabit kazanlardan dilediğini yaparlardı. Allah buyurdu ki, "Ey Davut ailesi, Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan layıkıyla şükreden azdır." Sonra onun ölümüne hükmettiğimiz zaman dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdundan başkası onun ölümünü göstermedi. Bu suretle kurdun yediği asa kırılıp da uzun bir müddet ona dayalı duran Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilmiş olsalardı o zilletli azabın, o meşakkatli çalışmanın içinde kalmazlardı.
1: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: çok önemli günler. Çünkü Ebu Davud'un Sünen'inde kaydedildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki inne azamel eyyam, günlerin en hayırlısı, en muazzamı, en büyüğü indallah, Allah indinde yevmen nahri, yani kurban günü olan, kurban bayramı olan gündür. Sümme yevmel karri, yevmel kar ne demek? Yevmül istikrar fi Mina, yani Mina'ya hacıların gelip çadırlarına yerleştiği gün demek. O da Zilhicce'nin nesi oluyor? Efendim 11. günü olmuş oluyor. Demek ki bu günler hakkında, Zilhicce'nin 10 günü hakkında, Zilhicce'nin özellikle Arefe günü hakkında, yani 9'u hakkında, bayram günü hakkında ve bayram gününden bir gün sonra, ikinci gün hakkında çok efendim hadis-i şerifler var, rivayetler var, teşvikler var. Peygamber Efendimiz 9 günde oruç tutardı. Bayram günü oruç tutmak haramdır biliyorsunuz. Efendim kurban bayramda herkes kurban eti yiyecek, bayram edecek. Allah'ın bayram edin dediği zaman da efendim artık o oruç uygun olmuyor. Senenin oruç tutulmayan günüdür o. Efendim kurban günleri. Ama efendim terviye gününde, Arefe gününde oruç tutmayı tavsiye ederim. Kardeşlerimiz hiç kaçırmasınlar.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

bayram günü de yevmi nahır derler. Nahır, deveyi kurban etmek demek. Onun için yevmi nahır, biz de kurban bayramı diyoruz. Onlar yevmi nahır diyorlar. İyiydi. Adha deniliyor. Adha da kurbanlık hayvanın ismi. Efendim, kurbanlık hayvanı kesme bayramı manasına geliyor. Bugünlerde efendim

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: mucit, bir icat.
1: Ebu'l-İz el-Cezeri kitabı ve içeriği. Otomatik makineleri ilk defa yapan İslam bilgini, sibernetik biliminin öncüsü ve babasıdır. Cizre'de doğduğu için Cezeri diye meşhur olmuştur. Kesin olmamakla beraber 1136 ila 1206 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Cezeri, İslam medeniyetinin ileri olduğu, Doğu Anadolu'daki imar ve ilim işlerinin örnek derecede yürütüldüğü, zamanının ismiyle Karaahmet olan bugünkü Diyarbakır'da, Artuklu Sarayı'nda 32 yıl Reisül Amal yani baş mühendislik yaptı. Burada ilmi çalışmalar yapan Cezeri, aynı zamanda haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi olan sibernetik ilminin ilk kurucusudur. Yaptığı makineler ile bu ilmin temellerini atmıştır. İnsanlarda ve makinelerde bilgi alışverişi, bunların kontrolü ve denge durumu sibernetiğin esas konusudur. Bu ilmin gelişmesiyle elektronik beyinler ve otomasyon denilen sistemler ortaya çıktı. Bu bakımdan İsmail Ebu'l-İz el-Cezeri yaptığı mekanik makinelerle bu ilmin temelini atmıştır. O sadece otomatik aletleri yapmakla kalmamış, otomatik olarak çalışan sistemler arasında denge kurmayı da başarmıştır. Zamanla gelişerek bilgisayarların ortaya çıkmasına imkan tanıyan bu bilim dalı, bilgi alışverişi, kontrolü ve denge durumunu inceler. Mucidimiz el-Cezeri sadece suyun kaldırma ve basınç gücünü kullanarak tamamen yeni bir teknik ve sistem kurmuş, krank milini icat etmiş, çok yönlü otomatik makineler elde edebilmişti. Kurmuş olduğu otomatik sistemlerde ses, kuş, davul, zurna, ıslık gibi ya da çığlık çıkması gerektiği anda bu sesleri sağlayabilmişti. El-Cezeri, Artuklu hükümdarı Mahmud'un emri üzerine kendisini ilim dünyasında meşhur eden bugünkü adıyla olağanüstü mekanik araçların bilgisi hakkında kitap, eserini yazdı. Cezeri'nin kitabında yaptığı makineler, kendi kendine öten tavus kuşları, otomatik saatler, robot filler, ele su döken robot insanlar, su saatleri, otomatik kontrol düzenleri, fıskiyeler, kan toplama kapları, şifreli anahtarlar gibi icatlar ile pratik ve estetik birçok düzeni tasarladığı ve bunların nasıl uygulanabileceği yer almaktadır. Bu da bize onun ne büyük bir su ve makine mühendisi olduğunu anlatır. 20. asrın başından itibaren Batı dünyasında büyük ilgiyle karşılanan bu eserin İngilizceye yapılan tercümesinin ön sözünde meşhur bilim tarihçisi Profesör White Jr. birçok keşfin Leonardo da Vinci ve diğerlerinden çok önce Cezeri tarafından yapıldığını belirtir.
0: Bir mucit, bir icat.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eğer haccı benliğimizi geliştirmek, içimizdeki cevherleri çıkarmak için kullanırsak hac hakikaten bize bir şeyler katar. Mesela hacla ilgili en temel deneyimim şudur. Ne götürüyorsanız oraya onu getiriyorsunuzdur. Yani kovanız sağlamsa doludur. Dolup getiriyorsunuz, bir müddet yetiyor. Ama kovanız sağlam değilse daha döndüğünüz birinci, ikinci haftada o müktesebatınız kazanır.

0: açıklarınız gideriyor. Dolayısıyla sizin oraya nasıl gittiğinizle alakalı. Dolu dolu gidiyorsanız daha fazla doluyorsunuz. Boş gidiyorsanız genelde hac konusunda buradaki insanların tavrı şu: oraya gidecek, hac sizi çarpacak, her şeyiniz değişecek. Bu mümkün değildir. Yani yönelimle, tabiri caizse bağrı yanık gittiğiniz zaman hac sizi etki ediyor. Ve böyle bir hac hakikaten insan için bayram oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak hakikaten böyle bir haccı akdeden, mebrur bir haccı yapan kimseye bayram et diyor. Çünkü hakikaten emri yerine getirmekle yapılacakların en büyüğünü kazanmıştır. Hakikaten mebrur bir hac insanı saflaştırır, pürleştirir. Bu şu anlama gelmez, işte şurayı kazandı, burayı kazandı. Hac böyle bir ibadet değildir. Hac bu dünyada nasıl yaşayacağımızın prototipidir. Unuttuklarımızı hatırlamaktır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran, yol arkadaşım.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, "Men sama yevme arafe." Kim arafe gününde oruç tutarsa, "Gafarallahu lehu seneteyni." Allah onun iki senesinin günahlarını bağışlar. "Seneten emamehu." Bir senesi önündeki sene ve "seneten halfehu." Bir senesi geçmiş senesi. Geçmiş ve gelecek iki senesinin günahlarını bağışlar. Arafa günü hangi gündür? Kurban bayramından bir gün önceki gündür. Biliyorsunuz Kurban bayramı Arabi aylardan Zilhicce'de olur. Zilhicce'nin ilk 10 günü çok mübarek. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim ayetlerinde onun mübarekliğine yemin buyurmuş. Yani o 10 günün, o mübarek Zilhicce'nin ilk 10 gününün mübarekliği üzerine yemin buyurmuştur Allah-u Teala Hazretleri ayetlerinde. Çok kıymetlidir. O günleri şimdi herkesin cebinde takvim filan bulunuyor. Maksat niçin dinliyoruz? Tatbik edelim diye. Madem sahih bir hadis-i şerifmiş, madem bu kadar da karlıymış, herkes takvimini çıkarsın cebinden, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce bugün oruç tutacağım diye yazsın. Bak hadis-i şerifte buyuruyor ki, Arafa gününde kim oruç tutarsa Allah onun geçmiş ve gelecek senesinin günahlarını bağışlar.
0: Dostça bir tavsiye.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

Ma amile ademiyyun min ameli yevmin nahri ehabbe ilallahi min ihrakittim. Ve innehâ lete'ti yevmel kıyameti bi kurunihâ ve eş'âriha ve azzâfihâ ve inneddeme leyaka'u minallâhi bi mekânin kable en yaka'a alel ardı ve tayyibu biha nefsâ. Ademoğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından yani insanlardan hiçbir insan Kurban Bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır. Kurban Bayramı'nda min ihrakıt dem, kurbanı kesip kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne halet eti yevmel kıyameti ve bu kurban kıyamet gününde gelir. Ve kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir. İnsanın mizanına kıyamet günü konulur. Ve inne deme leyaka'u minallahi ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna ulaşır. Huzurunda bir makbul mekana ulaşır. Kable en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi, hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen, binaenaleyh bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak gönüllerinizi bununla şenlendirin, bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş oluyor.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Galip bin Abdullah el-Leysi'nin Meyfa'ya gönderilişi. Seferin tarihi, mevkii ve sebebi. Meyfa seferi hicretin 7. yılında Ramazan ayında yapılmıştır. Meyfa veya Minfa, Necd taraflarında Batn-ı Nahl'in arkasına düşen Nakra doğrultusunda bir yerdir. Meyfa'nın Medine'ye uzaklığı 8 berit merhaledir. Uval ve Abde Salebe oğulları Meyfa'da otururlardı. Hicretin 4. yılında Salebe ve Enmar kabilelerinin Peygamberimiz Aleyhisselam'la çarpışmak üzere toplandıkları haber alınınca Zatür Rika'ya kadar gidilmişti. Medine yaylımındaki hayvanları yağmalamaya hazırlanan ve Muhammed bin Mesleme kumandasındaki 10 kişilik keşif birliğini Zülkassa'da kuşatarak şehit etmiş olan Salebe ve Uval oğullarına hicretin 6. yılının Rebiyül Ahir ayında Ebu Ubeyde bin Cerrah Zülkassa'da baskın yapmışsa da onlar dağlara kaçmışlardı. Aynı yılda Cumadel Ahire ayında tarifte Zeyd bin Harise'nin 15 kişilik keşif birliğini görünce Peygamberimiz Aleyhisselam'ın büyük bir kuvvetle geldiğini sanarak kaçışan Salebe oğulları işin böyle olmadığını anlayınca Zeyd bin Harise'nin arkasına düşmüşlerdi. Salebe oğulları Gatafanlardandı. Gatafanlarsa Hayber Yahudilerinin yardımına koşmuşlar, yardımdan vazgeçmeleri için yapılan teklifi de reddetmişlerdi. Uval ve Abde Salebe oğullarına bir darbe indirmek sırası gelmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam, Galip bin Abdullah'ı 10 kişilik askeri bir birlikle Uval ve Abde Salebe oğullarının üzerine gönderdi. Çoban köle Yeser, Küdr gazvesinde esir alınmış ve Müslüman olunca Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından azat edilmişti. Yeser Habeşliydi. Peygamberimiz Aleyhisselam'a, ''Ya Resulallah, ben Abde Salebe oğullarına ansızın saldırmanın yolunu bilirim. Beni onlara göndereceğin birlikte bir

birlikte yolla demişti. Yesar böylece Meyfa seferinde mücahitlere kılavuz oldu. Yesar mücahitleri başka bir yoldan götürdü. Azıklar tükendi. Mücahitler açlık sıkıntısı çekmeye, hurmaları sayıyla bölüşmeye başladılar. Bütün gece yola devam ettikten sonra kılavuz Yesar hakkında yanlış sanına düştüler. Kendisinin gerçek ve sağlam Müslüman olmadığını sandılar. Sellerin oyduğu bir yere eriştiler. Yesar orayı görünce tekbir getirdi ve ''Vallahi umduğunuzu elde ettiniz. Şu çukuru geçinceye kadar yola devam ediniz.'' dedi. İslam ordusunun gizli bir duygu ve sezgiyle hiç konuşmadan ve ses çıkarmadan kara taşlık yerdeki tepeciye kadar yürüdüler. Yesar arkadaşlarına ''Sesini o cemaate eriştirecek kadar gür sesli bir adam olsa da gidip bağırsa uygun görür müsünüz?'' diye sordu. Galip bin Abdullah ''Ey Yesar, ben ve sen ikimiz gidelim, gizlenmiş olarak onları çağıralım.'' dedi. Öyle yaptılar. Düşmanı gözleriyle görebilecekleri, halkın, çobanların ayaklarının takırtısını, sağlan sütlerin fışırtısını duyabilecekleri bir yere kadar sokuldular. Acele İslam ordusunun yanına dönüp hep birlikte geldiler. Düşmanın bir kabilesinin yakınına kadar ilerlediler. Birliğin kumandanı Galip bin Abdullah öğütledi ve kaçanları yakalamak için izlemekten, araştırmaktan nehyetti. İslam ordusunun aralarındaki anlaşmazlık ve kırgınlıkları giderdi ve ''Ben tekbir getirince siz de tekbir getiriniz.'' dedi ve hemen tekbir getirdi. Hep birlikte tekbir getirdiler, hep birlikte saldırdılar. Meydanlarının ortasına vardılar. Düşmanların ileri gelenlerinden bazılarını öldürdüler. Ele geçirebildikleri davar, deve ve sığırları Medine'ye doğru sürdüler. Hiçbir esir alamadılar. Beşir bin Sa'd'ın Cinab'a gönderilişi. Seferin tarihi, mevkii ve sebebi. Sefer, hicretin 7. yılında Şevval ayında yapılmıştır. Cinab, Gatafanların topraklarından Fezare oğullarının Medine ile Feyd arasındaki yurtlarındandır. Hayber seferi sırasında kılavuzluk yapmış olan Eşca kabilesinden Hüseyl bin Nüveyre Medine'ye gelmişti. Peygamberimiz aleyhisselam ona, ''Arkanda bıraktığın yerlerden ne haber var?'' diye sormuş. Hüseyl de, ''Gatafanları Cinab'da toplanmış olarak bırakmış bulunuyorum. Uyeyne bin Hısn onlara, ''Siz mi bizim yanımıza gelirsiniz, yoksa biz mi sizin yanınıza gelelim?'' diye haber salmış. Onlar da, ''Sen bizim yanımıza gel de hep birlikte Muhammed'in üzerine yürüyelim.'' diye haber salmışlar. ''Onlar ya seni ya da senin yanındakilerinden bazılarını öldürmek istiyorlar.'' demişti. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'i yanına çağırdı. Aldığı haberi onlara anlattı. Her ikisi de Beşir bin Sa'd'ı yolla dediler. Peygamberimiz aleyhisselam Beşir bin Sa'd'ı çağırdı. Ona bir sancak bağladı. Yanına 300 kişi katarak onu hemen yola çıkardı. Hüseyl bin Nüveyre'yi de kılavuz olarak yanlarına kattı. Geceleri yürüyüp gündüzleri gizlenmelerini kendilerine emretti. Mücahitler Hayber'in aşağılarına kadar ilerlediler. Cinab taraflarında Fedek ile Vadil Kura arasındaki Yümn veya Cebar'a eriştiler. Cebar, Gatafanların Cenab tarafındaki topraklarındandır. İslam ordusunu Selah mevkiinde konakladılar. Selah, Hayber'in aşağısında bir yerdir. Selah'tan ayrılarak ilerlemeye devam ettiler. Gatafanlara yaklaştılar. Kılavuz Hüseyl, ''Gatafanlarla aranızdaki uzaklık bir günün üçte biri veya yarısı kadardır. İsterseniz siz gizlenin, ben sizin casusunuz olarak gidip edineceğim haberleri size getireyim. İsterseniz hep birlikte gidelim.'' dedi. İslam askerleri, ''Hayır, önce seni ileri gönderelim.'' dediler. Hüseyl'i gönderdiler. Hüseyl bir müddet ortadan kaybolduktan sonra geri döndü ve, ''Onların yaylım hayvanlarının ilk kısımları şuradadır. Baskın yapıp onları ele geçirmek ister misiniz?'' dedi. İslam süvarileri, ''Önce ganimet mallarını ele geçirelim, sonra da gatafanları araştıralım.'' dediler. Deve, sığır gibi büyükbaş yaylım hayvanlarına baskın yaptılar. Çobanlar dağılarak hızla uzaklaştılar. Pek çok hayvan ele geçirildi. Elleri ganimet mallarından dolup taştı. Gatafan cemaatleri önce çarpışmaya hazırlandılar, sonra da dağıldılar. Sonra tekrar hazırlanıp yurtlarının yüksek yerlerine sığındılar. Beşir bin Sa'd, İslam süvarileri ile birlikte Gatafanların konaklarına

0: Irak yerlerine gitti. Fakat orada hiç kimse bulamadılar. Ele geçirdikleri ganimet mallarıyla geri döndüler. Selah mevkiine geldikleri sırada Uyeyne bin Hısn'ın casusuna rastladılar. Onu tutup öldürdüler. Sonra Uyeyne bin Hısn'ın cemaatine rastladılar. Uyeyne, İslam ordusunun katafanları kaçırıp mallarını itinam ettiklerini bilmiyordu. Mızrak ve kargılarla çarpışmaya giriştiler. Uyeyne bin Hısn'ın cemaati bozuldu ve dağıldı. İslam ordusu onların arkalarına düştüler. İki kişi yakaladılar. Uyeyne bin Hısn'la adamları her tarafa kaçışıp kurtuldular. İslam ordusunun aldıkları esirleri Medine'ye getirdiler. Kendileri Müslüman olunca Peygamberimiz Aleyhisselam onları yurtlarına gönderdi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer

0: saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu.

Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu İrfanı Cumartesi ve Pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Okurlar merhaba. Allah Resulü sadece müjdeler, fetihler haber vermiyordu. O acı haberleri de ashabına bildiriyordu. Hazreti Hüseyin şehit olacaktı. Hem de Müslümanların elinden. Ve bir baba için bu çok acı bir haberdi. 39. bölüm. Kanlı toprak. Ümmü Seleme validemiz Efendimizin vefatından çok sonra bir rüya gördü. Bu rüyasında Allah Resulü'nün başında ve sakalında tozlar bulunuyordu. Son derece üzgündü. Hazreti Ümmü Seleme bu durumun sebebini sorunca Peygamberimiz biraz önce Hüseyin'in öldürüldüğünü ve buna şahit olduğunu belirtti. Ümmü Seleme validemiz uykusundan uyanınca ağlamaya başladı. Ve Allah Resulü'nün saklamak üzere kendisine verdiği toprağa baktığında kan rengine dönüştüğünü gördü. Hazreti Hüseyin o sırada şehit edilmişti. Ümmü Seleme, Allah Hüseyin'i şehit edenlerin kabirlerine ateş doldursun diyerek bayıldı. Uhud Savaşı. Bedir Savaşı üzerinden bir yıl geçmişti. Müşrikler Ebu Süfyan'a gelip, biz Bedir'in intikamını almak istiyoruz. Bunun için de senin savaş sırasında Müslümanlardan kaçırdığın o kervanın mallarıyla kuvvetli bir ordu kurmak istiyoruz dediler. Söz konusu kervanda 50 bin altın dinarlık mal vardı ve tüm Kureyşli müşrikler buna ortaktı. Ebu Süfyan bu durumu dile getirip, herkes bunu istiyor mu diye sorunca hep bir ağızdan evet diye bağırdılar. Bunu ben de isterim. Çünkü oğlum Hanzele de Bedir'de öldü dedi. Bunun üzerine başta Sakif ve Kinane oğulları olmak üzere birçok kabile Mekke'ye akın etmeye başladı. Çok güçlü bir ordu kurulacaktı. Bu arada en çok konuşulan şey Allah Resulü ve askerlerinden nasıl intikam alınacağıydı. Mekkeli müşriklerden Cübeyr bin Mut'im Hazreti Hamza'yı öldürmek için planlar yapıyordu. Çok iyi mızrak kullanan kölesini çağırıp, ''Ey vahşi, Hamza'yı öldürürsen seni azat edeceğim.'' diye söz verdi. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, vahşiyi her görüşte, ''Ey köle, Hamza'yı öldürmekle bize bir hediye ver, biz de sana bir hediye, hürriyetini verelim.'' derdi. Kısa bir süre içinde Mekke'de 3000 kişilik bir ordu hazırlandı. Askerlerden 700'ü zırh giyecekti. Bunlardan 200'ü atlıydı. Geri kalan askerler deveye binecekti. Silah noktasında da hiçbir eksiklikleri yoktu. Bu orduya 15 müşrik kadın katıldı. Bunların başında da Ebu Süfyan'ın karısı Hint vardı. Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin hanımı da onlar arasındaydı. Bu kadınlar şarkı söyleyip oynayarak askerlere moral vereceklerdi. Peygamberimiz Bedir Savaşı'ndan sonra Müslüman olan amcası Hazreti Abbas'ın Mekke'de kalmasını istemişti. Hazreti Abbas müşriklerin yeni bir ordu kurduklarını görünce hemen bir mektup yazdı ve güvenilir bir adamla Medine'ye gönderdi. Mektupta müşrik ordusundaki askerlerin yanı sıra at ve deve sayısı yazıyordu. Hazreti Abbas'ın adamı peygamberimizi Kuba mescidinden çıkarken buldu ve mektubu ona verdi. Peygamberimiz mektubu okuduktan sonra Ensardan Sa'd bin Rebi'nin evine gitti ve gizli kalması şartıyla bu haberi kendisine bildirdi. Fakat Sa'd'ın karısı o sırada bir köşeye gizlenmiş, konuşmaları baştan sona dinlemişti. Allah Resulü gidince evden dışarı fırladı ve duyduklarını herkese anlattı. Haber bir anda her yere yayıldı. Müşrikler geliyordu, hem de karşı konulmaz bir orduyla. Haber duyulduğunda hazırlıklar başladı ve Allah Resulü'nü korumak amacıyla çevresinde nöbet tutulmaya başlandı. Peygamberimiz mektup geldiği günün ertesinde, ''Dün gece rüyamda kendimi sağlam bir zırh içindeyken gördüm. Yanımda da kesilmiş bir sığır vardı. Kılıcımı yere çarptığım zaman ağzı kırıldı. Onu tekrar çarptığımda eski halini aldı dedi. Ya Resulallah, bu rüyayı nasıl yorumladınız diye sorduklarındaysa, sağlam bir zırh içinde bulunmayı Medine'de bulunmakla eşdeğer gördüm. Medine dışına çıkmadan savaşmanın doğru olduğunu anladım. Bana ait bir öküzün boğazlanmasını, ashabımdan bazılarının şehit düşeceği, kılıcımın bir kısmının kırılmasını da ailemden birisinin şehit olacağı şeklinde yorumladım.
Kılıcımı tekrar çarptığımda eski haline dönmesi ise Müslümanların er geç galip geleceklerine işarettir buyurdu. Peygamberimiz Medine'de kalarak savaşmak istiyordu. Sahabilere, müşrikler Medine'ye girerlerse onlarla şehir içinde savaşırız. Çünkü sokak çarpışmalarını onlardan iyi biliriz. Yüksek evlerin üzerinden onları ok ve taş yağmuruna tutarız demekteydi. Medine sokakları evlerin bitişik olması sebebiyle kale duvarlarını andırırdı. Peygamberimiz kendi görüşlerini belirttikten sonra sahabilere danışmak istedi. Abdullah bin Übey Efendimizin görüşünü savunarak, ''Ya Resulallah, Medine'de kal, sakın düşmana karşı ayrılma. Çünkü biz ne zaman Medine dışında savaştıysak hepsinde de yenilgiye uğradık. Medine'de kaldığımız zamanlardaysa hep galip geldik. Şehir içinde kalırsak kadınlar ve çocuklar da bize yardımcı olur. Damların üstüne çıkıp müşriklere taş yağdırırlar.'' dedi. Hazreti Hamza, Numan bin Malik ve Sa'd bin Ubade gibi sahabiler, ''Ya Resulallah, Medine'de kalırsak müşrikler kendileriyle savaşmaktan korktuğumuzu sanırlar. Bu durum onlara cesaret verir. Bedir'deyken biz onları 300 kişiyle yendik. Oysa şimdi sayımız daha fazla.'' diyerek düşmanı Medine dışında karşılamak istediler. Hatta Hazreti Hamza, ''Allah adına yemin ederim ki Medine dışına çıkıp düşmanla çarpışmadıkça bir şey yemeyeceğim.'' dedi. Hazreti Hamza o gün oruç tutuyordu. Bu yüzden de böyle yemin etmişti. Numan bin Malik ise, ''Ya Resulallah, gördüğünüz rüyayı anlatırken bazı sahabilerin şehit düşeceğini söylemiştiniz. Onlardan birisi de mutlaka benim. Medine'de kalıp savunmaya geçmekle beni cennetten mahrum etme.'' diye yalvardı. Hazreti Hayseme de şehit olmak için çok istekliydi. Peygamberimiz onların savunma yapmak yerine çarpışma özlemi taşıdığını görünce evine girip zırhını kuşandı. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer de hemen yanına gidip zırhını kuşanmasına yardım ettiler. Peygamberimiz zırhını gömleğinin üstüne giydi. Kılıç kuşanmak için bir kayış kemer taktı, kalkanını sırtına yerleştirdi. Peygamberimiz zırhını kuşanırken askerler de saflar halinde dizilmişti. O sırada Sa'd bin Muaz ve Useyd bin Hudayr askerlere seslenip, ''Efendimiz Medine'den çıkmak istemiyordu. Fakat sizler ona baskı yaptınız. Oysa ki bir peygamber kendi başına hiçbir şey söylemez. Ona Allah bildirir. Siz bu işi ona bırakmalıydınız.'' dediler. Daha önce konuşanlar büyük bir pişmanlık duymaya başladılar. Allah Resulüne vahiy gelip dururken onu yönlendirerek çok büyük bir hata ettik dediler. Efendimiz yanlarına dönünce, ''Ya Resulallah, biz senin görüşünden farklı bir yola girdik. Medine'de kalmayı istiyorsan öyle yapalım.'' dediler. Allah Resulü ise, ''Bir peygamber zırh kuşandıktan sonra müşriklerle karşılaşıp savaşmadıkça ya da Allah onunla düşmanları arasında bir hüküm vermedikçe zırhını sırtından çıkartıp yere koymaz. Hadi Allah'ın ismiyle gidiniz. Sabır ve sebat ettiğiniz takdirde Allah'ın yardımı sizinle olur.'' dedi. Amr bin Cemuh topal bir sahabiydi. Çok iyi yetişmiş 4 oğlu vardı. Bu gençler peygamberimizle birlikte savaşa katılırdı. Hazreti Amr Uhud Savaşı'na katılmak isteyince oğulları ona karşı gelerek, ''Bu haline savaşmaya mecbur değilsin. Allah sana hesap sormaz.'' dediler. Hazreti Amr ise, ''Siz daha önce benim Bedir Savaşı'na da katılmama, belki de şehit düşüp cennete girmeme engel oldunuz.'' diyerek onlara kızdı. Daha sonra silahlarını alıp askerlerin arasına katıldı. Efendimiz onu gördüğü zaman aynı şeyleri söyledi. Fakat Hazreti Amr, ''Ya Resulallah, şu topal ayaklarımla cennette yürümem uygun olmaz mı?'' deyince peygamberimizin gözleri doldu. Oğullarına dönüp, ''Babanızı kendi haline bırakınız. Umulur ki Allah ona şehitlik verir.'' dedi. Hazreti Amr büyük bir sevinçle kıbleye dönüp, ''Ya Rabbi, bana şehitlik nasip et. Beni meyus olarak buralara tekrar geri döndürme.'' dedi. Yüce Allah bu ihlaslı duayı kabul etti. Hazreti Amr Uhud'da şehit oldu. Peygamberimiz, ''Allah'a yemin ederim ki onu cennette yürürken gördüm.'' buyurdu. 1000 kişilik ordu yola çıkmadan önce peygamberimiz 3 mızrağa 3 sancak bağlatarak onlara Hazreti Ali, Hazreti Useyd ve Hazreti Hübab'a verdi. Daha sonra da atına binerek yayını omzuna astı. Mızrağı elindeydi.
Askerler de aynı şeyleri yapıp onun iki yanında yer aldılar. Başta Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade olmak üzere 100 civarında zırhlı asker peygamberimizi korumak için öne geçtiler. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar oğulları ve eşleriyle vedalaştılar. İslam ordusu yola çıkmaktaydı. Gözyaşları sel gibi akıyordu. Ordu Medine'den ayrıldığında peygamberimiz ordusunu durdurdu. Askerleri bir kez daha gözden geçirip yaşı küçük olanları geri gönderdi. Bunların arasında Semüre ve Rafi adlı iki delikanlı vardı. Ancak bunlar geri dönmeye niyetli değillerdi. Sahabilerden bazıları, ''Ya Resulallah, Rafi çok iyi ok atar.'' dediklerinde peygamberimiz onun harbe katılmasına izin verdi. Bu sefer de, ''Ya Resulallah, Semüre onu güreşte yener.'' dediler. Allah Resulü ona da izin verdi. Peygamberimiz yaşları genellikle 15'in altında bulunan 10 kadar genci Medine'de kalan kadın

Böyle, böyle mahzun hali olacak. Mutasavvufun genel hali böyle şey değil, kah kah kah, kih kih kih, koca göbekli, çok gülen, efendim çok rahat bir insan tipi değil. Boynu bükük, gözü yaşlı, mahzun tiplidir. Onun için Yunus Emre ne diyor? Derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek. Bağrı baş gerek, yani bağrı yara olması gerekir. Şurası yaralı. Şurada bir yara var. Yani ne demek?

küçük büyükbaş hayvanlarımızı çoğalttı. Sen yanımızdan ayrılıp Sedum ve Amure bölgesine yerleştirdin. Bu şehirler İbrahim Aleyhisselam'ın oturduğu yerin yakınındaydı. Lut Aleyhisselam oraya gidip yerleşti. Savaşarak o bölgeye gelen bir kral Lut Aleyhisselam ve adamlarıyla çarpıştı. Kendisini esir edip mallarına el koydu. İbrahim Aleyhisselam bunu haber alır almaz maiyetiyle gidip çarpışarak Lut Aleyhisselam'ı kurtardı ve gasp edilen mallarını da geri aldı. Allah ve Resulünün düşmanlarından birçoklarını öldürdü. Bozguna uğratarak kaçırdıklarını da Dımaşk, Şam'ın doğusuna varıncaya kadar takip etti, kovaladı. Lut Aleyhisselam yerleştiği bölgede Sedum ve diğer şehirler halkının şehir dışında yol üzerinde bostanları ve meyve bahçeleri vardı. Yağmursuzluktan, kuraklık ve kıtlığa uğradıkları zaman birbirlerine içinde geçimliğiniz bulunan meyve bahçelerinizi dışarıdan gelecek yolculardan koruyunuz dediler. Nasıl koruyalım dediler. Birbirlerinin yanına gelip gittiler. Yurtlarınızın içinde bulunan tanımadığınız yabancıların elbiselerini soyunuz. Hatta ırzlarına geçiniz. Siz böyle yapmayı adet edindiğiniz zaman insanlar şehirlerinize ayak basamazlar dediler. Ve dediklerini de yapmaya başladılar. Artık yolları kesiyorlar, yurtlarından geçen erkek yolculara sataşıyorlar, onlarla alay ediyorlar, yakaladıklarının ırzına geçiyorlardı. Yeryüzünde ilk kez işlenen büyük bir günahı işliyor, iğrenç olan livata, homoseksüellik, bugün tedavisi mümkün olmayan AIDS hastalığına sebep olan cinsi sapıklık yapıyorlardı. Bu iş içinde kendilerinden evvel alemlerde işlenmemiş bir hayasızlığı güzel ve normal göstermiş, onlar da nefislerini bu sapkınlığa bağlamışlardı. O hale geldiler ki yollarda açıktan açığa birbirlerinin dahi ırzına geçiyorlar ve bundan katiyen utanmıyorlardı. Bölgede yaşayanların bu azgın tutumları sürüp giderken Yüce Allah, Cebrail Aleyhisselam'ı Lut Aleyhisselam'a göndererek küfürleri ve ahlaksızları ayyuka çıkan Sedum ve diğer şehir halklarına peygamber olarak görevlendirildiğini bildirdi. Lut Aleyhisselam onların içinde 29 yıl kadar kaldı. İnsanlara İbrahim Aleyhisselam'ın dinini tebliğ etti. Onları bir olan Allah'a ibadete ve yapa geldikleri haksızlık ve ahlaksızları bırakmaya davet etmekte, davetini kabul ve tevbe etmedikleri takdirde azaba uğrayacaklarını haber vererek onları bu çirkin işlerden men edip doğru yola davet etti. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Lut'u da gönderdik. O da vaktiyle kavmine demişti ki, sizden önceki alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşu mu yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere varıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan azgın bir kavimsiniz. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da bu kadar insan içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Vaktiyle o kavmine demişti ki, siz göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşacaksınız? Doğrusu siz ne yaptığını bilmeyen beyinsiz bir kavimsiniz. Şüphesiz Lut da elbette gönderilmiş peygamberlerdendir. Lut'a da peygamberlik verdik. O kavmine dedi ki, gerçekten siz sizden önce geçen milletlerden hiçbirinin yapmadığı bir hayasızlığı, çirkin işi yapıyorsunuz. Siz yine kadınları bırakıp erkeklere gidecek, çocukların doğma yolunu kesecek ve toplantılarınızda meşru davranmayacak edepsizlik yoluna gidecek misiniz? Sorusuna kavminin cevabı, tehdidinde doğru söyleyenlerden sen Allah'ın azabını bize getir demelerinden başkası olmadı.

isyan edenler arasında kendi hanımı da vardı. O da kocası Hazreti Lut'a inanmamıştı. Kafirlerle bir olup ona ihanet etmişti. Bu azgın ve cinsi sapıklıkla uğraşan, şeytanın ızlarına teslim aldığı bu sapkın, şımarık kavim, iman etmedikleri gibi Hazreti Lut'u yalanlamış, onu ve ona inananları da memleketlerinden kovma kararı almışlardı. Hazreti Lut'un uyarılarını alaya alarak, doğruysan getir şu azabını da görelim diye küçümsediler. Bu durum, ayeti celililerde şöyle ifade edilmiştir. Semud kavmi, Lut kavmi ve Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da yalanladı. İşte bunlar o Allah'a ve emirlerine çağıran peygamberleri yalanlayan gruplardır. Lut kavmi de onun uyarılarını yalanladı. Kavminin cevabı, onları Lut ve yandaşlarını kasabanızdan çıkarın. Herhalde onlar fazlasıyla temiz olan insanlarmış demekten başka olmadı. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Sapık kavmin isyanının gittikçe artması üzerine Allahu Teala onları cezalandırmak için melekler görevlendirdi. Bu melekler Cebrail, Mikail, Azrail aleyhisselamdı. Bir başka rivayete göre de Cebrail aleyhisselamla birlikte 12 melekti. Melekler önce İbrahim aleyhisselama uğrayıp kendisine bir erkek evlat Hazreti İshak'ın verileceğini müjdelediler ve azgın Selum halkını helak etmek üzere geldiklerini söyleyip ayrıldılar. Bu olay Kur'an diliyle şöyle anlatılmaktadır. İbrahim'den korku gidip kendisine çocukla ilgili müjde gelince Lut kavmi hakkında affedilmeleri için bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim hakikaten çok yumuşak huylu, çok duygulu ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç, tartışma. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara artık geri çevrilmez bir azap muhakkak gelecektir dediler. Elçilerimiz, melekler, İbrahim'e oğlu olacağına dair müjdeyi getirince dediler ki, biz şu memleketin Sedum'un halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir. İbrahim dedi ki, ama içlerinde Lut vardır. Onlar, biz orada kim olduğunu daha iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette Rabbimizin emriyle kurtaracağız. Yalnız karısı geride azapta kalanlardan olacaktır dediler. İbrahim onların melek olduklarını anladı ve ey gönderilmiş elçiler, asıl işiniz nedir dedi. Onlar, biz günahkar bir kavme, Lut kavmine üzerlerine çamurdan pişirilmiş taşları yağdırmak için gönderildik dediler. O taşlar, haddi aşanlar için Rabbinin katında işaretlenmiştir. Peygamberlerini sürgün etmeye hazırlanan Sedum kavminin, Allah'a iman etmeyecekleri ve uyarılara dikkate almayacakları iyice belli olmuştu. Sapkınlıkta ısrar ediyor, Lut peygamberi sürgün ederek cezalandırmayı planlıyorlardı. Sonunda Lut kavminin üzerine inecek olan helaki taşıyan azap melekleri İbrahim aleyhisselamın yanından ayrılmış ve Sedum beldesine gelmişlerdi. Taberi tarihindeki rivayete göre elçi melekler gündüzün ortasında oraya yetiştiklerinde Sedum ırmağı kenarında Lut aleyhisselamın ev halkı için su dolduran kızıyla karşılaştılar. Ona ey genç kız konuk olunacak yer var mı diye sordular. Genç kız evet. Konuklayacağınız şurasıdır. Fakat ben gidip yanınıza gelinceye kadar içeri girmeyin ve burada bekleyin istedi. Gidip babasına, babacığım, şehrin kapısı önündeki yiğitler senin yanına gelmek istiyorlar. Ben onların yüzlerinden daha güzel yüzlüsünü görmüş değilim. Sakın senin kavmin onları yakalayıp kendilerine bir rezillik yapmasınlar dedi. Zira Lut kavmi erkek konuk kabul etmekten Lut aleyhisselamı men etmişler, ona sen aramızdan çekil, erkekleri biz konuklayacağız demişlerdi. Lut aleyhisselam genç konukları gizlice evine almış, onlardan hiç kimsenin haberi olmamıştı. Hazreti Lut, güzellikleriyle dikkat çeken bu gençlerin melekler olduğunun farkında değildi. Bu yüzden evine misafir olan bu şahıslar onu çok kaygılandırıyordu. Çünkü kavminin erkeklerinin onlara saldırmasından korkuyordu. Elçi melekler Lut aleyhisselama, biz bu gece sana konuk olmak istiyoruz. Biz bu gece sana konuğuz dediler. Melekler

söylediler ve Hazreti Lut'u bu işe karışmaması konusunda uyardılar. Lut aleyhisselam bu zorba grup karşısında onlara karşı koyacak güçten yoksundu. Ne bir hizmetlisi vardı ne de taraftarı. Böyle bir durumda yalnızlığı, güçsüzlüğü ona çok dokundu ve keşke dedi. Size engel olacak kuvvetim olsa size karşı koyabilsem. Lut aleyhisselam melek olduklarını bilmediği misafirlerine dönerek, siz bu belde halkının ne yaptığını biliyor musunuz? Siz onların işini işittiniz mi dedi. Misafirleri neymiş onların işi, ne yapıyormuş onlar diye sordular. Lut aleyhisselam, insanlar içinde onlardan daha kötü bir kimse yoktur. Ben yeryüzünde kötü iş işlenen yer olarak onların beldesinden daha kötüsü bulunmadığına şahadet ederim. Vallahi ben yeryüzünde onlardan daha habis insanlar bulunabileceğini bilmiyorum dedi ve böylece kavmi aleyhinde şahadette bulunmuş oldu. Bütün bu olanlar sırasında Hazreti Lut durmadan Rabbine dua ediyordu. Ey Rabbim! Beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. Lut, ey Rabbim! Senin emrine uymayıp bozgunculuk yapan kavme karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine melekler, ey Lut! Gerçekten biz Rabbinin elçileriyiz. Kalbini onlardan gelecek bir korku ve zararla meşgul etme. Onlar sana asla dokunamazlar dedi. Cebrail aleyhisselam dedi ki, hemen gecenin bir kısmında ev halkınla çık, git ve içinizden hiçbiri geri kalmasın. Ancak hanımın hariç. Çünkü kavmine isabet edecek azap ona da gelecektir. Onların helak zamanı sabah vaktidir. Burada yine ayeti celilelere dönelim dilerseniz efendim. O elçilerimiz delikanlı şeklinde Lut'a gelince Lut onlar yüzünden endişelendi ve göğsü daraldı. Sapık kavminin onlara saldırısından korkuyordu ve bu çok çetin bir gündür dedi. Kavmi de kafalarındaki kötü niyetle alelacele yürüyüp koşarak ona geldi. Onlar daha önceden de o çirkin sapık işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, ey kavmim, işte şunlar kızlarım. Elçilere dokunmayın. Onları nikahlamanız sizin için daha temizdir. Allah'a hürmetiniz olsun. Azabından sakının. Misafirlerim yanında beni utandırmayın. İçinizde aklı başında bir adam yok mu dedi. Dediler ki, senin kızların üzerinde hiçbir hakkımız bulunmadığını elbette sen de bilirsin. Sen bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun. Lut, keşke size karşı bir gücüm olsaydı veya sert bir kaleye sığınabilseydim dedi. Elçi melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşıp dokunamazlar. Gecenin bir kısmında hemen aile fertlerinle yürü, buradan çık. Sizden hiçbiri bu emirden geri kalmasın. Ancak karın hariçtir. Çünkü onlara erişen azap ona da erişecektir. Onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah da yakındır değil mi? Onlar, biz Lut ailesi hariç günahkar bir topluma onları helak için gönderildik. Çünkü biz Rabbinin emriyle Lut'un inanmayan karısı dışında bu aile ve inananlardan herkesi kurtaracağız dediler. Ey Resulüm! Onun geride kalan ve helak olanlardan olmasını ve her şeyi biz takdir etmiştik. Elçi melekler Lut ailesine geldiği zaman Lut onlara, doğrusu siz bizce tanınmayan kimselersiniz dedi. Onlar da, hayır, biz sana kavminin hakkında şüphe etmekte oldukları şeyi, o azabı getirdik. Sana hakkın emriyle geldik. Elbette biz doğru söyleyenleriz. Hemen gecenin son bir kısmına doğru aileni buradan götür. Sen de arkalarından git. Sizden hiçbir kimse arkaya dönüp bakmasın. O belayı görmesin. Kendisine azap isabet etmesin. Emredildiğiniz yere Şam'a geçip gidin dediler. Böylece Lut'a sabaha girerlerken muhakkak onların arkası soyu kesilmiş, tükenmiş olacaktır diye hükmümüzü bildirdik. Sodom şehrinin ahlaksız homoseksüel halkı onlara kötülük yapmak için sevine sevine misafirlerin yanına geldiler. Lut onlara dedi ki, hakikaten bunlar benim misafirlerimdir. Onlara kötülük ederek beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun ve beni mahcup etmeyin. Kavmi de, biz seni el alemin işine karışmandan ve misafir kabul etmenden yasaklamadık mı? Dediler. Lut, eğer dediğinizi yapanlarsanız, işte kızlarım, sizi onlarla evlendireyim dedi. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlar hakkında tecavüze uğrayacakları korkusundan dolayı fenalaştı ve onlar yüzünden içi pek daraldı.
Dediler ki:

Bizden yana korkma ve üzülme. Doğrusu biz, geride azapta kalacaklardan olan karın hariç, Rabbimizin emriyle seni ve aileni kurtaracağız. Muhakkak ki şehir halkının üzerine yoldan çıkmış olmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz. Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan, o helak ettiğimiz ülkeden ibret alınacak apaçık bir işaret bırakmışızdır. Hazreti Lut, meleklerin bildirdiği bu haber üzerine rahat bir nefes aldı. Azgın kavim içeri girmek için kapıyı kırınca Cebrail aleyhisselam, "Ey Lut, kapıyı aç ve geriye çekil gelsinler," dedi. Lut aleyhisselam kapıyı açıp geri çekildi. Cebrail aleyhisselam kanadını önlerine gerdi ve içeriye hücum eden azgınların gözleri aniden kör oldu. Karanlığa gömülüp kaldılar. Bu başlangıç şaşkın şaşkın kaçmaya başlayan Lut kavmine vaat edilen helakın kapıya dayandığının alametiydi. Hazreti Lut karısının dışında ailesini yanına alarak o gece Sodom şehrinden ayrılmıştı. Nihayet gece bitip gün ağarmaya başlayınca Sedum'da korkunç bir ses duyuldu. Ardından dehşetli bir sarsıntı hissedildi. Azabın saati gelip çatmış, helak melekleri şehrin altını üstüne getirmeye başlamışlardı. Evlerinden fırlayıp kaçışan, sığınacak bir yer arayan sapkınlar boşuna çırpındılar. Toprak yarılıp üzerindekileri yutuyor, gökten taşlar yağıyordu. Her taş isabet edeceği günahkarın adıyla damgalıydı. Gidip onu buluyordu. Bu taşların isabet etmediği Sedumlu kalmadı. Her sapkın neye uğradığını dahi anlayamadan helak olup silindi. Bu helak edilme hali Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmektedir. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını karısı hariç kurtardık. Çünkü o gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak günahkar suçluların sonu nasıl oldu. Azap emrimiz gelince o yerin üstünü altına getirdik ve üzerine de pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin katında nereye ve kime isabet edeceği damgalanmış taşlar yağdırdık. O taşlar her zaman zalimlerden uzaklaşmış değildir. Lut kavmi kendilerini öyle kaybetmişlerdi ki sarhoşlukları içinde şaşkınca bocalıyorlardı. Derken güneş doğarken onları korkunç bir ses yakaladı. Bir anda şehirlerin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de pişirilmiş çamurdan taş yağdırdık. Elbette bunda ince anlayışlı kavrama kabiliyeti olanlar için nice ibretler vardır. Ve o şehrin harabeleri Kureyş'in ve herkesin geçerken görebileceği işlek bir yol üzerinde hala durmaktadır. Bunlardan ibret alsalar ya, elbette bunda inananlar için ibret vardır. Biz de geride kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında onu, ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak eden bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Biz de onu ve ailesini karısı hariç kurtardık. Onun da geride helak içinde kalanlardan olmasını takdir ettik. Üzerlerine taş halinde bir yağmur yağdırdık. Ne kötüydü uyarıldıkları halde iman edip yola gelmeyenlerin yağmuru. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik, helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silmek üredi verdik. İşte azabımın ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın, dedik. Orada, Sedum'da, Lut'a inanan kim varsa çıkardık. Orada, Müslüman olan bir ev halkından, Lut ve iki kızından başkasını bulmadık. Nihayet, inanmayanların başlarına gelecek böyle acıklı bir azaptan korkanlar için, ibretlik olarak orada birer işaret bıraktık.

0: Hazreti Lut'un kavminin yaşadığı ve helak olduğu topraklar, Kur'an-ı Kerim'de alt üst olan memleket manasına gelen El-Müttefikat şeklinde zikredilmiştir. Sedum beldesi alt üst olduktan sonra kaynar sular fışkırıp göl haline geldi. Bugün bu bölge Lut Gölü adıyla anılmaktadır. Yahudi kaynaklarında ise bu belde Sodom ismiyle geçmektedir. Lut aleyhisselam kavminin helakından sonra Şam bölgesine gidip amcası Hazreti İbrahim'in yanında 7 sene kaldı. Bu arada İbrahim aleyhisselam Lut aleyhisselamın kızıyla Medyen bin İbrahim'i evlendirdi. Yüce Allah onun neslini de bereketlendirdi. Medyen halkı onlardan hasıl oldu. Sonra Hicaz'a gidip 80 yaşındayken orada vefat etti. Kabrinin İbrahim aleyhisselamın kabrinin de bulunduğu Filistin'deki Halilurrahman'da veya Mekke-i Mükerreme'de Kabe yanında Hatim denilen yerde olduğu rivayet edilir. Hadis alimleri Ahmet bin Hanbel ve İbn-i Mace'nin eserlerinde bildirdiklerine göre iki cihan serveri Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde buyurmuştur ki benden sonra en korktuğum şey ümmetimin Lut kavminin yaptığını yapmalarıdır. Tarihçiler Lut kavmine isabet eden bu büyük felaketin yerinin Lut Gölü veya Ölü Deniz olarak bilinen gölün kıyısı olduğu görüşündedirler. Günümüzde İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında kalan Lut Gölü'nün yanında yer alan tarihi Sodom ve Gomorra şehirleri, Hazreti Lut'un tebliğde bulunduğu sapık eşcinsel kavmin yaşadığı yerler olarak kabul edilmektedir. Bölgede yapılan arkeolojik araştırmalar, Lut Gölü'nün kıyısında yer alan bu şehirlerin büyük bir deprem sonucunda aşağı çöktüğünü göstermektedir. Lut Gölü'nün geneline göre çok daha sığ olan bir bölümü, araştırmacılara göre yerin derinliklerine giren Lut kavminin kalıntısıdır. Hazreti Lut, sapkın kavmine karşı sabırla mücadele etmiş, onları Allah'a iman etmeye ve ahlaksızlıklardan uzak durmaya davet etmiştir. Allah'ın alemlere üstün kıldığı bu mübarek elçiler, hayatları boyunca gösterdikleri iman derinliği ve yüksek ahlakla Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış, sonsuz nimetlerle bezenmiş, cennet yurduna erişmişlerdir. Samimi iman sahipleri olarak bizlerin de hayatımızdaki en büyük amacımız, birer hidayet rehberi olan peygamberlerimizin bu şerefli yolunu izlemek ve böylece Allah'ın razı olduğu muvahhid kullardan olmak olmalıdır diyor ve bir programımızı daha bitiriyoruz. Yeni bir günde yeni bir bölümle buluşmak dileğiyle hoşça kalın efendim.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac kelimesi Allah'a doğru yönelme ya da tabii bunun deruni anlamı ifadesiyle benliğe egemen olma çabasını temsil ediyor. Bu yüzden de bu yolculukla bir nevi hem Cenab-ı Hakk'a yönelmiş olunuyor ve hem de bu yolun yolculukta bir ahlak eğitimi, bir hayat eğitimi ortaya çıkıyor. Hac kesinlikle en başta içinize, kendimize yapılan bir yolculuktur. Elbette gidenler Mekke'ye gittiklerini düşünüyorlar. Ama Mihrican Özerser'in çok güzel bir kitabı vardır. Hacca Kabe'ye yapılan yolculuk değil, kalbe yapılan yolculuk diyor. O yüzden de hac yolculuğuyla aslında siz Kabe'den çok kalbinize yöneliyorsunuz ve içinizdekiyle hesaplaşıyorsunuz. Bu yüzden de hac yolculuğu aslında ahiret ve insanın bu hayatı nasıl yaşamasını öğreten bir talimden başka bir şey değildir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.
2: Our dear patriots, witness our hardship now. When a child has no father, evildoers violated us. Babies wail with pain, our villages buried beneath the grass. I call the Lord of the worlds, where are Mecca and Medina? From the throne above the answer came, a long way off, a long way off.

İbn Abbas radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselamın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Çoşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için

0: ma amile ademiyyun min ameli yevmin nahri ehabbe ilallahi min ihrakittem ve inneha lete'ti yevmel kıyameti bi kurunihâ ve eş'âriha ve azzâfihâ ve inned deme leyaka'u minallâhi bi mekânin kable en yaka'a alel ardı fe tayyibu biha nefsâ. Ademoğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından yani insanlardan hiçbir insan Kurban Bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır Kurban Bayramı'nda. Min ihrakı dem, kurbanı kesip kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne halet eti yevmel kıyameti ve bu kurban kıyamet gününde gelir efendim, bi kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir, insanın mizanına kıyamet günü konulur. Ve inne deme le yaka'u minallahi ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin efendim huzuruna ulaşır, huzurunda bir makbul mekana ulaşır, kable en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda efendim kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen, binaenaleyh bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak efendim kılın ve gönüllerinizi bununla şenlendirin, bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş oluyor.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

0: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

Merhabalar, muhabbetler. Böyle efendim. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Ecel bir gün bize haydi demeden, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Gaflet malum herkesin bildiği, birçoğumuzun bildiği, kişinin hakikati, gerçeği görmezden gelmesi, hatta bilerek üstünü örtmesi, efendim bilmeye, araştırmaya, öğrenmeye karşı çıkması, efendim böyle gün ola harman ola geldiği gibi sallaya sallaya sallapati yaşaması. Efendim pek hoş görülmemiş, kerih görülmüş, agah olmak, uyanık olmak, efendim her an etrafımızdakilerin farkına varmak. Hani şimdi farkındalık eğitimleri diyorlar, farkındalık çalışmaları. Yaşarsınız, her gün bir sokaktan iner çıkarsınız, her gün gider gelirsiniz veya sokağınızda bir ağaç vardır. Hiç dikkat etmezsiniz, görmezsiniz, görmezden gelirsiniz, bir yapı, bir taş efendim, ama bir gün olur, dikkatinizi çeker. İşte farkındalık oluşturmak, ne oluyor ne bitiyor etrafınızda, aman agah olun, uyanık olun, bakın zemin kayması olur, şu olur, bu olur falan. Uzun uzun uzun yıllar evvel hep Süleymaniye Camii'ne, o muhteşem mabede gider geliriz aziz dinleyenlerimiz, gider geliriz. Bir gün böyle iç avluda dolaşırken, revaklı iç avluda böyle bir farklı lale motifi. Allah Allah, ya bu başka şeylerde var mıdır, yok mudur sütunlarda? Başka hiçbir sütunda yok. Bir sütun başına Lafzetullah, Allah'ın ismini, Allah ismini böyle hak etmişler oraya. Sadece orada var. Böyle dikkat kesilir, dikkatli olmak lazım. Değil mi efendim? Niçin gaflet ile mağrur olursun, kervan göçer gider, yolda kalırsın. Bak bu kervana çok dikkat etmek lazım. Eskiden nohut, mercimek, aziz dinleyenlerimiz, buğday, arpa, sapla saman ayırma işi vardı. Makina devrinden önce, malum biz Avrupa'dan 200 yıl sonra girdiğimiz için yaşımız çok geç olmasa da hala hatırlarız. Rüzgara karşı dur bakalım, kuşluk vakti, şu taraftan esebilir. Dur bakalım ikindi, bu taraftan esebilir. Tüh esmedi, görüyor musun? Ay ocağa batmaya sıcak kaldı ortalıkta. Efendim harmanda falan demişler, ne oldu? Sapından ayıracaklar, kapçığından ayıracaklar, değil mi? Tokmakla döve döve döve yel beklenir, rüzgar beklenir. Ona göre kalburla veya gözerle savururken o tane efendim sapından, samanından ayrılır. Vakit mühim, kervan göçer. Her zaman her şey yapılmaz. Efendim hiçbir şeyin zamanı geçmiyor. Büyük yalan. Her şeyin bir zamanı var, zemini var. Ha, hiçbir şey zamanın geçmemesi, akıllı olacaksın, agah olacaksın. Her şeyi zamanına göre yapacaksın. Değil mi efendim? Böyle 18 yaşında 60'a gelip de 18'indeki hareketleri yapamazsın. Yap bakalım ne oluyor? Kaba döşekte yatma döne döne, mağrur olup uyuma kana kana, iletirler seni karanlık sine, uyan gel gösterim gafletten uyan. Bak bu mezarlık işi de bize tuhaf anlaşılmaya başladı. Tarihi mezarlıklar artık birer müze gibi oldu. Fatihası falan yok. Selamı kelamı yok. Aa ne güzelmiş şu taşta. Aman aman şu motifi gördün mü? Yatanı unuttuk. Taşla motif derdindeyiz. Böyle bir şey de var. Zaten modern mezarlıklar hak getire. Şehrin neresinde bilmiyoruz. Allah gecinden versin, bir yakınımız göçerse o zaman mezarlığı öğreniyoruz. Derviş Yunus. Ya bu bizim Yunuslar. Ne güzel, her zaman bizi hatırlatırlar. Muhterem dinleyenler. Hakikati, güzel şeyleri, tatlı şeyleri. Derviş Yunus, sözün tutulmaz, senin kumaş bu illerde satılmaz. Böyle yatmak ile Hakk'a varılmaz, uyan gel gösterim, gafletten uyan. Efendim Cenab-ı Hak gözlerimizi, gönlümüzü her an agah kılsın. Bu güzel türkümüzün nameleriyle tekrar sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşça bakınız zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

0: Otomobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.
1: Akra, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men sama

0: yevme arafe. Kim arafe gününde oruç tutarsa. Gafarallahu lehu seneteyni. Allah onun iki senesinin günahlarını bağışlar. Seneten emamehu. Bir senesi önündeki sene ve seneten halfehu. Bir senesi geçmiş senesi. Geçmiş ve gelecek iki senesinin günahlarını bağışlar. Arafa günü hangi gündür? Kurban bayramından bir gün önceki gündür. Biliyorsunuz Kurban bayramı Arabi aylardan Zilhicce'de olur. Zilhicce'nin ilk 10 günü çok mübarek. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim ayetlerinde onun mübarekliğine yemin buyurmuş. Yani o 10 günün, o mübarek Zilhicce'nin ilk 10 gününün mübarekliği üzerine yemin buyurmuştur Allah-u Teala Hazretleri ayetlerinde. Çok kıymetlidir. O günleri şimdi herkesin cebinde takvim filan bulunuyor. Maksat niçin dinliyoruz? Tatbik edelim diye. Madem sahih bir hadis-i şerifmiş, madem bu kadar da karlıymış, herkes takvimini çıkarsın cebinden, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce bugün oruç tutacağım diye yazsın. Bak hadis-i şerifte buyuruyor ki Arafa gününde kim oruç tutarsa Allah onun geçmiş ve gelecek senesinin günahlarını bağışlar.
1: Dostça bir tavsiye.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşari Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der.

Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızın hayat hikayelerinden bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyicilerimiz, tarih asırlar boyunca ümmeti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'in ezberlenip ezberletilmesine, uzak yakın ona dair ne varsa ders olarak okutulmasına olan büyük ilgisini, hiçbir ümmet için bugüne kadar kaydetmemiş ve kıyamete kadar da etmeyecektir. Çünkü Allah-u Teala şöyle bildirmektedir: muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Mekke fethedilip insanlar topluca İslam'a gelene ve değişik Arap kabileleri Allah Resulüne heyetler gönderip İslam'a girmek istediklerini bildirene kadar Kur'an'ın büyük bir bölümü tek vecih üzere, yani Kureyş lügati ile indiriliyordu. Cenab-ı Hak Kureyş lügatine uyum sağlayamayanlar için, yani anlayamayanlar için sahabilerin kendi lügatleriyle de okumalarına izin verdi. Nebisinin diliyle bunu şu mübarek cümleye bildirdi: bu Kur'an 7 harf üzerine indirildi. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse onu okuyunuz. Ebu Cafer et-Tahavi Şerhu Muşukil Asar adlı kitabında konuyla alakalı şunları kaydeder: İnsanlar kendi lügatleri dışında Kur'an'ı anlamaktan aciz olduklarından onlara 7 vecih konusunda müsamaha gösterilmişti. Böylece manaları aynı kalmak şartıyla farklı lafızlarla okumalarına müsaade edilmişti. Bu durum onlar içerisinden yazı yazmayı bilenlerin çoğalması ve lügatleri Hazreti Peygamber'in lisanına dönüp Kur'an'ın lafızlarını Hazreti Peygamber'e indirildiği haliyle ezberlemeye muktedir olmalarına kadar devam etti. İmam Şafii de İhtilaful Hadis adlı kitabında der ki, sahabelerden bir kısmı Peygamber Efendimizin huzurunda manalarında farklılık olmadığı halde Kur'an lafızlarından bir kısmını farklı okumuşlardır. Peygamber Efendimiz de onlara müdahale etmemiş ve şöyle buyurmuştur: aynen böyle. Kur'an 7 vecih üzere indirildi. Size ondan kolay geleni okuyun.

Yahya bin Said el-Kattan, İmam Şafii'den daha evvel bu konuya değinmiş ve şöyle demiştir efendim. Kur'an, hadisten daha yücedir. Onu bile yedi vecih üzere okumana izin verilmiştir. Kur'an'ın yedi harf üzere indirilmesinden murat, aynı lügatten bile olsa Kur'an-ı Kerim'in manasını eş anlamlı farklı lafızlarla ifade etmektir. İbn Abdilber, yedi vecihten maksadın bu olduğuna dikkat çektikten sonra, eserlerinde ilim ehlinin çoğundan yedi harften muradın bu olduğunu nakletmiştir.

Yine İbn Hacer el-Aksalani, İbn Kuteybe'nin Müşkilül Kur'an isimli eserindeki şu cümlelerini nakleder. Allah Teala'nın kolay kıldığı işlerden birisi de bütün kavimlerin kendi lügatleriyle Kur'an'ı okumalarına izin vermesidir. Şayet her fırka çocukluk, gençlik, olgunluk çağlarından beri alıştığı lügatini bırakıp farklı lügatle okumaya mecbur edilselerdi, bu onlara son derece zor gelecekti. Bundan dolayı Allah Teala onlara ihsanda bulunup kolaylık nasip etti. İbn Hacer'in bu konuda dikkat çekici bir görüşü daha vardır. Kıraatteki bu istenilen vecihle okuyabilme serbestliği tamamen kişinin arzusuna bırakılmamıştır. Yani dileyen Kur'an-ı Kerim'deki bir kelimeyi kendi lügatinde eş anlamlı olarak bulduğu herhangi bir kelime ile değiştirme hakkına sahip değildir. Bilakis o veçin Peygamber Efendimiz'den işitilmiş olmasına riayet edilmelidir demektedir. Peygamber Efendimiz Kur'an ilimlerine ve bilhassa kıraat ilmine büyük bir değer vermiş, bir hadisi şerifte ümmetine şöyle seslenmiştir. Çocuklarınıza şu üç şeyi öğretiniz. Peygamber sevgisi, Ehl-i Beyt'in sevgisi ve Kur'an kıraati. Sevgili dinleyenlerimiz, dünyada bin kere okunduktan sonra bin birinci kere okunmaya iştiyak duyulan Kur'an'dan başka bir kitap yoktur. Nitekim bir sahabi, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hangi amel daha sevimlidir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan" buyurdu. Sahabi, "Yolculuğu bitirip tekrar başlamak nedir?" diye sorunca, Efendimiz şu cevabı verdi. "Kur'an'ı sonuna kadar okur, bitirdikçe yeniden başlar." O yüzden günlük olarak Kur'an okuyan ve ondan bazı sureleri ezberleyen kimsenin günahları dökülmekte, sevapları çoğalmakta ve inşallah makamı yükselmektedir. Bir başka hadisi şerifte de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kur'an'ı oku da yüksel, okuduğun nispette cennet basamaklarından yukarı çık. Dünyada teenniyle okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer, okuduğun ayetin son noktasıdır. Ne kadar okursan o kadar yükselirsin." Taberani'nin naklettiği başka bir hadisi şerifte ise, "Allah katında Kur'an'dan daha üstün şefaatçi yoktur. Ne peygamber, ne melek ve ne de başkaları" buyurulmaktadır. Rivayete göre güzel sesiyle tanınan Ensardan Üseyd İbni Hudayr, geceleyin hurma harmanındayken Bakara suresini okuyordu. Hemen yakınında da atı bağlıydı. Birdenbire at şahlandı. Bunun üzerine o da okumayı bıraktı. Tam o sırada at da sakinleşti. Üseyd her okumaya başlayınca at şahlanıyordu. Oğlu Yahya ata yakındı ve ona bir zarar vermesin diye uzaklaştırmak için yanına gitti. Bir ara başını göğe kaldırınca bir de ne görsün? Gökte şemsiye gibi bir şey ve içerisinde kandilimsi nesneler var. Sabah olunca koşup gördüklerini Resulullah Efendimiz'e anlattı. Hazreti Peygamber, "O gördüklerin neydi biliyor musun?" diye sordu. "Hayır" cevabı üzerine şöyle buyurdu. "Onlar meleklerdi. Senin sesine gelmişlerdi. Sen okumaya devam etseydin seni sabaha kadar dinleyeceklerdi. Öyle ki sabahleyin herkes onları seyredebilecekti. Çünkü gizlenmeyeceklerdi."

Müslümanlardan pek çok kimseler bu güzel hadislerin müjdelerine nail olmak için kendilerini Kur'an ilimlerine adamışlar. Kıraat imamları ise ömürlerini Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını, okunuş şekillerini, vücuh ve edasını zapt ve talim etmeye vakfetmişlerdir. Ömrünü Kur'an yolunda vakfeden güzel insanlardan biri de kıraat ekolü, özellikle Kuzey Afrika, Fas ve Cezayir'de devam eden Nafi bin Abdurrahman Hazretleri'dir. Dilerseniz bugün Nafi kıraatiyle okunan bir Kur'an tilavetini Ömer el-Kazabri'den dinleyelim. Ardından İmam-ı Nafi'nin kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Nafi kıraatiyle okunan Kur'an tilavetini Faslı Hafız Ömer el-Kazabri'den dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, kıraat imamlarının önde gelen isimlerinden olan Nafi bin Abdurrahman'ın asıl adı Ebu Abdurrahman Nafi bin Abdurrahman bin Ebu Nuaym el-Leysi el-Medeni'dir. 7 kıraat imamından olmakla birlikte daha çok Medine'nin imamı olarak bilinmektedir. Kendisi tebeî tabiindendir ve aslen İsfahanlıdır. Kaynaklar

Tekriben miladi 689 yılında doğduğunu ve 785 tarihinde Medine'de vefat ettiğini yazmaktadır. İmam Nafi, Medineli tabiinden 70 zevattan ders aldı ve kıraat ilmini orada öğrendi. Bu öğrendiklerini yine Medine'de 70 sene talebelerine öğretti. İmam-ı Nesai ve Yahya bin Muin, İmam Nafi'nin hadiste de güvenilir olduğunu söylemiştir. Ravilerden Esma ise, o kıraat ve fıkıh alimlerinden olup, abidlerdendi buyurmuştur. Nafi bin Abdurrahman, kıraati Ebu Cafer Yezid bin El-Kaka, Ebu Davud Abdurrahman bin Hürmüz El-Areç, Şeybe bin Nesah, Ebu Abdullah Müslim bin Cündebel Huzeli ve Ebu Ravz Yezid bin Ruman'dan öğrendi. Bunlarsa Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Abdullah bin İyaş bin Ebi Rabia'dan öğrendiler. Bu üç kişi de kıraat ilmini Übey bin Kab'dan almışlardır. O da peygamberimizden öğrenmiştir. Dolayısıyla İmam Nafi'nin kıraat ilmindeki zinciri bu şekilde Efendimiz'e ulaşmaktadır. Nafi bin Abdurrahman'ın kendilerinden kıraat okuduğum kimselerden bir okuyuş üzerinde iki kişinin ittifak etmesi durumunda o kıraati aldım. İhtilaf edildiğinde ise terk ettim. Sözü çok meşhurdur. Bu duruma göre o aslında çok sayıda kıraat rivayeti ve bilgisi almışken bunlardan sadece bir kısmını kendi okuyuşu olarak tescil etmiş ve talebelerine öyle aktarmıştır. Medine gibi bir ilim merkezinde bulunmuş olması da çok fazla sayıda kıraat rivayetine ulaşması noktasında ona yardımcı olmuştur. Efendim, İmam Nafi'nin kıraati günümüze meşhur talebeleri Kalyun ve Verş tarafından intikal etmiştir. Asıl adı Ebu Musa İsa bin Mina bin Verdan Ezzüreki el-Medeni olan Kalyun, 737 yılında Medine'de doğmuş ve 835 yılında yine Medine'de vefat etmiştir. Rivayetlere göre Kalun, köle olarak Arabistan'a getirilen Rum bir aileden gelmektedir. İmam Nafi'nin üvey oğlu olduğu bilinmektedir. Kalun kelimesi Rumca güzel demek olduğundan Nafi bin Abdurrahman ona güzel okuyuşu sebebiyle bu lakabı vermiştir. 20 yılı aşkın bir süre hocasının kıraat derslerine iştirak etmiş ve ondan defalarca Kur'an'ı hatmetmiştir. Kendisinden de çok sayıda kişi kıraat okumuştur. Nafi bin Abdurrahman'ın ikinci ravisi ise Osman bin Said bin Abdullah bin Amr olup Verş lakabıyla meşhur olmuştur. Verş, aslen Endülüs Kayrevanlı bir ailenin çocuğu olarak Mısır'ın Kıf denilen şehrinde doğdu. Kıraat öğrenmek üzere Medine'ye İmam Nafi'nin yanına gitti ve kıraat ilmini öğrenerek defalarca hatim yaptı. Hareketlerinin çabuk olması sebebiyle hocası onu güvercine benzeyen bir kuş olan Verşan lakabıyla çağırmaya başladı. Bu isim daha sonra Verş şeklinde kısa söylenmiştir. Verş eğitimini tamamlayınca Mısır'a döndü ve burada uzun yıllar kıraat okuttu. Sesinin güzelliği ve okuyuşunun tatlılığı dinleyeni hiç usandırmayan türdendi. Nafi kıraatinin ravisi Memun hilafeti yıllarında Mısır'da vefat etti. Talebeleri Kalun ve Verş dışında Medinelilerden 20'ye yakın kişi okuduğunu dinleterek veya kendisinden dinleyerek İmam Nafi'den kıraat rivayet etmiştir. İmam Malik de Nafi bin Abdurrahman'ın talebeleri arasındadır. Bu vesileyle Maliki mezhebinin çoğunlukla olduğu Kuzey Afrika Müslümanları arasında Nafi kıraati oldukça yaygındır.

Sevgili dinleyenlerimiz, İmam-ı Nafi esmer, güzel yüzlü, güzel ahlaklı, yeri gelince mizaha meyleden, hoş sohbet bir zattı. Konuşurken ağzından mis kokusu gelirdi. Bir gün sohbetine devam edenlerden biri dayanamamış, kendisine "Ey Ebu Rüveym, her gün ilim öğretmek için oturduğunda misk mi sürünürsün?" diye sormuştur. Ravilerden Kalun der ki, Nafi bin Abdurrahman ahlak bakımından halkın en iyisi, kıraat bakımından en güzeliydi. Dünyaya düşkün olmayıp çok cömertti. 70 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde namaz kıldı, vefat edeceği zaman çocukları bize vasiyette bulunun diye çok yalvardılar. O da Allah Teala'dan korkun, şiddetli ve acı azaplar için takvayı kendinize kalkan edinin. Birbirinizin arasını bulmayı, iyi geçinmeyi, farz-ı ayn biliniz. Allah-u Teala'ya ve Resulüne itaatten bir nefes ayrılmayın. Eğer müminseniz diyerek Kur'an'a olan bağlılığını son nefesinde de gözlerine sermiştir. Bu güzel vasiyeti bizler de hayatımızda tatbik etmeyi diliyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte deyin, hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber, bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu, o kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu, o kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız. Ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha! Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha! Burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar dedi. Sonra söyleyin tebliğ ettim mi diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine evet dedik. O da Allah'ım şahit ol buyurdu.

Sevgili dinleyenler, bugün programımızda Uzak Doğu'ya gidiyoruz. Ming Hanedanlığı döneminde yaşamış olan ünlü Müslüman Amiral Cheng Ho'nun hayatını paylaşmak istiyoruz sizinle. Cheng Ho, 15. yüzyılın başlarında Batı Okyanusu'na yaptığı 7 seyahat ile ünlenmiş ve dünya tarihine geçmiştir. İslam dünyasında Hacı Mahmud Şems olarak bilinen Cheng Ho, 1371 yılında Yunnan eyaletinde Müslüman Çinli bir ailede doğmuştur. Endonezya'da ismi Cheng Ho ve Sam Po Kong olarak anılmaktadır. Cheng Ho'nun ataları Hui ulusundan olan Çinli Müslümanlardandır. Soyadları Ma'dır. Ma, Peygamber Efendimizin ismi Muhammed'in Çince'deki telaffuzundan gelmektedir. Cheng Ho'ya doğduğunda verilen isim Ma He'dir. Cheng Ho ismi ona, hizmetinde bulunduğu imparator tarafından verilmiştir. Müslüman Amiral Cheng Ho'nun dedesi ve babası, hac görevini yerine getirdiklerinden hacı olarak çağrılmış ve nesilden nesile ailesi hacı olarak adlandırılmıştır. Babasının adı Ma Hacı'dır. Annesi soylu bir aileden gelen, erdemli ve ahlakıyla anılan birisidir. Amiral Cheng Ho, Yunnan'ın ilk valisi Seyyid Acel Şemseddin Ömer Al-Bukhari'nin 6. kuşaktan torunudur. Bu zat, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyundan gelmektedir. Seyyid Acel, Yunnan'ı 6 yıl boyunca adalet ile yönetmiş ve halk tarafından çok sevilen bir yönetici olmuştur. Yunnan'daki Müslüman varlığının güçlü olmasını sağlayan en önemli kişilerden biridir. Çinli Müslüman Amiral Cheng Ho'nun atalarından birisi de Suo Fei Er'dir. Kaynaklarda Buhara Emiri olarak geçmektedir. Çin'deki Müslüman camianın kurucusu olarak da nam salmıştır. Cheng Ho, 11 yaşındayken Ming Hanedanlığı ordusunun yaptığı baskında babasını kaybeder ve esir olarak Ming Sarayı'na getirilir. Daha sonra Ming Hanedanlığı'nın imparatoru olacak olan Prens Zhu Di'nin hizmetine verilir. Dürüstlüğü ve askeri dehasıyla saray erkanının güvenini kazanan Cheng Ho, Prens Zhu Di'nin imparator olmasıyla beraber mevkisinde daha da yükselir. İmparatorun emriyle deniz yoluyla batıya yapılacak seyahatlerin amiralliğine getirilir. Ming Hanedanlığı'nın gücünü tüm dünyaya göstermek isteyen imparator, onun kumandasında yaklaşık olarak 300 gemi ve 28 bin kişiden oluşan büyük filoları Batı Okyanusu'na gönderir. Filonun içinde gökbilimci, siyasetçi, harita çizeri, doktor, geleneksel tıp uzmanları, vaizler, etnografler de vardır. Bu kişilerden biri Arapça ve Farsça dillerine hakim olan Ma Huan'dı. Ma Huan, tercüman olarak Cheng Ho'nun bazı seyahatlerine katıldı. Tercümanlığın yanı sıra seyahatleri boyunca aldığı notlar günümüze kadar gelerek Cheng Ho'nun seyahatlerine dair bilgiler edinmek için aydınlatıcı bir kaynak olmuştur. Müslüman Amiral Cheng Ho, 1405 ile 1433 yılları arasında 7 sefere çıkmıştır. 37'den fazla ülkeyi ziyaret etmiş, Endonezya limanlarından Sri Lanka'ya, Hürmüz Boğazı'ndan Filipinlere, Malay Takım Adası'ndan Arabistan'a, Vietnam'dan Hindistan'a, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e, Çin'den Afrika'nın doğu sahillerine kadar ulaşmıştır.

Kristof Kolomb'un Amerika'ya seyahatinden 87 yıl önce yapılan bu seyahatler hem Avrupa hem Asya tarihi için büyük değer taşır. Müslüman amiralin seyahatlerinin hiçbiri sömürge amacı içermemiş, sadece siyasi ve diplomatik ilişkiler amaçlanmıştır. Bu seyahatlerle Çin'deki bitki örtüsü genişletilmiş, Çin astronomisi ve Çin tıbbı ilerlemiş, Güneydoğu Asya ülkelerinden Çin'e değerli taşlar, kokular ve baharatlar getirilmiştir. Aynı zamanda Çin'deki gelişmiş tarım ve üretimle ilgili değerli bilgiler de gidilen yerlerdeki halkla paylaşılmıştır. Bu seyahat

Seyahatleri önemli kılan diğer bir nokta ise, seyahatler için yapılan gemilerin büyüklüğü ve içindeki mürettebat sayısıdır. Cheng Ho'nun seyahatleri, diğer seyahatlerle karşılaştırıldığında, hiçbir donanma, onun komutasındaki donanmanın seviyesine ulaşamamaktadır. Araştırmacılar, bu donanmaya duydukları hayranlığı şöyle dile getirmişlerdir. Cheng Ho'nun donanması, Vasco da Gama'nın Portekiz donanmasının 90 katı büyüklüğündedir. Gemideki denizci sayısı, diğer donanmalardaki denizci sayısının 150 katından daha fazladır. 10. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar, Güneydoğu Asya kıyı ticaret limanlarında, Arap, Hintli, Çinli ve yerli Müslüman tüccarların ortak çabaları ile İslam coğrafyasının ilk adımları atılmıştı. 14. yüzyılın sonlarına gelindiğinde de Cheng Ho'nun seyahatleri Güneydoğu Asya'daki İslamlaşma sürecinin hızını arttırmış ve Vietnam'dan Malay ve Endonezya takım adalarına kadar yayılmıştır. Seyahat edilen ülkelerle yapılan ticarette Orta Doğu, Güney ve Güneydoğu Asya'dan Çin'e yerel ürünler getirilmiştir. Bunlar çoğunlukla şifalı otlar, baharatlar, mücevherat ve hayvanlardan oluşmuştur. Yabancı bitkiler, hayvanlar ve otlar, Çinlilerin yaşam biçimini zenginleştirmiş ve ufuklarını genişletmiştir. Günümüzde Malezya'nın bir şehri olan Malaka'nın, 15. yüzyılda Güneydoğu Asya'nın bölgesel gücü ve İslam'ı öğrenme merkezi olarak yükselişi de, yine Cheng Ho'nun seyahatlerinin en önemli başarılarından biridir. Malaka'nın yöneticisi İskender Şah, 1406 yılında Aceh'den bir prensesle evlenip Müslüman olmuştur. Cheng Ho, 1409'da Malaka'ya ulaşmış ve İskender Şah'a ülkesini tanıdığına dair resmi tablet hediye etmiştir. Malaka ve Çin arasında ticaret yapılmıştır. Hatta Çin'den gelen malzemelerle Malaka'nın ilk kalıcı binaları inşa edilmiştir. Malaka, diğer uluslardaki tüccarları cezbetmiş, önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Güneydoğu Asya tüccarları, baharatlarını ve diğer yerel ürünlerini Malaka'ya getirerek, dünyanın geri kalan bölgelerine buradan ihraç ettiler. 1434 ile 1511 yılları arasında, Malaka Sultanlığı'nın elde ettiği bu siyasi ve ekonomik güç, şüphesiz ki İslam'ın yayılmasına ciddi öncülük etmiştir. Cheng Ho ve filosu, Malaka'nın İslam'ın öğrenilmesi ve yayılması için merkez olma yolunu açmıştır. Cheng Ho, yaptığı seferler sırasında, Endonezya'nın Java ve Sumatra adalarındaki mevcut Çinli yerleşim yerlerini buldu. Çin dışında yaşayan Çinlilerle karşılaşması, Cheng Ho'nun seyahatlerinin diplomatik ve ticari amaçlarına yeni bir açı kazandırdı. Bu Çinli Müslümanlar, Orta Asya ve Çin'in bazı bölgelerinden, Moğol istilaları sebebiyle kaçan Hui Müslümanlarıydı. Cheng Ho, bu Müslümanlar tarafından içtenlikle karşılanmış, hatta bölgedeki korsanlara karşı Cheng Ho'nun korunmasına destek olmuşlardır. O dönemde Java adasında Arap ve Hint tüccarların az bir kısmı Müslümandı. Hinduizm, Majapahit Krallığı ve seçkinler tarafından benimsenen bir dindi. Cheng Ho'nun seferleri, Endonezya'daki Çinli halkın gelişiminde ve İslam'ın Çinli Müslümanlar tarafından Endonezya'ya yayılmasında doğrudan etkili olmuştur. İlk yaptığı çalışma, Çinli Müslümanları ve yurt dışı Çin topluluklarını yönetmek için bir yönetim sistemi kurmak oldu. Günümüzde Vietnam olarak bilinen Champa'yı kurduğu sistemin merkezi yaptı. Böylece Champa, deniz aşırı Çinli Müslüman topluluklardan sorumlu genel merkez oldu. Graf 1984, sayfa 14. Bu merkezin bir şubesi de Filipinler'de açıldı. Seyahatler devam ederken Cheng Ho, Java adasında Çin mimari örneklerinin olduğu camiler inşa etmeye başladı. Camilerdeki mimari tarz asırlar boyunca yeni yapılarda da uygulandı. Cheng Ho, 1433 yılında çıktığı 7. seyahatinde rahatsızlandı. Tarihçilerin bir kısmı Hindistan'ın Kozikode şehrinde de vefat ettiğini, diğer kısmında dönüşte gemisinde vefat ettiğini ve denize defnedildiği görüşüne sahipler. Allah ondan razı olsun.

kâne yasûmu tis'a zilhicce ve yevme aşura ve selâsete eyyâmi min külli şehrin evvel esneyni mineş şehri vel hamise ve esneyni minel cumâtil uhra. Şimdi bu rivayette Peygamber Efendimiz Zilhicce'nin 9'unda oruç tutardı buyuruyor. Zilhicce'nin 9'u hangi zamandır? Zilhicce'nin 9'u hacıların Arafat'a çıktığı gündür. Yani hacılar, oraya gitmiş olanlar Zilhicce'nin 9'unda Mina'dan kalkarlar. Mina'da gecelemişlerdir. Kalkarlar, Arafat'a giderler. Boyun bükük, baş açık, yalın ayak o mübarek yerde Allahu Teala Hazretlerine tazarru niyaz ederler. Çok muhteşem bir gün. Çok mübarek bir gün. Allah'ın çok kulları affettiği bir gün. Hacca gidemeyenler ne yapacak? Onlar da buralarda oruç tutsunlar. Gidemeyenler de bulundukları yerlerde oruç tutsunlar. Çünkü çok sevaplı bir gün. E peki madem çok sevaplıymış, hacılar da tutsun. Yok, o kadar da uzun değil. Orada hacıların oruç tutması mekruh. Dinimiz hikmetli, güzel bir din. Her şeyin yeri var. Her şeyin zamanı var. Sen burada tutabilirsin. Çünkü zamanın müsaittir. Hacı orada güneşin alnında, efendim çadırın içinde, susuz, efendim aç durdu mu, güneş vurur, yıkar yere, hastanelik olur. Vazifelerini yapamaz. Onun için mekruhtur. Hacının o gün oruç tutması mekruhtur ama buradakiler, hacı olmayanlar, durumu müsait olanlar tutacaklar. Yani tutarlarsa Zilhicce'nin 9'u Allah'ın rahmetinin cuşa geldiği müstesna günlerdendir. Çok kulların affedildiği zamandır. Hatırınıza tutun. Hacılar şu sırada şimdi Arafat'tadır. Ben de bugün oruca niyetleneyim diye takviminize yazın. Efendim şahsi takviminize, cebinizdeki takvime, efendim o gün oruçlu olmaya gayret edin.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 6.
1: Rahman

Rahim Allah'ın adıyla. Allah, insanı incitecek kötü sözün açıkta söylenmesini sevmez. Ancak zulmedilenler hariç. Allah her şeyi işiten ve bilendir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz ya da bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye gücü yetendir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlere inanmamakla Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve biz peygamberlerin bazısına inanır, bazısını da inkar ederiz diyerek bu ikisi imanla küfür arasında bir yol tutmak isterler. İşte bu kimseler gerçekten kafirdir ve biz kafirlere rezil ve perişan edici bir azap hazırladık. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan birini diğerinden ayırmayanlara gelince onlara da Allah mükafatlarını verecektir. Allah tevbe edip dönenleri çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Resulüm, ehli kitaptan Yahudiler senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni isterler. Çok görme. Nitekim onlar Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi de Allah'ı açıkça bize göster demişlerdi. Bunun üzerine haksızlıklarından dolayı onları yıldırım çarptı. Daha sonra kendilerine açık deliller gelmişken buzağı kafalarına uygun geldiği için ilah edindiler. Fakat tevbe ettikleri için bunu da affettik. Musa'ya da açık bir hakimiyet verdik. İmanda verdikleri sağlam söz sebebiyle o sözde durmaları için Tur'u şahitlik ve bir tehdit için tepelerine kaldırdık ve onlara o şehrin kapısından baş eğerek hürmet içinde girin dedik. Ve yine onlara cumartesi günü balık avlayarak hürmetsizlik edip haddi aşmayın demiş ve kendilerinden ağır bir teminat almıştık. Fakat verdikleri sağlam sözü, ahitlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir, bize yapılan davet boşunadır demeleri sebebiyle onları lanetledik ve başlarına belalar verdik. Hayır, kalpleri perdeli değil, küfürleri sebebiyle Allah onların kalpleri üzerine mühür vurmuştur. Artık Yahudiler pek azı hariç iman etmezler. Onların İsa'yı inkar etmeleri, Meryem'e zina etti diye büyük iftirada bulunmaları ve Allah'ın Resulü Mesih Meryem oğlu İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle onları lanetleyip cezalandırdık. Halbuki onlar onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat onlara o sırada asıp öldürdükleri adam tıpkı İsa'ya benzer gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşen Yahudi ve Hristiyanlar bu hususta tam bir şüphe içindedirler. Tahmine uymaktan başka onunla ilgili hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve onu kesinlikle öldürmediler. Zaten kesin öldürdüklerini de bilmiyorlar. Bunun aksine Allah onu, İsa'yı kendisine yükseltti ve korudu. Allah mutlak galip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan olup da ölümünden önce, ölüm anında onun ilah değil, Allah'ın kulu ve Resulü olan insan olduğuna iman etmeyecek kimse yoktur. O da kıyamet gününde onların aleyhine şahit olacaktır. Yahudilerin bir kısmının zulümleri ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, Tevrat'ta men edildikleri halde faiz almaları ve haksız yere halkın mallarını yemeleri yüzünden biz vaktiyle kendilerine helal kılınmış olan birçok iyi ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden küfre sapanlara da çok acıklı bir azap hazırladık. Fakat o ehli kitap olan kimselerden ilimde ileri gitmiş olanlar ve müminler sana indirilen Kur'an'a da senden önce indirilen kitaplara da iman ederler. Onlar namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlardır.
İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.

Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi Resulüm şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş. Davud'a da Zebur'u vermiştik. Bundan önce sana haberini anlattığımız bir kısım peygamberler ve sana anlatmadığımız daha nice peygamberleri de gönderdik. Ve Allah Musa'ya hatiften ilahi kelamla hitap edip konuştu, emirlerini bildirdi. Biz Resulleri rahmetle müjdeleyici ve azaba karşı uyarıcı olarak gönderdik ki, bu Resullerden sonra insanların ahirette Allah'a karşı bizi imana çağıran olmadı diye hiçbir delil ve bahaneleri kalmasın. Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana gönderdiği Kur'an'la şehadet eder ki, onu kendi ezeli ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahitlik eder. Zaten şahit olarak Allah kafidir. Doğrusu sana gelen ayetleri tanımayıp küfre sapanlar ve Allah yolundan insanları men edenler elbette derin bir sapıklıkla sapmışlardır. Şüphesiz inkar eden, küfre sapan ve zulmedenleri Allah ne bağışlayacak ne de başka bir yola iletecektir. Ancak içinde ebedi kalacakları cehennem yoluna iletecektir. Bu da Allah'a göre çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden gerçeği, Kur'an'ı getirdi. Kendi faydanıza olarak ona iman edin. Eğer küfre saparsanız bilin ki, göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Onun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur. Allah her şeyi bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa, Mesih, ancak Allah'ın Resulü ve Meryem'e ulaştırdığı ol kelimesinin eseri ve Cebrail'le onun tarafından gönderilmiş bir ruhtur. Allah'a ve Resullerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi faydanıza olarak buna son verin. Allah bir tek ilahtır. O çocuğu olmaktan tamamen uzaktır, münezzehtir. Onun şanı yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah kafidir. Mesih İsa da, Allah'a en yakın melekler de, Allah'a kulluk yapmaktan asla çekinmezler. Kim ona kulluktan kaçınır ve büyüklük taslarsa, bilsin ki Allah ahirette onların hepsini huzurunda toplayacak, hesaba çekecektir. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecek ve kendi lütfundan daha da artıracaktır. Kendisine kulluktan çekinenlere ve büyüklük taslayanlara ise acıklı bir azapla azap edecektir. Onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamayacaklardır. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. İşte Allah'a inanan ve onun Kur'an'daki buyruklarına tam sarılanları Allah kendi katından bir rahmet ve lütuf içine cennete koyacak ve onları sonu kendisine ulaşan doğru bir yol İslam'a iletecektir. Ey Resul! Senden mirasta fetva isterler. De ki, Allah kelale, babası ve çocuğu olmayıp kardeşlerini mirasçı bırakan hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer çocuğu ve babası olmayıp da bir kız kardeşi olan bir erkek ölürse, bıraktığının yarısı onundur. Eğer mirasçı erkek kardeşse, çocuksuz ve babasız ölen kız kardeşine tamamen varis olur. Eğer kelale olarak ölenin iki veya daha fazla kız kardeşi varsa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer bu kalanlar erkek ve kız kardeşler olarak karışıksalar, o zaman bir erkeğe

İki kadının payı kadar pay verilir. Şaşırıp sapmayasınız diye Allah size hükmünü açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Maide Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 120 ayettir. 3. ayeti Veda Haccı'nda Arafat'ta inmiştir. Sure, adını 112 ve 114. ayetlerde Hazreti İsa'nın Allah'tan istediği bir sofra olan Maide'den almaktadır. İçinde münafıklara, ehli kitaba ve bazı İslami hükümlere yer verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a iman akdinizin gereğini ve insanlarla yaptığınız sözleşmeleri yerine getirin. İhramdayken avlanmak helal değildir. Ancak aşağıda haram olduğu bildirilenler dışındaki ehli kurbanlık hayvanlar, deve, sığır, koyun ve benzeri size helal kılındı. Allah dilediğini hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın şiarlarına, dinin esaslarına, alametlerine, hac için koyduğu emir ve yasaklarına, yapılması gereken şeylere ve haram aya, gönderilen kurbana, gerdanlara, gerdanlık takılanlara ve Rablerinden bol nimet, ticaret ve rıza isteyerek Beyt-i Haram'a yönelip gelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanabilirsiniz. Hudeybiye'de Mescid-i Haram'dan sizi men ettikleri için bir kavme karşı duyduğunuz kin sizi haddi aşmaya sevk etmesin. İyilik ve takva Allah'ın emirlerine uygun yaşama, karşı gelmekten sakınmada yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın emirlerini çiğneyenlere karşı cezası çok şiddetlidir. Ölü hayvan, leş, çıkmış kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmadan yetişilip şartlarına uygun tarzda kesilenler dışındaki boğulmuş, taş veya sopa ve benzeriyle vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, başka bir hayvan tarafından boynuzlanma neticesinde ölmüş ve yırtıcı hayvanlarca parçalanmış, bir de dikili, putlaştırılmış taşlar için boğazlanmış hayvanların etlerini yemeniz ve fal oklarıyla kısmet, şans aramanız size haram kılındı. İşte bunları yapmak Allah'a itaatsizliktir. Bugün küfre sapanlar, inkarcılar, dininizi ortadan kaldırıp sizi kendilerine çevirmekten ümidi kestiler. Artık onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün dininizi hükümleriyle kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak hayat tarzı olan İslam'ı beğenip seçtim. İşte dindeki bu yasaklara uymakla beraber kim açlıktan çaresiz kalırsa günaha meyletmeksizin, istek duymaksızın bu sayılan haram etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edendir. Resulüm, kendilerine hangi şeylerin helal edildiğini sana sorarlar. De ki, bütün iyi ve temiz olanlar size helal kılındı. Alıştırarak Allah'ın size öğrettiğinden kendilerine öğrettiğiniz avcı hayvanların kendilerine değil size tutuverdiklerinden öldürseler bile yiyin ve üzerine bunları salarken Allah'ın adını anın, besmele çekin, Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz olanlar helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin İslam'a uygun yiyeceği, avladığı ve kestiği size helal ve sizin kestiğiniz yiyeceğiniz de onlara helaldir. Müminlerden namuslu, iffetli kadınlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, siz namuslu, iffetli,
zinaya sapmamış ve onları gizli dost da edinmemiş olarak kendilerine mehirlerini verip nikah edince size helaldirler. Kim ilahi hükümlere inanmayı kabul etmez, inkar ederse onun bütün ameli boşa gitmiştir. O ahirette de zarar ve ziyana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman abdestli olun. Bunun için yüzlerinizi dirseklere kadar, dirsekler dahil, ellerinizi yıkayın. Ellerinizi yeniden ıslatıp başlarınızı meshedin ve her iki aşık kemiğiyle beraber ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz tam temizlenin, boy abdesti alın. Eğer hasta yahut yolculuktaysanız veya sizden biri abdest bozmaktan gelmişse veya kadınlarla temasta cinsi münasebette bulunmuşsa, bu halde su da bulamamışsanız temiz bir toprağa niyetle yönelin, yüzlerinize ve ellerinize ondan sürün. Allah size bir güçlük çıkartmayı istemez. Fakat şükredesiniz diye sizi maddi ve manevi, bedensel ve ruhsal yönden tertemiz yapmayı ve üzerinize din ve dünyanıza ait nimetini tamamlamayı ister. Allah'ın üzerinizdeki gerek İslam nimetini, gerekse işittik, itaat ettik dediğiniz zaman ona verdiğiniz andınızı, ki bunun sayesinde bağışlandığınızı hatırlayın. Allah'ın emrine uygun yaşayın. İtaatsizlikten sakının. Şüphesiz ki Allah gönüllerdekini hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için adaleti, hakkı ayakta tutan hakimler, adalet timsali şahitler olun. Bir kavme duyduğunuz kin sizi adaletten sapmaya sevk etmesin. Adil davranın. Takvaya daha yakın olan da budur. Allah'a karşı takvalı olun. Emirlerine uygun yaşayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip salih amel işleyenlere kendileri için mağfiret ve çok büyük bir mükafat olduğunu vaat etti. Küfre sapanlara ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar da alevli ateşin halkıdırlar. Ey iman edenler! Allah'ın size bahşettiği şu nimeti hatırlayın. Hani Yahudi ve müşrik bir topluluk size ellerini uzatmaya, sizi öldürmeye, peygambere suikast yapmaya kalkışmıştı da Allah onların ellerini sizden çekmişti, sizi korumuştu. Siz Allah'a sığınıp korunun, emrine uygun yaşayın. Müminler ancak Allah'a dayanıp güvensinler. Andolsun ki Allah İsrail oğullarından sağlam bir söz almıştı. İçlerinden de kavimlerinin hallerini bilen ve Kenan'daki düşmana karşı gelmede güvenilir 12 kefil müfettiş göndermek için seçtirmiştik. Allah buyurmuştu ki, ey İsrail oğulları, ben sizinle beraberim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, peygamberlerime inanır, onlara yardım eder ve Allah'a güzel ödünçle bir borç verirseniz, Allah yolunda harcar ve ihtiyacı olanları Allah için gözetirseniz, mutlaka sizin kabahatlerinizi örterim ve elbette sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Sizden kim bundan, yani Allah'a karşı söz veriyoruz dedikten sonra küfre saparsa, muhakkak o dosdoğru hak yoldan sapmıştır. Verdikleri kat'i sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini kas katı yaptık. Onlar Tevrat'ta gerek Resul-i Ekrem'e gerek diğer ahkama ait kelimeleri yerlerinden kaldırıp değiştirirler. Onlar uyarıldıkları şeylerden nasiplenmeyi de unuttular, terk ettiler. Hevalarına tabi oldular. Resulüm, içlerinden pek azı hariç onlardan yana daima bir hainliğin farkına varıp durursun. Yine de onları affet ve aldırma. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de
peygamberleri aracılığıyla bildirilmiştir.

yaptıklarını kendilerine ahirette haber verecek ve hesap soracaktır. Ey ehli kitap! Size kitap, Tevrat'tan gizlemekte olduğunuz şeylerin birçoğunu ortaya koyup açıklayan ve birçoğundan da sükutla geçiveren Resulümüz gelmiştir. Doğrusu size Allah'tan bir nur olan İslam veya Hazreti Muhammed ve apaçık bir de kitap Kur'an gelmiştir. Allah onunla, o kitapla rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. Hiç şüphesiz Allah, o Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler andolsun ki şirke girip kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek isterse, ona karşı bunu önlemek için kimin elinden bir şey gelir? Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin mülkiyeti, hükümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Allah, her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz İsa ve Üzeyr peygamberden dolayı Allah'ın oğulları durumundayız, dediler. De ki, öyleyse niçin Allah günahlarınız yüzünden sizi azap ediyor? Bilakis siz de onun yarattıklarından birer beşersiniz. O, kullarından niyet ve ameline göre dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü ve hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Ey ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği zaman, önceki peygamberleri gönderdiğimiz gibi, size Resulüm Hazreti Muhammed geldi. Kıyamette, bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi dersiniz diye size gerçekleri açıklıyor. İşte size son müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü o içinizden peygamberler var etti ve size hakimiyet, hürriyet verdi. Yine zamanınızda alemlerden hiçbirine vermediğini size verdi. Ey kavmim, Allah'ın sizin yerleşmeniz için yazdığı mukaddes yere girin. Geri dönmeyin. Sonra dünya ve ahirette zarara uğrayıp perişan olursunuz. Onlar, ey Musa, doğrusu orada zorba olan azgın bir topluluk var. Ve biz onlar oradan çıkıncaya kadar oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de elbette gireriz, dediler. Allah'ın emirlerine uymamaktan korkanlar arasından, korkmadan görevini yapan ve Allah'ın lütufta bulunduğu iki adam casus olarak oraya gidip gelince, onların üzerine şehre girilen kapıdan girin, eğer oradan girerseniz şüphesiz siz galipsiniz. İnanan kimselerseniz yalnız Allah'a güvenip dayanın, dedi. İsrailoğulları da, ey Musa, onlar orada oldukları müddetçe biz oraya asla giremeyiz. Artık sen Rabbinle git. O zorbalarla ikiniz harbedin. Biz burada oturacağız, dediler. Musa, ya Rabbi, ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Sözüm geçmiyor. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavmin arasını ayır, dedi. Allah buyurdu ki, ey Musa, muhakkak ki orası, o mukaddes yer, onlara 40 yıl yasak edilmiştir. Onlar o yerde, Tih çölünde, bu müddet içinde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Artık bu yoldan çıkmış topluluğa üzülme. Resulüm, onlara Adem'in iki oğlunun gerçek haberini oku. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı. Habil koç, Kabil ekin sunmuştu da, onlardan birinin Habil'inki kabul olunmuş, gökten inen ateş onun kurbanını yakmış, diğerininki kabul olunmamıştı. O kurbanı kabul olunmayan Kabil, bu durumu kıskanarak kardeşine, seni mutlaka öldüreceğim, demişti.

Habil de, Allah ancak kendisinin emrine uyan, karşı gelmekten sakınanlardan kurbanı kabul eder, demişti. Andolsun ki, beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Doğrusu ben, dilerim ki benim günahımla kendi günahını birlikte yüklenesin de, cehennemliklerden olasın. İşte, zalimlerin cezası budur, dedi. Nihayet, nefsi ona kardeşini öldürmeyi ve bunun zararı olmadığını kabullendirdi. Böylece onu öldürdü de, dünya ve ahirette ziyana uğrayanlardan oluverdi. Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini kendisine göstermek için, Kabil'e yere eşeleyen bir karga gönderdi. Bundan ibret alan Kabil, yazıklar olsun bana. Kardeşimin cesedini gömmekte şu karga kadar olmaktan aciz mi kaldım, dedi. Artık o haline ve yaptığına pişmanlık duyanlardan biri haline gelmişti. Bundan dolayı İsrailoğullarına Tevrat'ta şöyle yazdık. Kim bir canı başka bir cana veya yeryüzünde fesat çıkarmasına karşılık olmaksızın, şer'an, hukuken ölümü hak etmeksizin öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onun hayatını meşru bir imkanla kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Muhakkak ki peygamberlerimiz onlara açık deliller getirmişti. Sonra onlardan birçoğu bunun ardından yeryüzünde yine isyan ve cinayetle aşırı gitmektedirler. Allah ve Resulünün hükümlerine karşı savaş açan ve bu hükümlerin yapılmasını istemeyerek ve aksini yaparak yeryüzünde anarşi, fesat çıkartmaya çalışanların cezası ancak verilecek hükme göre ya öldürülmeleri, ya asılmaları, ya sağ elleriyle sol ayaklarının çapraz kesilmesi, ya da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, onlar için dünyada bir rezilliktir. Ahirette ise onlara büyük bir azap vardır. Ancak siz, onları yakalayıp ele geçirmezden önce, zarar vermeden, kendiliğinden teslim olup tevbe edenler, bunun dışındadır. Bilin ki, Allah çok bağışlayandır, merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın ve ona ibadet, Allah'ı çok anmak ve salih amellerle vesile, sebep ve yollar arayın. Onun yolunda malınızla, canınızla insanları kula kulluktan kurtarmak ve İslam'ın hayatınıza hakim olması için cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Küfre sapanlar var ya, dünyada olan her şey ve onun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu fidye verseler kendilerinden kabul edilmez. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler fakat çıkamazlar. Onlara sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve kadının kazandıkları günahlarına karşılık Allah'tan insanlara ibret verici, caydırıcı bir ceza olarak önce sağ ellerini kesin. Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Kim yaptığı haksız hırsızlık hareketinden sonra cezasını çekip tevbe eder, kendini düzeltirse hiç şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Bir de ahirette azap etmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğine günaha karşılık azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey Resul, kalpleriyle inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyen münafıklarla Yahudilerden, küfürde İslam karşıtı yolda koşuşanlar seni üzmesin. O Yahudilerden durmadan reislerinden bol yalan dinleyen ve senin huzuruna gelmeyen diğer bir topluluğu dinleyenler vardır. Onlar recm hakkındaki kelimeleri
Allah tarafından yerlerine konulduktan sonra değiştirirler. Muhammed'e gidin. Eğer size bu değiştirilmiş şekilde bir fetva verilirse onu alın. O verilmezse kabul etmekten sakının derler. Allah kimin amel ve niyetine göre fitnesinde düştüğü sapıklığında kalmasını isterse onun kurtarılması için Allah'a karşı senin elinden bir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlara dünyada hor görülme ve rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalan dinlemeye çok meraklı ve haram, rüşvet yemeye pek düşkündürler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, istersen onlardan yüz çevir. Eğer yüz çevirirsen sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Eğer hükmedersen aralarında adil şekilde hükmet. Hiç şüphesiz Allah adaletli olanları sever. İçinde Allah'ın zina eden evlilerin taşlanması hükmü bulunan Tevrat, onların yanında olduğu halde nasıl oluyor da seni hakem yapıyor, hüküm istiyorlar? Senin aynı hükmü vermenden sonra da razı olmayarak yüz çevirip dönebiliyorlar. Onlar aslında inanan kimseler değillerdir. Hiç şüphesiz içinde doğruya rehberlik ve nur, ahkam ve öğütler bulunan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş olan peygamberler, Yahudilere onunla hüküm verirlerdi. Allah'ın kitabını korumaya memur edilmeleri ve onun doğruluğuna şahit olmaları itibarıyla Rabbe gerçek bağlı kullar, ihlaslı bilginler ve din alimleri, hahamlar da onun gerektirdiği gibi hüküm verirlerdi. Artık siz insanlardan korkmayın, benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere, rüşvet ve dünya makamına satmayın. Kim elinde imkan olduğu halde inkar ederek veya beğenmeyerek Allah'ın indirdiği, bildirdiği hükümleriyle ve yeniden tekrar bildirdiği bütün hükümleriyle veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Biz onda, Tevrat'ta, kendilerine yazdık ki, cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve bütün yaralamalar için karşılıklı misliyle kısas vardır. Kim bu kısas hakkını hayır olarak bağışlarsa, o da kendi günahları için kefarettir. Kim inkar etmese bile Allah'ın indirdiği, bildirdiği hükümleriyle veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Daha sonra da o peygamberlerin izleri üzerine kendinden önceki asıl Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet, doğruya rehberlik ve nur bulunan kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi, takvalı olan Allah'ın emirlerine aykırı hareketten sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik. Öyleyse İncil'e inananlar Allah'ın onun içinde indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiğiyle veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar fasıklar, yoldan çıkmışlardır demiştik. Ey Resulüm! Sana da kendinden önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici ve onlara gözcü, koruyucu olmak üzere hak olan kitabı, Kur'an'ı indirdik. O halde seni hakem yaparlarsa sen de aralarında Allah'ın indirdiği Kur'an'la hüküm ver ve sana gelen gerçek varken onların heva ve heveslerine ve ona göre verdikleri hükümlere uyma. Biz sizlerden her birinizin zaman içinde tekamülü için bir şeriat ve minhac koyduk. Allah dileseydi elbette sizi bir şeriate bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat o size verdiği birinden sonra diğerine tabi olacağınız şeriatlerle sizi imtihan etmek için peygamberler gönderdi. Artık son şeriat İslam'da toplanıp
hayır işlerinde yarar.

0: çalışın. Hepinizin dönüşü ancak Allah'adır. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size O haber verecek ve sizi hesaba çekecektir. Resulüm, yine sen aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından İslam dışı tağuti grupların seni caydırmalarına, şaşırtmalarına, saptırmalarına karşı onlardan çekin. Eğer onlar İslam dışı arzularına uymamandan dolayı yüz çevirip dönerlerse, bil ki Allah bu günahlarının bir kısmıyla onları kanunu gereği daha bu dünyada bile musibete, azaba uğratmak ister. Şüphe yok ki insanlardan çoğu Allah'ın hükümlerinin kendi arzularına göre olmasını istemelerinden dolayı fasık, yoldan çıkmıştırlar. Yoksa onlar cahiliye devrinin İslam dışı batıl hükmünü mü istiyorlar? Kesin inanan ve bilen bir toplum için hükmü Allah'tan daha güzel olan kim vardır? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli, sırdaş, dost ve idareci edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin yar ve yardakçısı, İslam'ın da düşmanıdırlar. Kim onları ve aynı zihniyette olanları veli edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz Allah böylece kendilerine ve Müslümanlara zulmeden toplumu doğru yola eriştirmez. Kalplerinde şüphe, nifak ve dünyevilikten bir hastalık bulunanların, devir aleyhimize dönüp başımıza bir felaket, kötülük gelmesinden korkuyoruz diyerek dost olmak için o gayrimüslim ve küfre sapanların aralarında koşuştuklarını, hatta onlara tabi olmak ve dünyalık bir pay, mevki elde edebilmek için onlara velayet, başkanlık vermek istediklerini görürsün. Ama Allah kendisine sığınan, onlarla uzlaşmayan ve onlara yapışmayan Müslümanlara zafer nasip edecek veya kendi katından emrini, takdirinin bir tezahürünü gerçekleştirecektir. O zaman o koşuşanlar içlerinde gizledikleri korku veya umdukları dünyalık şeyler yüzünden pişman olacaklardır. Böylece kalbi hastalıklı olanların hali ortaya çıkınca müminler birbirine sözde sizinle beraber olduklarına dair olanca kuvvetleriyle Allah'a yemin edenler onlar değil miydi diyecekler. Resulüm, onların bütün yaptıkları boşa gitti. Böylece onlar hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse o zaman Allah sizin yerinize kendisinin onları, onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı gayet alçak gönüllü, yumuşak, kafirlere karşı da oldukça onurlu ve sert bir toplum getirir ki onlar her türlü gücüyle Allah yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, her şeyi bilendir. Ey müminler! Sizin gerçek dost ve yardımcınız ancak Allah ve onun Resulüdür. Bir de Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan ve zekat veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri veli ve dost edinirse, işte Allah taraftarı onlardır. Mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi eğlence ve oyun konusu edinenleri ve inkarcıları dost ve idareciler edinmeyin. Eğer gerçekten inanmışsanız, Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Siz ezanla birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onu bir eğlence ve alay konusu edinirler. Bu onların gerçekten düşünmez bir topluluk olmalarındandır. Resulüm, de ki, ey ehli kitap, biz ancak Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilenlere inandığımız için mi bizden hoşlanmıyor, intikam alıyorsunuz? Halbuki sizin çoğunuz fasık, Allah'ın emrinden çıkmış kimselersiniz. De ki, ey Yahudiler, Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah'ın kendilerine lanet ettiği, gazabına uğrattığı ve içlerinden maymunlar, domuzlar haline getirdiği kimselerle tağuta, Allah'tan uzaklaştıran ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men edip kendisini ilahlaştıranlara kulluk edenlerdir ki işte onlar makamı en kötü ve hakka giden doğru yoldan en çok sapmış olanlardır. Yahudi münafıklar size geldikleri zaman biz iman ettik derler. Halbuki onlar yanınıza inkarcı olarak gelmiş ve inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların neler gizlediklerini çok iyi bilendir. Onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemede yarış yaptıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür. Rabbe gerçekten bağlı kullar, ihlaslı bilginler ve hahamlar, onları günah söz söylemekten ve haram yemekten vazgeçirselerdi ya, bilerek yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın rızık vermede eli bağlı, cimridir dediler. Dedikleri yüzünden hay elleri bağlanası ve lanete uğrayasıcalar. İddialarının aksine onun elleri açıktır. Nasıl dilerse öyle sarf eder. Resulüm, Rabbinden sana indirilen ayetler, andolsun ki onlardan çoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. Onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman savaş için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü, yenilgiye uğrattı. Yeryüzünde onlar zaten Allah'ın emri dışına çıkarak hep bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Eğer ehli kitap Muhammed'e ve Kur'an'a iman edip de günahlardan sakınsalardı, biz de şüphesiz onların geçmiş hatalarını örter, onların nimeti bol cennetlere koyardık. Onlar Tevrat'ı, İncil'i, sonra da Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an-ı Kerim'i dosdoğru uygulasalardı, şüphesiz ki darlık değil, hem üstlerindeki gökyüzünün, hem de ayaklarının altındaki yerin her türlü nimetlerinden yerlerdi. İçlerinde mutedil bir topluluk yok değil, vardır. Fakat onların çoğunun yaptıkları şeyler pek çirkin işlerdir. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tamamen tebliğ et, bildir. Eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, inkarcılar toplumunu doğru yola iletmez. Ey ehli kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden sizlere de indirilen Kur'an'a inanıp hükümlerini uygulayıncaya kadar din namına doğru hiçbir temel üzerinde değilsiniz de. Ey Muhammed! Rabbinden sana indirilen ayetler kuşkusuz onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü, inkarını artıracaktır. O halde kâfirler güruhu için üzülme. Şüphe yok ki bütün iman edenlerle Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan kim İslam'ın, Kur'an'ın belirttiği şekilde veya İslam'dan önce geçmiş dinlerde Allah'a ve ahiret gününe inanıp da salih amel işlemiş ve böyle ölmüşse artık onlara hiçbir korku yoktur. Ve onlar hiçbir şeye üzülmeyecek ve cennete gireceklerdir. Andolsun ki biz İsrail oğullarından sağlam söz almış ve kendilerine peygamberler göndermiştik. Buna rağmen ne zaman bir peygamber canlarının istemediği şeyi getirmiş ve söylemişse onlardan kimisini yalanlamış, kimisini de öldürmüşlerdir. Onlar kendi başlarına bir fitne bir bela ve musibet gelmeyeceğini sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah onlara tevbe nasip edip tevbelerini kabul etti. Ama onlardan çoğu yine kör ve sağır kesildiler. Allah yaptıklarını hakkıyla görmektedir. Hakikaten Allah Meryem oğlu İsa Mesih'tir diyenler andolsun ki şirke girip kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih İsa, ey İsrailoğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa Allah'a rağmen başka şeyi öne çıkarır ve ona bağlılık gösterirse hiç şüphesiz Allah ona cennetini haram eder. Onun varacağı yer de ateştir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur demişti. Hakikaten Allah üçün üçüncüsü, üç ilahtan biridir diyenler şirke girip kesin olarak kafir olmuştur. Halbuki ibadete layık bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer bu dedikleri batıl inançlarından vazgeçmezlerse onlardan kafir olanlara elbette çok acıklı bir azap dokunacaktır. Hala Allah'a tevbe edip af dilemiyorlar mı? Halbuki Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih, İsa bir Resul'den, bir peygamberden başka bir şey değildir. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Onun anası da her haliyle iffetli ve dosdoğrudur. İkisi de diğer insanlar gibi yer içerlerdi. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz. Sonra bak, ayetlerdeki hakikatlerden nasıl geri çevriliyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size ne bir fayda ne de bir zarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. De ki, ey ehli kitap, dininize ait hususlarda haksız yere sınırı aşmayın. Bundan önce hakikaten hem kendileri sapmış, hem birçoğunu saptırmış ve halen de doğru yoldan sapmakta olan bir takım kimselerin arzu ve heveslerine uymayın. İsrail oğullarından inkar edenler, Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların Allah'a isyan etmeleri ve sınırı aşmaları yüzündendi. Onlar, işledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini alıkoymazlardı. Bu, yapmakta oldukları şey ne kötüydü. Onların birçoğunun müminlere karşı küfre sapanlarla dostluk kurduklarını görürsün. Nefislerinin kendilerine ahiret hayatları için sunduğu şey ne kötüdür. Allah'ın hışmını üzerlerine çekmişlerdir ve azabın içinde devamlı kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inansalardı, o müşrikleri ve küfre sapanları veli, dost, sırdaş ve idareci edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık, sapmış kimselerdir. Andolsun ki müminlere düşmanlık bakımından Yahudi ve müşrikleri insanların en azgını bulacaksın. Müminlere sevgi bakımından en yakın olarak da biz Hristiyanlarız diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler, yol gösterici bilginler ve rahipler vardır. Onlar hak ve gerçeği kabul etmekte büyüklük taslamazlar. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 6'yı dinlediniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 6'yı dinlediniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac anlamlar ve semboller ibadetidir. Bir kimse hacca gittiği andan itibaren ihrama bürünüyor. İhram dediğimiz husus varlığa hürmet, hududullah'a riayeti temsil ediyor. Allahümme lebbeyk ifadesi ilahi davete icabeti temsil ediyor. Arafat Cenab-ı Hak'la marifeti temsil ediyor. Meş'ar bu hususta şuurlu olduğumuzu, cemerat şeytanla ve onun emrine girenlerle mücadele azminde olduğumuzu, kurban yakınlaşmayı, ona kayıtsız şartsız teslimiyeti ifade ediyor. Tavafımız tabiri caizse ben senin etrafında pervaneyim misalini temsil ediyor. Say ise gerçekten varoluş amacımızı gerçekleştirmek için bu uğurda gayretimizi ifade ediyor, sayı gayreti. Yani kısaca hac baştan sona bir hayat eğitimi, nasıl yaşayacağımızın, saflaşacağımızın eğitimini ifade ediyor. Mesela ihram, üryan olduğumuzu hatırlatıyor. Hangi anlamda? Ruhen saflaşmamız gerektiğini, canı ama her canı incitmeyeceğimizi Cenab-ı Hak söylüyor. Helal olsa da pek çok şeyden uzak kalacağımızı, bu aslında yaşadığımız hayatta yapacağımız hususlardan başka bir şey değil. O yüzden de tüm ibadetlerin makbul olması istenir ama sıra hacca gelince hayır, makbulün yerini mebrur, yani doğru dürüst, sırrına erilmiş, hakkı verilmiş hac yerini alır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yevmin nahirde, yani kurbanların kesildiği, develerin nahredildiği günde. Efendim develerin kurban edilmesine nahretmek deniliyor. Koyunların, keçilerin kurban edilmesine zebh etmek deniliyor. İkisi farklı kelimelerle ifade ediliyor Arapçada. Bu yevmin nahir, yani kurban bayramının birinci günü, Zilhicce'nin onu. Bu yevmin nahirde Ademoğlu Allah rızası için kurban olarak bir kurban kesip de onun kanını akıtmaktan daha sevimli, daha çok sevdiği Allah'ın başka bir şey işlemiş olamaz. Yani Allah'ın kurban bayramında en sevdiği ibadet efendim kendi rızası için kesilmiş olan bir kurbandır. Ancak illa en yeküne rahimen tusalu, yani başka neyi seviyor Allahu Teala Hazretleri? Akrabanın ziyaret olunmasını ve akrabaya izzet ve ikram, itibar ve itina gösterilmesi. O hariç en çok sevdiği iş kurban kesilmesidir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ve buyurmuş ki bu kurban kıyamet gününde böyle boynuzlarıyla, tüyleriyle, kuyruğuyla gelecek ve karşısında işte ben senin dünyadayken kesmiş olduğum kurbanım diye kurban kesenin sevineceği bir durumda görünecek. Güzelce iç hoşluğu ile yapması lazım. İsmail Aleyhisselam, Peygamber Efendimizin eski büyük dedelerinden birisi İsmail Aleyhisselam'dı. İbrahim Aleyhisselam'ın oğluydu. Allahu Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın kendi emirlerine bağlılığını ve Allah rızası için yapabileceği fedakarlığı denemek için kes bakalım oğlun İsmail'i diye emredince, o da tereddütsüz Allah emretti yapayım diye ona kalkışınca, tamam sen emri tutacağını gösterdin, sadakatini ispat ettin, bunun yerine koyun kurban edilsin diye bir koç gönderdi Allah-u Teala Hazretleri. Koç kurban edildi. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki bu fe innaha sünneti ebiküm İbrahim Aleyhisselam. Bu babanız İbrahim Aleyhisselam'ın adetidir.